24-41, Denizli 25-40, Kütahya 18-34 derece. İzmir 25-35, Manisa 23-39, Muğla 22-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adana 24-39, Antalya 26-39, Burdur 20-36, Hatay 25-36 derece. Isparta 20-34, Kahramanmaraş 22-39, Mersin 27-35, Osmaniye 24-38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Karaman 17-32, Çankırı 15-36, Eskişehir 18-36, Ankara 17-33 derece. Kayseri 12-31, Kırıkkale 17-33, Kırşehir 14-33, Konya 21-33 derece. Nevşehir 14-29, Niğde 14-31, Sivas 10-32, Yozgat 12-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 17-35, Bolu 16-33, Düzce 18-34, Kastamonu 14-32, Zonguldak 20-29 ve Karabük 17-37 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-33, Artvin 14-28, Bayburt 9-31, Çorum 14-31 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 11-30, Ordu 20-26, Rize 19-28 derece. Samsun 20-28, Sinop 22-31, Trabzon 19-27, Tokat 15-31 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 6-27, Bingöl 16-35, Bitlis 14-29 derece. Elazığ 16-36, Erzincan 14-33, Erzurum 9-29, Hakkari 19-32 derece. Kars 8-27, Iğdır 20-34, Malatya 16-33, Muş 15-34, Tunceli 16-38, Şırnak 23-37 ve Van 15-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39, Batman 18-39, Gaziantep 23-38, Diyarbakır 19-39 derece. Kilis 23-39, Mardin 25-37, Şanlıurfa 26-39 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güney kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra geneli batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Ağustos Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Şimdi haberler.
3: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarına ilişkin yürütülen iki ayrı soruşturmada 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirtti. Başkent Ankara'da internetten tanıştıkları mağdurlarla sevgili olma vaadiyle buluşup gasp eden 6 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çarşamba günü bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. Ve spor. Süper Lig'de ikinci haftanın açılış karşılaşmasında Erzurumspor Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Cuma akşamı saat 21.30'da başlayacak mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ayrıca aynı tarihte Ankara yönündeki trafiğin servis yollarına aktarılabilmesi için 22 ila sabah saat 6 saatleri arasında şerit kapatma yapılarak çalışmalar yürütülecektir. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir Çevre Otoyolu, Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden kontrollü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
4: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

geceler mi uzadı bu karar?

0: ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12, Atina parçalı bulutlu 26, Belgrad sağanak yağışlı 25, Berlin parçalı bulutlu 15 derece. Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev parçalı bulutlu 14, Kopenhag sağanak yağışlı 12, Madrid sağanak yağışlı 18 derece. Londra sağanak yağışlı 12, Moskova parçalı bulutlu 17, Paris sağanak yağışlı 13, Priştine az bulutlu ve açık 17 derece. Roma sağanak yağışlı 21, Saraybosna parçalı bulutlu 15, Sofya sağanak yağışlı 20, Tiran parçalı bulutlu 22 derece. Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana parçalı bulutlu 19, Zürih sağanak yağışlı 16 derece. Asya kıtasında Amman sağanak yağışlı 23, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana parçalı bulutlu 12, Bağdat parçalı bulutlu 29, Bakü parçalı bulutlu 23, Bişkek parçalı bulutlu 18, Duşanbe parçalı bulutlu 24, Kabil az bulutlu ve açık 17, Kerkük az bulutlu ve açık 25, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 28 derece. Riyad sağanak yağışlı 34, Şam az bulutlu ve açık 22, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis parçalı bulutlu 17, Tokyo parçalı bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 23, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 12, Montreal parçalı bulutlu 18 derece.

0: Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 23, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 12, Montreal parçalı bulutlu 18, Sydney sağanak yağışlı 12, New York parçalı bulutlu 23, Washington parçalı bulutlu 21 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 16, Frankfurt parçalı bulutlu 13, Gümülcine parçalı bulutlu 21, Kırcıali sağanak yağışlı 18, Köln sağanak yağışlı 13, Komrad parçalı bulutlu 19, Köstence sağanak yağışlı 18, Münih sağanak yağışlı 15 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik sağanak yağışlı 20, Şumlu parçalı bulutlu 14, Taraklıya ve Valkaneş parçalı bulutlu 18, Zenitsa parçalı bulutlu 17, Gazmaus az bulutlu ve açık 21, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20, Güzelyurt az bulutlu ve açık 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
2: Birikip denizlerden sahile vuran dursu, balık ve yosun kokusuyla.
1: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
2: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
1: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir. Bir gün tükenebilir.
3: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
4: Aç ve susuz kalabiliriz.
5: Aç ve susuz kalabiliriz.

Dikkat ve Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Katre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin doğum günüyle ilgili bu hafta sizlerle muhabbet etmek istiyorum. 20 Nisan biliyorsunuz 571 tarihine rastlayan Rebiülevvel ayının 12. pazartesi gecesi Peygamber Efendimiz dünyayı şereflendirmişlerdir. 14 asır evvel böyle bir gecenin sabahında güneş ufuktan doğmadan insanlığın hayat ufkunda ilahi bir nur doğmuş oluyordu. Şair ne güzel söylemişti. Envar ile kainat doldu, işte bu gece sabah oldu. Bu gecenin sabahında Hazreti İbrahim ile oğlu Hazreti İsmail'in duaları ve İsa Aleyhisselam'ın müjdesi gerçekleşmiş oluyordu. Kur'an-ı Kerim'de hikaye edildiğine göre Hazreti İbrahim ile oğlu Hazreti İsmail Kabe'yi inşa ederlerken şöyle dua ediyorlardı. Diyorlardı ki, bir zamanlar İbrahim İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor ve şöyle dua ediyorlardı. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur, sen işitensin ve bilensin. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl, soyumuzdan da sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ancak ve ancak sensin. Ey Rabbimiz, onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnızca sensin. Hazreti İsa da şu müjdeyi vermişti. Ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Bir gün ashab-ı kiram peygamberimizden hayatının ilk günlerini anlatmasını rica etmişler. O da şu sözleri söylemişti. Ben atam Hazreti İbrahim'in duası, kardeşim Hazreti İsa'nın müjdesi, annem Amine'nin rüyasıyım. Annem bana hamile olduğu sırada bir rüya görmüştü. İçinden bir nur çıkmış ve bu nur Suriye'deki sarayları aydınlatmıştı. Evet değerli kardeşlerim, işte bu gecenin sabahında Hazreti İbrahim'in duasına ve Hazreti İsa'nın müjdesine mazhar olan bu son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir güneş gibi doğmuştu. Bu gecenin sabahı gerçekten feyizli bir sabahtı. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuştu. Aydınlık bir devir açılmıştı. Hazreti Adem'le başlayan tevhid inancı yeniden canlanmış, cehalet ve sapık inançlarla kararan ruhlar bu doğuşla yeniden aydınlığa kavuşmuştu. Değerli kardeşlerim, ayet-i kerimede ifade buyurulduğu üzere
Ali İmran suresi 164. ayet-i kerimede andolsun ki Allah müminlere ayetlerini okuyan, onları kötülüklerden temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki onlar önceleri apaçık bir sapkınlık içindeydiler. İşte ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi gerçekten insanlar peygamberimizden önce her türlü değer ölçülerini yitirmiş, yollarını şaşırmışlardı. Küfür ve zulüm gönülleri karartmış, Allah'a giden yoldan uzaklaştırmıştı. Hayır ve fazilet namına hiçbir şey kalmamıştı. Sosyal hayat bozulmuş, ahlak bağları tamamen çözülmüştü. Hak, kuvvete boyun eğmiş, merhamet ve şefkat kalplerden silinmişti. Kadın esir muamelesi görmüş, bir eşya gibi alınıp satılıyordu. Kız çocukları acımasızca diri diri toprağa gömülmüştü. Evet, bunları kim söylüyor? Bunları bu toplumun içinde yaşayan insanlar söylüyor. Nitekim Mekke'de gördükleri zulüm ve işkence yüzünden Habeşistan'a göç etmek zorunda kalan ilk Müslümanlar, Habeş kralına hicrete mecbur olduklarının sebeplerini anlatırken, bakınız neler söylüyorlardı. Diyorlardı ki, ey hükümdar, biz cehalet içinde yaşayan bir toplum idik. Putlara tapıyorduk, leş yiyorduk, fuhuş yapıyorduk, akraba ile münasebeti kesiyorduk, komşularımıza kötülük yapıyorduk. Kuvvetli olanımız zayıf olanı eziyordu. Biz toplum olarak bu halde yaşarken Allah-u Teala bize acıdı, lütfederek içimizden birini peygamber gönderdi. Soyu, iffeti ve dürüstlüğü hepimizce bilinen birisi bu. O bizi yalnız Allah'a ibadet etmeye çağırdı. Yalnızca tek bir Allah'a. Putlardan bizi uzaklaştırdı. Atalarımızın tapına geldikleri ağaç ve taş parçalarını terk etmemizi söyledi. Bize doğru söylemeyi, emanete riayet etmemizi ve akrabalık bağlarını görüp gözetmemizi, komşularımızla iyi geçinmeyi, kan dökmekten ve haram olan şeylerden sakınmayı bize öğütledi. Bizi kötülükten, yalandan, yetim malı yemekten, namuslu kadınlara iffetsizlik iftirasında bulunmaktan uzak durmayı öğretti. Allah'a ibadet edip ona hiçbir suretle ortak koşmamayı öğretti. Namaz kılmaya, sadaka vermeye ve iyilik yapmaya bizi çağırdı. Biz de ona inandık, getirdiği dini kabul ettik. Onun haram dediğini haram bildik. Onun helal dediğini helal tanıdık. Bundan dolayı içinde yaşadığımız her yönü ile kokuşmuş, çürümüş toplum bize düşman kesildi. Eziyet ve işkence yapmaya başladı. Bu sebeple biz de hicret ederek senin ülkene sığındık ve sana geldik demişlerdi. Değerli kardeşlerim, işte bu sözler o toplumda yaşamış olan insanların sözleridir. Demek ki o toplum içine düştüğü bu bunalımdan büyük ölçüde rahatsızlanmış
Beklediği kurtarıcıyı bulunca ona sımsıkı sarılmıştı. Onun getirdiği esasları benimsemiş ve onları hayata geçirmek için hicret etmeyi ve hiç tanımadığı bir ülkeye gitmeyi göze almışlardı. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyicilerim, Peygamberimiz az önce de söylediğimiz gibi 571 yılı Nisan'ın 20'sine rastlayan Rebiül Evvel ayının 12. pazartesi gecesi tan yeri ağarırken Mekke'de dünyaya geldi. Babası Abdullah, annesi Amine'dir. Babası Abdullah onun doğumundan 2 ay kadar önce vefat etmişti ve bu mutlu güne erişememişti. Dedesi Abdülmuttalip torununa Muhammed adını vermişti. Atalar arasında böyle bir isim yoktu. Bunu duyanlar Abdülmuttalip'e bu adı niçin koyduğunu sordular. Abdülmuttalip şu cevabı verdi: "Umarım ki onu gökte hak, yerde halk övecektir." Değerli kardeşlerim, tarihçiler Peygamberimizin doğduğu gece dünyada olağanüstü bazı olayların meydana geldiğini naklederler. O gece İran'da hükümdar Kisra'nın sarayından 14 sütun yıkılmış, Sava Gölü kurumuş, bin yıldan beri yanan mecusilerin ateşi sönmüştü. Bu olaylar ileride İran saltanatının yıkılacağına, Bizans İmparatorluğu'nun çökeceğine ve putperestliğin ortadan kalkacağına işaret idi ve işte öyle de oldu. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Hira mağarasında Allah'ın elçiliği görevine görevlendirildikten sonra Hazreti Muhammed işte son peygamber olarak dünyaya teşrif etti ve Hira mağarasında Cebrail aleyhisselamın kendisine ilk vahiy ikra bismi rabbikellezî halak diye kendisine bildirilen ilk oku emriyle peygamber olarak, son peygamber olarak seçilmiştir. Allah-u Teala Hazreti Adem'den itibaren kesin sayılarını ancak kendisinin bildiği pek çok peygamberler göndermişti. İşte Peygamberimiz bunların sonuncusudur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "Muhammed içinizden herhangi birinin babası değil. O Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir." Peygamberimiz de şöyle buyurmuştur: "Benimle peygamberlerin benzeri şu bir kimsenin benzeri gibidir ki o kişi bir ev yaptırmış, binayı tamamlayıp süslemiş de yalnız bir tuğlası eksik kalmış. Bu durumda halk binaya girip gezmeye başlarlar ve eksik yeri görüp hayret ederek şu bir tuğlanın yeri boş bırakılmış olmasaydı derler. İşte ben o bir tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum." der. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz önceki peygamberler gibi bir milletin değil, tüm insanlığın peygamberidir. Diğer peygamberlerden farklı yönlerinden birisi budur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Ey Muhammed, biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler." Sebe suresinin 28. ayet-i kerimesinde böyle buyurur Cenab-ı Allah. Peygamberimiz yalnız insanlara değil alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur yine:
وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Evet, değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sadece insanlar için değil, alemler için bir rahmettir. Peygamberimiz bütün insanlara, hatta canlılara şefkat ve merhamet gösterir. Bu konuda insanlar arasında ayrım yapmazdı. Müslüman olsun olmasın, kadın erkek, büyük küçük, zengin fakir, köle efendi herkese merhamet ederdi. Bir savaş esnasında birkaç çocuk çarpışan iki taraf arasında kalmış ve vefat etmişlerdi, ölmüşlerdi. Peygamberimiz bundan haberdar olduğu zaman büyük bir üzüntü duymuştu. Askerler Peygamberimizin üzüldüğünü görünce, "Ya Resulallah, neden bu kadar üzülüyorsunuz? Bunlar nihayet müşriklerin çocukları değil midir?" dediler. Ve Peygamberimiz buyurdu ki, "Bu çocuklar müşrik çocukları da olsa bunlar insandır. Çocuk oldukları için günahları da yoktur. Dikkat ediniz. Kesinlikle çocuk öldürmeyiniz. Her can Allah'ın fıtratına göre yaratılmıştır." buyurdu. Adamın biri Peygamberimize başvurarak bir düşmanı lanet etmesini istemişti. Peygamberimiz, "Ben lanet okumak için değil, fakat alemlere rahmet olmak için gönderildim." buyurdu. Herkese şefkat ve merhamet gösteren Peygamberimizin inananlara özel bir şefkati vardı. Elbette öyle olmalıydı, çünkü inananlar onun getirdiği dini benimsemiş, malları ve canlarıyla o dinin yayılması için büyük fedakarlıklar göstermişlerdi. Bu konuda şöyle buyurulmuştur. Tevbe suresinin 128. ayet-i kerimesinde, "Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatlidir ve çok merhametlidir." Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyicilerim, Peygamberimiz anılırken akla ilk gelen onun Kur'an-ı Kerim'le övülmüş olan yüksek ahlakıdır. Onu Allah-u Teala terbiye ettiği için bir insanda bulunması düşünülebilen güzel huy ve davranışların daha mükemmeli onda toplanmıştır. Ahlakının güzelliğine ve her yönüyle güvenilir olduğuna düşmanları bile hayrandı. Daha gençliğinde halk arasında el-emin, güvenilir kimse olarak tanınmış, Muhammedül Emin lakabı ile tanınmış olduğunu az önce söylemiştik. Şu olay onun çarpıcı bir örneğidir. Değerli kardeşlerim, Kabe Kureyş tarafından yenileniyordu. Her kabile kendisine düşen bölümü yapmış, sıra Hacer-ül Esved'in yerine konmasına gelmişti. Kureyş'ten her kabile Hacer-ül Esved'i yerine koyma şerefini kazanmak için o hizmeti yapmak istiyordu. Her kabile o taşı kendisi koymak istiyordu. Bu yüzden kabileler arasında bir tartışma çıktı. Her kabile Hacer-ül Esved'i yerine koyma şerefinin kendisine ait olduğunu iddia ediyordu. Hele Abdüddar oğulları çok ileri gidip bir çanak dolusu kan getirdiler. Ellerini bu kana bulaştırıp, "Kanımız dökülmedikçe kimse önümüze geçemez" diye yemin ettiler. Bu tartışma 4-5 gün devam etti.
neredeyse kabileler arasında savaş çıkacaktı ki Kureyş'in en yaşlısı olan Ebu Ümeyye Beni Mughire Kureyş'in ileri gelenlerini mescitte topladı, konuyu tekrar tartıştılar ve şu karara vardılar. Belirledikleri vakitte mescidin Safa tarafındaki kapısından önce kim içeriye girerse o hakem olacaktı. Belirlenen vakitte evvela bu kapıdan Peygamberimiz girmişti. Bunun üzerine Kureyş ileri gelenleri hep bir ağızdan işte bu giren zat emin bir zattır. Bunun hakemliğine hepimiz razıyız. Bu güvenilir bir zat. Bu Muhammed'dir dediler. Peygamberimiz bunların yanına gelince kendisini hakem tayin ettiklerini ve bunu kabul etmesini rica ettiler. Peygamberimiz onları dinledikten sonra hakemliği kabul etti ve bana bir yaygı getirin buyurdu. Getirilen bu yaygının içine kendi eliyle Hacer-ül Esved'i koydu. Sonra kabile başkanlarının bu yaygının birer ucundan tutup birlikte kaldırmalarını söyledi. Böyle yaptılar. Her kabile yaygının bir ucundan tutarak Hacer-ül Esved'i konacağı yere kadar kaldırdılar. Peygamberimiz de onu yerine koydu. Böylece her kabile Hacer-i Esved'i yerine koyma şerefinden payını almış ve tartışma da böylece bitmiş oldu. Değerli kardeşlerim, bu olayda önemli olan şudur. Peygamberimizin küçük yaştan beri kimseyi incitmeyip o yaşa gelinceye kadar fazilete aykırı hiçbir hal ve hareketi görülmediği için peygamber olarak gönderilmeden önceki Kureyş arasında güvenilir, emin ünvanı ile tanınmış olmasıdır. İslamiyet'in kısa zamanda ve hızla yayılması ve yayılmış olması şüphe yok ki onu tebliğ eden peygamberin yüksek ahlakı ile ilgilidir. İnsanlar onun dürüstlüğüne ve güvenilir olduğuna inanmasalardı onun etrafında toplanırlar mıydı? Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle ifade edilir. Ali İmran suresinin 159. ayet-i kerimesinde: "Ey Muhammed, Allah'ın rahmetinden dolayı sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlara bağış dile, iş hakkında onlara danış. Fakat karar verdin mi Allah'a güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever." Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz yaşadığı hayat ile telkin ettiği esaslar arasında tam bir ahenk mevcut idi. O telkin ettiği esasları önce kendisi uygulardı. Çünkü insan başkalarına verdiği öğüdü kendisi uygulamazsa onun başkaları üzerinde etkisi de olmaz. Esasen Kur'an-ı Kerim Estağfirullah ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Saf suresi ayet 2'de böyle buyuruyordu Cenab-ı Allah. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ayşe validemize Peygamberimizin ahlakının nasıl olduğu sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'dı demişti. Peygamberimiz
davranışları ve üstün kişiliği ile en güzel örnek. Esasen Kur'an-ı Kerim tek örnek kişi kabul etmektedir ki o da Peygamberimizdir. Şöyle buyurulmuştur: andolsun ki Allah'ın Resulü sizin için Allah'ı ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnektir. Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde böyle buyuruyordu Cenab-ı Allah. Ayet-i kerime Peygamberimizin Allah'ın razı olacağı davranışlarda bulunmak isteyenler için canlı bir örnek ve büyük fazilet numunesi olduğu anlatılmaktadır. Peygamberimiz peygamber olarak insanları davete başladığı zaman onu duyan komşu ülkelerin başkanları karşılaştıkları her Mekkeli'den peygamberimiz hakkında bilgi alıyorlar. Daha çok ahlakının nasıl olduğunu soruyorlardı. İşte Mekke ileri gelenlerinden Ebu Sufyan Müslüman olmadan önce ticaret amacıyla Şam'a gittiği zaman Bizans imparatoru onu huzuruna çağırmış ve peygamberimizle ilgili kendisine bazı sorular sormuştu. Bu sorulardan birisi de şöyleydi: peygamberlik iddiasında bulunan bu zatın daha önce hiç yalan söylediğini duydunuz mu diye soruyordu. Ve Ebu Sufyan asla yalan söylediğini duymadık diye cevap vermişti. Bunun üzerine imparator size peygamberlik iddiasında bulunan bu zatın evvelce hiç yalan söyleyip söylemediğini sordum. Onun hiç yalan söylemediğini ifade ettiniz. Şayet bu zat Allah hakkında yalan söylemiş olsa daha evvel insanlara yalan söylemesi gerekirdi dedi. Değerli kardeşlerim, peygamberimize göre ahlak her şeydi. O ahlaka o kadar önem verirdi ki dinin ne olduğunu soranlara dinin güzel ahlaktan ibaret olduğunu söylerdi. Hatta ahlakı güzel olmayanın, konuştuğu zaman yalan söyleyenin, söz verdiği zaman sözünde durmayanın, emanete hıyanet edenin, diğer dini vecibelerini yerine getirmiş olsa bile olgun, tam, kamil bir mümin olamayacağını söylüyordu. Onun hayatını inceleyenler onun ne yüksek bir ahlaka sahip olduğunu göreceklerdir. O kim olursa olsun herkese iyi muamele eder, kimseyi incitmez, ayıplamaz ve kırmazdı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedevilerden biri peygamberimizden alacağını tahsil etmeye gelmişti. Edep ve terbiye ölçülerini aşarak peygamberimize kaba ve sert sözler söylerdi. Ve ashab-ı kiram bedevinin bu hareketine kızarak sen kiminle konuştuğunu biliyor musun dediler. Bedevi hiç aldırmadan ben hakkımı istemeye geldim dedi. Bunun üzerine peygamberimiz ashaba siz onun tarafından olacaktınız. Çünkü bu adam hakkını istiyor buyurdu. Değerli kardeşlerim, işte Kur'an-ı Kerim de zaten dini tanımlarken hep ahlak üzerinden din tanımlaması yapar. İbadet üzerinden din tanımlaması yapmaz Kur'an-ı Kerim. Peygamberimize demez ki mesela, ey peygamber sen ne kadar çok namaz kılan, sen ne kadar çok oruç tutan, sen ne kadar çok umre yapan, sen ne kadar çok hac yapan bir peygambersin demez. Ya ne der? Ey peygamber sen ne kadar yüksek bir ahlak üzeresin der. Kur'an peygamberimizin ahlakı üzerinden din tanımlaması yapar. Ve bütün evrensel ahlak değerlerini Kur'an din olarak ifade etmeye çalışır ve din olarak anlatır. Evrensel ahlak kurallarını din olarak ortaya koyar. Evet değerli kardeşlerim, önümüzdeki hafta peygamberimizin
doğum yıl dönümü, Mevlid Kandili. Ben şimdiden hepinizin kandilini kutluyorum ve bütün İslam dünyasına, bütün insanlık dünyasına, bütün dünyaya Peygamber Efendimizin getirdiği dinin kurtuluş vesilesi olmasını, insanlığın kurtuluş vesilesi olmasını ve savaşların sona ermesine vesile olmasını, barış dini olan bu güzel dinimizin bütün dünyaya Allah'ın insanlık üzerinde görmek istediği bu barışı sağlamasını, açlığın, susuzluğun, korkunun, savaşın, bombaların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Hepinizin kandilini kutluyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet ve dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet, merhamet öğretmiş olan ecdadımıza layık nesiller olmamızı ve nesiller yetiştirmemiz duasıyla hepinize hayırlı akşamlar. Şimdiden hayırlı kandiller diliyorum değerli kardeşlerim.

0: Saat 4. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Balıkesir ve Kırklareli 18-34, Bilecik 19-36, Bursa 20-34, Çanakkale 21-34 derece. Edirne 18-38, İstanbul 21-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-30, Yalova 20-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 18-34 derece. İzmir 25-35, Manisa 23-39, Muğla 22-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adana 24-39, Antalya 26-39, Burdur 20-36, Hatay 25-36 derece. Isparta 20-34, Kahramanmaraş 22-39, Mersin 27-35, Osmaniye 24-38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Karaman 17-32, Çankırı 15-36, Eskişehir 18-36, Ankara 17-33 derece. Kayseri 12-31, Kırıkkale 17-33, Kırşehir 14-33, Konya 21-33 derece. Nevşehir 14-29, Niğde 14-31, Sivas 10-32, Yozgat 12-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 17-35, Bolu 16-33, Düzce 18-34, Kastamonu 14-32, Zonguldak 20-29 ve Karabük 17-37 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-33, Artvin 14-28, Bayburt 9-31, Çorum 14-31 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 11-30, Ordu 20-26, Rize 19-28 derece. Samsun 20-28, Sinop 22-31, Trabzon 19-27, Tokat 15-31 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 6-27, Bingöl 16-35, Bitlis 14-29 derece. Elazığ 16-36, Erzincan 14-33, Erzurum 9-29, Hakkari 19-32 derece. Kars 8-27, Iğdır 20-34, Malatya 16-33, Muş 15-34, Tunceli 16-38, Şırnak 23-37 ve Van 15-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39, Batman 18-39, Gaziantep 23-38, Diyarbakır 19-39 derece. Kilis 23-39, Mardin 25-37, Şanlıurfa 26-39 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çarşamba günü bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikası bozacaktır, dedi. Eskişehir'de il ziyareti kapsamında bir otelde düzenlenen Eskişehir Kalkınma Platformu Ekonomi İstişare Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sulama başta olmak üzere gıda üretimini, arzını arttırıcı yatırımları çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede sulama yatırımlarını ciddi ölçüde arttırmış durumdayız, dedi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Kuzey Avar bölgelerinde Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin saldırılarında 7 Filistinli yaralandı. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 9 Ağustos'ta yapılan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Ve spor. Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli sporcularımız 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı. Türkiye 384 altın madalyayla 924 altın madalya alan İtalya ve 652 altın madalya alan Fransa'nın arkasında Akdeniz oyunları tarihinin 3. en başarılı ülkesi oldu. Süper Lig'de ikinci hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde Cuma akşamı saat 21.30'da Erzurumspor Futbol Kulübü'nün Galatasaray'ı konuk edeceği mücadelede hakem Çağdaş Altay, 22 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.30'da Fenerbahçe'nin Konyaspor'u Kadıköy'de konuk edeceği mücadelede hakem Atilla Karaoğlan, 23 Ağustos Pazar akşamı saat 19.00'da Trabzonspor'un Başakşehir'i misafir edeceği mücadelede hakem Ali Şansalan, yine Pazar akşamı saat 21.30'da Alanyaspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmadaysa hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ayrıca aynı tarihte Ankara yönündeki trafiğin servis yollarına aktarılabilmesi için 22 ila sabah saat 6 saatleri arasında şerit kapatma yapılarak çalışmalar yürütülecektir. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir Çevre Otoyolu, Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden kontrolü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli, Erdemli, Taşucu otoyolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
0: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu

0: denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.
1: Seni kaybetmek beylik düzünde.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yurdun geri kalan bölümü az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 23 Ağustos Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevkiiyle Trabzon ve Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 santigrat derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra geneli batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Ağustos Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzey öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 5. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Balıkesir ve Kırklareli 18-34, Bilecik 19-36, Bursa 20-34, Çanakkale 21-34 derece. Edirne 18-38, İstanbul 21-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-30, Yalova 20-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 18-34 derece. İzmir 25-35, Manisa 23-39, Muğla 22-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adana 24-39, Antalya 26-39, Burdur 20-36, Hatay 25-36 derece. Isparta 20-34, Kahramanmaraş 22-39, Mersin 27-35, Osmaniye 24-38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Karaman 17-32, Çankırı 15-36, Eskişehir 18-36, Ankara 17-33 derece. Kayseri 12-31, Kırıkkale 17-33, Kırşehir 14-33, Konya 21-33 derece. Nevşehir 14-29, Niğde 14-31, Sivas 10-32, Yozgat 12-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 17-35, Bolu 16-33, Düzce 18-34, Kastamonu 14-32, Zonguldak 20-29 ve Karabük 17-37 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-33, Artvin 14-28, Bayburt 9-31, Çorum 14-31 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 11-30, Ordu 20-26, Rize 19-28 derece. Samsun 20-28, Sinop 22-31, Trabzon 19-27, Tokat 15-31 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 6-27, Bingöl 16-35, Bitlis 14-29 derece. Elazığ 16-36, Erzincan 14-33, Erzurum 9-29, Hakkari 19-32 derece. Kars 8-27, Iğdır 20-34, Malatya 16-33, Muş 15-34, Tunceli 16-38, Şırnak 23-37 ve Van 15-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39, Batman 18-39, Gaziantep 23-38, Diyarbakır 19-39 derece. Kilis 23-39, Mardin 25-37, Şanlıurfa 26-39 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Van Gölü ve Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarına ilişkin yürütülen iki ayrı soruşturmada 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirtti. Başkent Ankara'da internetten tanıştıkları mağdurlarla sevgili olma vaadiyle buluşup gasp eden 6 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çarşamba günü bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. Ve spor. Süper Lig'de ikinci haftanın açılış karşılaşmasında Erzurumspor Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Cuma akşamı saat 21.30'da başlayacak mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ayrıca aynı tarihte Ankara yönündeki trafiğin servis yollarına aktarılabilmesi için 22 ila sabah saat 6 saatleri arasında şerit kapatma yapılarak çalışmalar yürütülecektir. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir Çevre Otoyolu, Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden kontrolü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
4: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: O Hacı Haber'i dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak.

0: Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
1: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
0: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yurdun geri kalan bölümü az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 23 Ağustos Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevkiiyle Trabzon ve Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 santigrat derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra geneli batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Ağustos Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Saat 6. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Balıkesir ve Kırklareli 18-34, Bilecik 19-36, Bursa 20-34, Çanakkale 21-34 derece. Edirne 18-38, İstanbul 21-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-30, Yalova 20-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 18-34 derece. İzmir 25-35, Manisa 23-39, Muğla 22-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adana 24-39, Antalya 26-39, Burdur 20-36, Hatay 25-36 derece. Isparta 20-34, Kahramanmaraş 22-39, Mersin 27-35, Osmaniye 24-38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Karaman 17-32, Çankırı 15-36, Eskişehir 18-36, Ankara 17-33 derece. Kayseri 12-31, Kırıkkale 17-33, Kırşehir 14-33, Konya 21-33 derece. Nevşehir 14-29, Niğde 14-31, Sivas 10-32, Yozgat 12-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 17-35, Bolu 16-33, Düzce 18-34, Kastamonu 14-32, Zonguldak 20-29 ve Karabük 17-37 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-33, Artvin 14-28, Bayburt 9-31, Çorum 14-31 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 11-30, Ordu 20-26, Rize 19-28 derece. Samsun 20-28, Sinop 22-31, Trabzon 19-27, Tokat 15-31 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 6-27, Bingöl 16-35, Bitlis 14-29 derece. Elazığ 16-36, Erzincan 14-33, Erzurum 9-29, Hakkari 19-32 derece. Kars 8-27, Iğdır 20-34, Malatya 16-33, Muş 15-34, Tunceli 16-38, Şırnak 23-37 ve Van 15-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39, Batman 18-39, Gaziantep 23-38, Diyarbakır 19-39 derece. Kilis 23-39, Mardin 25-37, Şanlıurfa 26-39 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çarşamba günü bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikası bozacaktır dedi. Eskişehir'de il ziyareti kapsamında bir otelde düzenlenen Eskişehir Kalkınma Platformu Ekonomi İstişare Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sulama başta olmak üzere gıda üretimini, arzını artırıcı yatırımları çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede sulama yatırımlarını ciddi ölçüde artırmış durumdayız, dedi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Kuzey Avar bölgelerinde Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin saldırılarında 7 Filistinli yaralandı. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 9 Ağustos'ta yapılan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Ve spor. Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli sporcularımız 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı. Türkiye 384 altın madalyayla 924 altın madalya alan İtalya ve 652 altın madalya alan Fransa'nın arkasında Akdeniz oyunları tarihinin 3. en başarılı ülkesi oldu. Süper Lig'de ikinci hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde Cuma akşamı saat 21.30'da Erzurumspor Futbol Kulübü'nün Galatasaray'ı konuk edeceği mücadelede hakem Çağdaş Altay, 22 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.30'da Fenerbahçe'nin Konyaspor'u Kadıköy'de konuk edeceği mücadelede hakem Atilla Karaoğlan, 23 Ağustos Pazar akşamı saat 19.00'da Trabzonspor'un Başakşehir'i misafir edeceği mücadelede hakem Ali Şansalan, yine Pazar akşamı saat 21.30'da Alanyaspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmadaysa hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ayrıca aynı tarihte Ankara yönündeki trafiğin servis yollarına aktarılabilmesi için 22 ila sabah saat 6 saatleri arasında şerit kapatma yapılarak çalışmalar yürütülecektir. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir Çevre Otoyolu, Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden kontrollü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle döner kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
0: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yurdun geri kalan bölümü az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 23 Ağustos Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevkiiyle Trabzon ve Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 santigrat derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra geneli batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Ağustos Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için çok eski bir hikayeyi derledik. Yıllar yıllar önce, 1895 yıllarında İstanbul'da Eminönü Yemiş İskelesi'nde balıkçı kahvesine giren Osmanlı zabiti, "Bre Yusuf, herkese benden okkalı bir kahve ama şurada oturan Rum palikaryasına yok. Ona kahvem de akçem de haramdır," dedi. Bilge Yusuf kahveleri ikram etti. Bir kahve de palikarya Stelion'un önüne koydu. Zabıt adeta kükredi. "Ben ona haramdır demedim mi Yusuf?" Bilge Yusuf hiç istifini bozmadı. "Komutan, o kahve benden. Ona da helaldir," dedi. Stelio minnetle baktı Yusuf'a. Aradan yıllar geçti. 1905 yılıydı. Samos arasında Rum isyanı başladı. Damat Ferit Paşa adaya asker çıkardı. Bilge Yusuf da askerdi ve adaya çıkan askerler arasındaydı. Ancak ilk çatışmada esir düştü. 2 yıl yattı Samos zindanlarında. Kimi yok, kimsesi yok. Zindan bu. Anne karnı değil ki. Yiyemezsin, içemezsin, hareket edemezsin. 2 yıl sonunda Rum çeteciler esir pazarında herkesle birlikte Yusuf'u satışa çıkardı. Mezatta 5 para, 7 para, 10 para sesleri arasından bir ses yükseldi. "O Türk'e benden 5 kuruş, hemen alıyorum." Bir sessizlik hakim oldu. Herkes sustu. Bir Rum tam 5 kuruş vermişti Yusuf'a. Yusuf'u alıp arabasına yerleştirdi, köyün dışına çıkardı. Denize yakın bir yerde arabasını durdurdu. Yusuf'a döndü. "Serbestsin Bilge Yusuf," dedi. Yusuf inanamadı. Rum'un ellerine kapandı. "Beyim," dedi, "kimsin, necisin? Beni neden özgür bırakırsın?" Rum Yusuf'a döndü. "Ben balıkçı Stelio." Yusuf hatırlayamadı, çözemedi durumu. Adamı tanımadı bile. Rum uzun uzun bu hikayeyi anlattı ona. 12 yıl öncesine Yemiş İskelesi'ne döndüler. Detaylarıyla o günü anlattı ve hatırlattı. "İşte ben bir fincan kahveyi helal ettiğin balıkçı Stelio," dedi. İkisinin de gözyaşları sel oldu. Sarmaş dolaş oldular. Stelio Yusuf'u kaçak yoldan İstanbul'a gönderdi. Bu dostluk 35 yıl devam etti. Her yıl birbirlerini ziyaret ettiler. Her ziyarette bir fincan kahve mutlaka vardı. Çocuklarına, torunlarına, yakınlarına anlattılar dostluklarını ve bu kahvenin 40 yıl hatırı var dediler. Geçmişte herkes bir şeyler yaşamış, acılar çekmiş. İster Rum balıkçı Stelio olsun, ister Üsküdarlı Bilge Yusuf. İkisinin de yaşadıkları, konuştukları, tartıştıkları, zindanlara düştükleri, bir kahvenin kendilerine yasak edildiği, savaşıyla, barışıyla pek çok gün geçirdiler. İnsanoğluyuz. Düşmez kalkmaz bir Allah derler ya, hayat nereden bakarsanız sizi oradan ödüllendirir. Yaralarınızın üstüne basmayan insanlar sizin baş tacınız olur. Aynı şekilde siz de onların baş tacısınızdır. Bu sınırsız gökyüzü o kadar geniştir ki herkesi alır. O yüzden düşmanlıkları bizden uzak tutalım. Dostluklarımızı perçinleyip abartalım. Yarınlar için çevremizde bir kahveye arkadaşımız, dostumuz olsun ve kahvemiz güzel olsun. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar kahvenizin yanında dostunuz olsun, kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Saat 7.
3: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bugün 21 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 34 derece, Bilecik 36, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 38, İstanbul 30, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 33 derece. Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 39 derece. Antalya 39, Burdur ve Hatay 36, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 35, Osmaniye 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı ve Eskişehir 36, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 35 derece, Bolu 33, Düzce 34, Karabük 37, Kastamonu 32, Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece, Artvin 30, Bayburt ve Çorum 31, Giresun 27, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize ve Samsun 28, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 31 derece, Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 39 derece, Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu. Hava gece 12'ye kadar parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar sağanak yağışlı geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerine yer verdi. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 5.06'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremin 12,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte beklenen olumsuz hava ve deniz koşullarına dikkat çekildi. Bugün tam gün, yarınsa saat 12'ye kadar denize giriş yasaklandı. Açıklamada vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarının önem taşıdığı vurgulanarak belirtilen tarihlerde denize girilmemesi istendi. Panama kanalını besleyen iki yapay göldeki su seviyelerinin düşmesi üzerine kanal işletmesi, önümüzdeki aydan itibaren günlük gemi geçiş sayısının azaltılacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre günlük izin verilen gemi sayısı 3 Eylül itibariyle 36'dan 34'e, 15 Eylül'den itibarense 32'ye düşürülecek. Orta Amerika, Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sıcaklıklarını artırarak rüzgar ve yağış dengesini değiştiren El Nino iklim olayının tetiklediği ağır bir kuraklık süreci yaşıyor. Kanal yetkili makamı, Mayıs'la Ağustos ayları arasında bölgedeki yağışların tarihsel ortalamanın %34 altında kaldığını ve El Nino etkisinin bu oranı daha da düşürebileceğini bildirdi. Ve spor. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 mağlup oldu. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü, Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yurdun geri kalan bölümü az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 23 Ağustos Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevkiiyle Trabzon ve Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 santigrat derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra geneli batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Ağustos Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli, yolunuz hep açık olsun.

0: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe atmayın.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için çok eski bir hikayeyi derledik. Bunlar yıllar önce, 1895 yıllarında İstanbul'da Eminönü Yemiş İskelesi'nde balıkçı kahvesine giren Osmanlı zabiti, "Bre Yusuf, herkese benden okkalı bir kahve ama şurada oturan Rum palikaryasına yok. Ona kahvem de akçem de haramdır," dedi. Bilge Yusuf kahveleri ikram etti. Bir kahvede palikarya Stelion'un önüne koydu. Zabıt adeta kükredi. "Ben ona haramdır demedim mi Yusuf?" Bilge Yusuf hiç istifini bozmadı. "Komutan, o kahve benden. Ona da helaldir," dedi. Stelio minnetle baktı Yusuf'a. Aradan yıllar geçti. 1905 yılıydı. Samos arasında Rum isyanı başladı. Damat Ferit Paşa adaya asker çıkardı. Bilge Yusuf da askerdi ve adaya çıkan askerler arasındaydı. Ancak ilk çatışmada esir düştü. 2 yıl yattı Samos zindanlarında. Kimi yok, kimsesi yok. Zindan bu. Anne karnı değil ki. Yiyemezsin, içemezsin, hareket edemezsin. 2 yıl sonunda Rum çeteciler esir pazarında herkesle birlikte Yusuf'u satışa çıkardı. Mezatta 5 para, 7 para, 10 para sesleri arasından bir ses yükseldi. "O Türk'e benden 5 kuruş, hemen alıyorum." Bir sessizlik hakim oldu. Herkes sustu. Bir Rum tam 5 kuruş vermişti Yusuf'a. Yusuf'u alıp arabasına yerleştirdi, köyün dışına çıkardı. Denize yakın bir yerde arabasını durdurdu. Yusuf'a döndü. "Serbestsin Bilge Yusuf," dedi. Yusuf inanamadı. Rum'un ellerine kapandı. "Beyim," dedi, "kimsin, necisin? Beni neden özgür bırakırsın?" Rum Yusuf'a döndü. "Ben balıkçı Stelio." Yusuf hatırlayamadı, çözemedi durumu. Adamı tanımadı bile. Rum uzun uzun bu hikayeyi anlattı ona. 12 yıl öncesine Yemiş İskelesi'ne döndüler. Detaylarıyla o günü anlattı ve hatırlattı. "İşte ben bir fincan kahveyi helal ettiğin balıkçı Stelio," dedi. İkisinin de gözyaşları sel oldu. Sarmaş dolaş oldular. Stelio, Yusuf'u kaçak yoldan İstanbul'a gönderdi. Bu dostluk 35 yıl devam etti. Her yıl birbirlerini ziyaret ettiler. Her ziyarette bir fincan kahve mutlaka vardı. Çocuklarına, torunlarına, yakınlarına anlattılar dostluklarını ve bu kahvenin 40 yıl hatırı var dediler. Geçmişte herkes bir şeyler yaşamış, acılar çekmiş. İster Rum balıkçı Stelio olsun, ister Üsküdarlı Bilge Yusuf. İkisinin de yaşadıkları, konuştukları, tartıştıkları, zindanlara düştükleri, bir kahvenin kendilerine yasak edildiği, savaşıyla, barışıyla pek çok gün geçirdiler. İnsanoğluyuz. Düşmez kalkmaz bir Allah derler ya, hayat nereden bakarsanız sizi oradan ödüllendirir. Yaralarınızın üstüne basmayan insanlar sizin baş tacınız olur. Aynı şekilde siz de onların baş tacısınızdır. Bu sınırsız gökyüzü o kadar geniştir ki herkesi alır. O yüzden düşmanlıkları bizden uzak tutalım. Dostluklarımızı perçinleyip abartalım. Yarınlar için çevremizde bir kahveye arkadaşımız, dostumuz olsun ve kahvemiz güzel olsun. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar kahvenizin yanında dostunuz olsun, kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik 36, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 38, İstanbul 30, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 33 derece. Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 39 derece. Antalya 39, Burdur ve Hatay 36, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 35, Osmaniye 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı ve Eskişehir 36, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 35 derece. Bolu 33, Düzce 34, Karabük 37, Kastamonu 32, Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece. Artvin 30, Bayburt ve Çorum 31, Giresun 27, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize ve Samsun 28, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 31 derece. Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 39 derece. Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler. Van Gölü ve Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerine yer verdi. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 5.06'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremin 12,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte beklenen olumsuz hava ve deniz koşullarına dikkat çekildi. Bugün tam gün, yarınsa saat 12'ye kadar denize giriş yasaklandı. Açıklamada vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarının önem taşıdığı vurgulanarak belirtilen tarihlerde denize girilmemesi istendi. Panama kanalını besleyen iki yapay göldeki su seviyelerinin düşmesi üzerine kanal işletmesi önümüzdeki aydan itibaren günlük gemi geçiş sayısının azaltılacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre günlük izin verilen gemi sayısı 3 Eylül itibariyle 36'dan 34'e, 15 Eylül'den itibaren ise 32'ye düşürülecek. Orta Amerika, Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sıcaklıklarını artırarak rüzgar ve yağış dengesini değiştiren El Nino iklim olayının tetiklediği ağır bir kuraklık süreci yaşıyor. Kanal yetkili makamı, Mayıs'la Ağustos ayları arasında bölgedeki yağışların tarihsel ortalamanın %34 altında kaldığını ve El Nino etkisinin bu oranı daha da düşürebileceğini bildirdi. Ve spor. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencváros takımına 1-0 mağlup oldu. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü, Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen kafada çarşın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programından bütün dinleyenlerimize günaydın, mutlu sabahlar diliyoruz. Basında Gündem programımızda teknik yapımda Cenk Balat, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Her sabah olduğu gibi bazı gazetelerimizden öne çıkan haberleri sizlerle buluşturacağız. Ayrıca bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızla telefon görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Günün ilk değerlendirmelerini bölgeleri için uzmanlarımız sizlerle paylaşacak. En güncel hava durumu için bizleri takip etmeyi unutmayın diyoruz. Bugün Sabah gazetesinin haberleriyle başlayalım programımıza. Manşet haberinde Mavi Vatan Emin Eller'de başlığını atmış gazete. TCG Anadolu'dan Bayraktar TB3'e, Akıncı'dan Çelik Kubbe'ye Türkiye'nin gurur projeleri Gölcük'teki Teknofest Mavi Vatan'da nefes kesti. Milli teknolojiyle güçlendirilmiş donanmamız dünyaya gövde gösterisi yaptı. Teknofest Mavi Vatan, milli gururumuz TCG Anadolu ve SİHA'larımızın gövde gösterisiyle Gölcük Tersanesi'nde başladı. On binlerce kişinin katıldığı fuarda şanlı donanmamızın Mavi Vatan'daki bükülmez iradesi dünyaya bir kez daha ilan edildi. İHA'lar, Milli Denizaltı Projesi MIL'den ve Hava Savunma Sistemleri Türkiye'nin teknoloji vizyonunu gözler önüne serdi. Deniz Harbi'nde yeni nesil vurucu güç olarak geliştirilen Tufan, Kamikaze ve insansız deniz aracı ilk kez suya indirildi. Geleceğin mühendisleri ve bilim insanları milli teknolojilere bakarken gözlerindeki umutla Mavi Vatan'ın geleceği emin ellerde mesajı verdi. Evet, bu haberin detayları ikinci sayfada yer alıyor. Bir diğer haber başlığını paylaşalım. Aileleri ürküten 7 meta tuzağı. Amerika Birleşik Devletleri'nde sanık sandalyesinde hesap veren Meta'ya karşı birleşen aileler endişelerini 7 başlıkta açıkladı. Bir, bağımlı hale gelip telefonu bırakamayan çocuklar gece uyumuyor. 2, çıplak görüntülerle yapılan cinsel şantajlar ölüme sürüklüyor. 3, depresyon, kaygı, fiziksel beğeni ve özgüven sorunları artıyor. 4, siber zorbalık ve akran baskısı büyüyor. 5, yetişkinler çocuklarla istenmeyen temaslar kuruyor. 6, kişisel veriler reklam amacıyla kullanılıyor. 7. madde ise yetersiz ebeveyn kontrolü kolayca aşılıyor demiş gazete, haberin detayları 10. sayfada. Evet, devam edeceğiz Sabah gazetesinin haberleriyle ama günün ilk bağlantısı için İzmir'e gidelim. Uzmanımız şimdi Sayın Mehmet Sur hattımızda olacak. Mehmet Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Biliyorum.
0: Buyurun efendim, söz sizde bölgeniz için.
1: Tabii, bölge genel az bulutlu açık edecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar kuzey yönlerden hat arası orta kuvvetli. Bölgemizin kuzeyinde kuzeydoğudan yer yer kuvvetlice 30 ila 50 kilometre saat şeklinde esmesini bekliyoruz. İzmir'e bakacak olursak az bulutlu açık 35 derece. Aydın az bulutlu açık 41 derece. Balıkesir az bulutlu açık 34 derece. Çanakkale az bulutlu açık 34 derece. Manisa az bulutlu açık 39 derece.

İzmir ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini aldık. Uzmanımız Sayın Mehmet Sur hattımızdaydı. Devam edelim sabahtaki haber turuna.

0: Devletimiz elini tetikten çekmiyor başlığı atılmış. Terörsüz Türkiye düzenlemesinin bir af kanunu olmadığını belirten Bakan Çiftçi, takvimi örgütün sözü değil devletin teyidi belirleyecektir. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor, diyor gazete. Evet, devam edeceğiz sabahtaki haber turumuza. Adana'dayız şimdi. Uzmanımız Sayın Bahri Özdemir hattımızda. Bahri Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz efendim, iyi çalışmalar sizlere de. Bölgeniz için buyurun, söz sizde.
1: Bölge genelinin az bulutlu açık geçmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında 2 ila 4 derecelik artışlar bekleniyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. İl merkezlerimize beklenen en yüksek sıcaklıklar: Adana parçalı az bulutlu 39 derece, Mersin az bulutlu ve açık 35 derece, Kahramanmaraş parçalı az bulutlu 39 derece, Osmaniye parçalı az bulutlu 38 derece, Gaziantep az bulutlu ve açık 38 derece, Kilis az bulutlu ve açık 39 derece, Hatay parçalı az bulutlu 36 derece. Bölgemizden aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Uzmanımız Sayın Bahri Özdemir aktardı en güncel hava durumu tahminlerini Adana ve çevresi için. Adana'dan İstanbul'a gidelim. İstanbul'daki trafik durumunu sizler için aktaralım. Şu dakikalarda yoğun bir trafik var İstanbul'da. Köprülerdeki durum şöyle: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı görünüyor. Avrupa'ya geçişlerde ise ciddi bir yoğunluk var trafik durma noktasında. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yine Anadolu'ya geçişlerde akıcı. Avrupa'ya geçişlerde ise yer yer yoğun gözüküyor. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde trafik akıcı, Ayvansaray yönünde ise ciddi bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. En yoğun yollarsa şöyle İstanbul'da. Öncelikle TEM'de karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40 dakika görünüyor yolculuğunuz. Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Sağmalcılara kadar 20 dakika. Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına kadar yine 20 dakika görünüyor. Ataşehir kavşağından İmes Köprülü kavşağına, Samandıra kavşağından Çamlıca geçilere kadar 10'ar dakika. Molla Gürani Viyadüğü'nden Kavacık kavşağına kadarsa 5 dakika görünüyor yolculuğunuz. D100 karayolunda Avcılar kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 20 dakika. E5'te Çamlıca kavşağından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 30 dakika. Halıcıoğlu kavşağından Perpa'ya kadar yaklaşık 10 dakika. Diğer yollarsa şöyle: Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e 15 dakika. Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu Ekspres Yolu Güneşli kavşağından Mahmut Bey Batı kavşağına kadar 15. Kemeraltı Caddesi Meclis-i Mebusan Caddesi Tersane'den Gümüşsuyu'na kadar yine 10 dakika yaklaşık. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye Tem Bağlantı Yolu Tepeüstü Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na 10 dakika. O2 Bağlantı Yolu İSKİ Genel Müdürlüğü'nden Tem çıkışına kadar da yine yaklaşık 10 dakika görünüyor bu güzergahtaki sürüş mesafeniz. Evet, trafikte seyir halinde olan dinleyenlerimize güvenli sürüşler dileyerek devam edelim. Sabah gazetesinden haberlere. Kayıp otopsi videoları 10 yıl sonra ortaya çıktı. Adli tıp Süleymancıların eski lideri Deniz Olgun'un otopsi raporunun videosunu isteyen savcılığa iki kez bulunamadı yanıtını vermişti. Deniz Olgun'un mezarının açıldığı gün adli tıp videoyu buldu. Yok denilen videonun savcılığa teslim edilmesiyle FETÖ'nün delil karartma çabaları boşa çıktı demiş gazete. Evet, spor haberleriyle gazeteyi noktalayalım. Kartal'ın bileği bükülmüyor başlığını atmış gazete. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Zalgiris'i 3-0 yendi. Bu sezon çıktığı 6 karşılaşma

da gol yemeden kazanan siyah beyazlı ekip lig aşamasını büyük ölçüde garantiledi. Detaylar spor sayfasında, temsilcimizi tebrik ediyoruz. İkinci maç için de şimdiden başarı dileklerimizi iletelim. Fırtına turu revanşa bıraktı diyor gazete ayrıca. Salahlı Trabzonspor, Ferencvaros'u ablukaya almasına rağmen 1-0 mağlup oldu. Temsilcimizin Avrupa Ligi'ndeki tur umudu Macaristan'a kaldı. Evet, biz de yine Trabzonspor'u da ikinci karşılaşmada şimdiden başarı dileklerimizi iletelim. Umarım iki takımımız da, temsilcimiz de turu geçerek Avrupa Ligi'ne kalır diyelim, başarılar dileyelim. Sabah gazetesini bu haberle birlikte noktalamış olduk. Güzel bir şarkı arası verelim, sonrasında bir diğer gazete haberlerimizde buradayız.

0: Değerli dinleyenler, Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Sabah gazetesinin haberleriyle başladık. Sırada akşam gazetesi var. Akşamın haberlerini sizlere aktaralım. Tehlikeli ve aptalca başlığını atmış akşam gazetesi bugünkü manşet haberinin başlığına. Ayrıntılarını paylaşalım. Soykırımcı Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçim öncesi Türkiye ile gerilimi artırmaya yönelik adımları İsrail içinde ciddi rahatsızlığa yol açtı. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Türkiye ile gerilimi artırmak pervasızca ve aptalca, Türkiye Esad'ın İran'ı veya Suriye'si değildir dedi. Netanyahu'nun siyasi geleceği için İsrail'in güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, sınırdaki saldırının küstah ve tehlikeli bir hamle olduğunu belirterek siyasi hayatta kalma uğruna savaş üretiyor dedi. Son anketlere göre Netanyahu yanlısı blok seçimi kaybediyor. Netanyahu'nun oyunlarını bozacağız demiş gazete ayrıca. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'yi hedef alan açıklamaları hezeyan olarak niteledi. Netanyahu gibi figüranların oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübeliyiz. Kendi politik geleceği için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası bozacaktır diyor gazete. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamalarına yer verilmiş 13. sayfada detaylar. Adalar fayında ne oluyor başlığını atmış akşam gazetesi. Büyükada açıklarında 48 saat içinde 170'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Uzmanlara göre bu fayda risk bulunmuyor. Profesör Hasan Sözbilir, bunun büyük depremin habercisi olduğunu gösteren yöntem yok demiş. Şükrü Ersoy, Profesör Şükrü Ersoy, faylar dönemsel olarak böyle küçük depremler üretebilir diyor. Profesör Ahmet Ercan, paniğe yol açılmamalı, küçük depremlerle kestirim yapılamaz. Profesör Şener Üşümezsoy, bu fay yaşlı ve ölü, buradan büyük bir deprem çıkmaz demiş. Ve Profesör Okan Tüysüz de bunların öncü olup olmadığı ancak büyük deprem gelince anlaşılır. Öncü demek için erken diyor Profesör Okan Tüysüz. Yapay zekaya 3000 genç başlığı atılmış. Başkan Erdoğan, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarındaki büyük atılımla ilgili açıklama yaptı. Yapay zeka, siber güvenlik ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçeceğiz. Bu gençlerimizi 20 üniversitemizde yetiştireceğiz. 5 yılın sonunda 3000 genç araştırmacıyı bilim ekosistemine kazandıracağız demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında. Hastanelere kreş geliyor başlığı atılmış. Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık çalışanlarının %60'ının kadın olduğunu belirterek tüm hastanelere kreş ve anaokulu kurulacağını açıkladı. Memişoğlu, sağlık kuruluşlarında 24 saat boyunca hizmet sunacak güvenli kreşler kuracağız. Bu sene için 7 tanesinde başlıyoruz dedi. Haberin detayları 5. sayfada. Evet, devam edeceğiz haber turumuza. Samsun'a gidelim öncesinde. Uzmanımız Sayın Nurullah Kara hattımızda olacak. Günaydın Nurullah Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Samsun ve çevresinde hava nasıl? Sizden dinleyelim.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden hafif ve orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Samsun 28, Çorum, Tokat ve Sinop 31, Kastamonu 32, Amasya 33 ve Ordu 26 derece. Son olarak bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıkları Samsun ve Sinop'ta 25 ve Ordu'da 26 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarımız bu yönde.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: 10. Bölge Müdürlüğümüzden de aldık en güncel hava tahminlerini. Devam edelim. Mavi Vatan'da Gurur Günü başlığını atmış Akşam Gazetesi bu haberin başlığına. Teknofest Mavi Vatan dün Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. İlk gün ziyaretçi akını oldu. Satların gösterileri nefes keserken Selçuk Bayraktar, Teknofest kuşağı dünyayı şekillendirecek dedi. Detayları bu haberinde 15. sayfada akşamda. 37 farklı donanma unsurunun sergilendiği festival pazar günü sona erecek demiş gazete. Ormanı kamyon yaktı. Balıkesir Sındırgı'da bir süt kamyonunda başlayan yangın ormana sıçradı. Alevler Kütahya Simav'da kontrol altına alınabildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Bu haber de 3. sayfada yer alıyor Akşam Gazetesi'nde. 8 milyon verdim, ruhsat aldım başlığı atılmış. İBB yolsuzluk davasında ifade veren iş insanı Hamit Demir, Beylikdüzü'ndeki vurgun düzenini anlattı diyor gazete. Detayları bu haberin 8. sayfada. Evet, devam edeceğiz haber turumuza ama öncesinde 1. bölgemize gidelim. Uzmanımız Sayın Abdullah Avşar hattımızda. Günaydın Abdullah Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Nihan Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Neler söyleyeceksiniz 1. bölgeden dinleyenlerimize?
2: Tabii. Bölgemizin geneli parçalı ve azıcık geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar ise doğu ve kuzey doğu yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli esecek. İllerimizde bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise İstanbul 30, Kocaeli ve Sakarya 33, Edirne 38, Tekirdağ ve Yalova 31, Kırklareli 34 derece. Denizlerimizdeki havaya gelecek olursak, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekliyoruz. Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 3 metre, görüş iyi. Marmara Denizi'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5 metre, görüş iyi. Nihan Hanım, tahminlerimiz bunlardı.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz sizlere.
2: Sağ olun, seri yayınlar.
0: YKS'de en başarılı lise Kabataş demiş gazete. YKS'de en yüksek yerleştirme oranı %85.73 ile sosyal bilimler liselerinde ilk 5 sırayı alan Kabataş Erkeğin 22 öğrencisi de ilk 100'e girdi. Nüfusumuz 6 ayda 228 bin arttı. Türkiye nüfusu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi artarak 86.320.602 kişiye ulaştı. Erkek kadın nüfusu farkı 21.348 oldu. Evet, spor haberleriyle gazetemizi noktalayacağız. Kartal'dan tura pençe diyor Akşam Gazetesi. Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Zalgiris'i 3-0'la geçen Kartal kapıyı araladı. Goller o, Murillo ve Orkun'dan geldi. Rövanş 27 Ağustos'ta. Evet, bir diğer haber ise fırtına fırsat tepti. Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turu ilk ayağında evinde Macar ekibi Ferencvaros'a 1-0 yenildi diyor gazete. 19. sayfada bu haberin de detayları, iki temsilcimize de bir sonraki maçlarında da başarılar diliyoruz. Evet, Akşam Gazetesi'ni bu haberle birlikte noktalamış olduk. Bir şarkı arası verelim. sonrasında yine burada olacağız.

0: Değerli dinleyenler, Iğdır ve çevresi için tahminlerimizi alacağız. 16. Bölge Müdürlüğü uzmanlarımızdan Sayın Aleyna Aymak hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, günaydın.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz, buyurun.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın doğulu yönlerden orta, yayar kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde ise gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 34, Kars 27, Ağrı ise 31 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar, mutlu günler diliyoruz.
1: İyi yayınlar, hoşçakalın.
0: Iğdır ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini de uzmanımız Sayın Aleyna Aymak bizlerle paylaştı. Evet, devam edelim. Bu saatimizde son olarak Fotomaç gazetesinden spor haberlerini sizlerle buluşturacağız. Evet, Fotomaç gazetesi manşetine dün akşamki karşılaşmalara yer vermiş. Evet, dün akşam iki karşılaşma oynandığı bildiğiniz gibi UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında hem temsilcimiz Beşiktaş hem de temsilcimiz Trabzonspor ilk karşılaşmalarına çıktı. Evet, Kartal Silindir gibi başlığını atmış gazete. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya'nın Kaunas Žalgiris takımını ezdi geçti 3-0. Tüpraş stadında ilk yarıyı O ve Murillo'nun golleriyle önde kapattık. İkinci yarıda da Orkun Kökçü'nün penaltıdan attığı golle mücadeleden 3-0 galip ayrıldık. Avantajı kaptık. Muhteşem bir futbol sergileyen, rakibini resmen sahadan silen ve golleriyle Dolmabahçe'yi bayram yerine çeviren siyah beyazlı takım 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak rövanş maçını turistik geziye çevirdi. Kara Kartal UEFA Avrupa Ligi kapısını dünkü skorla ardına kadar açtı. Detayları 2. ve 3. sayfada. Bu haberin ayrıca Vlahovic siftah yaptı demiş gazete. Evet, hakem kurbanı diyor bir diğer manşet haberinde Fotomaç gazetesi. Temsilcimiz Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 yenildi. 17'de hakem Payaç Salah'a yapılan net faulü es geçti. Devamında golü yedik. 24 şut attık. İkinci yarıda tek kale oynadık ama Payaç'ın korkak yönetiminin kurbanı olduk demiş gazete. 24'te Kadu. Ceza alanında oyuncumuzun ayağına bastı ve Payaç net bir penaltımızı es geçti. Hırvat hakem 90+5'te en fazla sarı kart göstermesi gereken pozisyonda göstermedi, büyük tepki çekti. Yenildik ama 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynayacağımız rövanşta turlarız diyor gazete. Bu maçla ilgili ayrıntılar da 6. ve 7. sayfada yer alıyor Fotomaç'ta. Devam edeceğiz Fotomaç gazetesinden spor haberlerini paylaşmaya ama Ankara'ya dönelim şimdi. Trafik durumunu sizlerle paylaşalım. Evet, şu dakikalarda yoğun bir trafik göze çarpıyor başkent Ankara'da. En yoğun yollar şöyle. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne, Numune Hastanesi'nden de NATO yolu girişine kadar 15'er dakika. İstanbul yolu Ankamol'den Atatürk Orman Çiftliği kavşağına yine 15 dakika. 2452. Cadde Ümitköy kavşağından Angora evlerine kadar 15. Turgut Özal Bulvarı Konya yolu Etlik Sapağı'ndan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar yine 15 dakika yaklaşık yolculuğunuz. Etlik Caddesi Keçiören Ayvalı Pazar yerinden Etlik Polikliniği kavşağına kadar 10 dakika. Kızlarpınarı Caddesi Cumhuriyet Caddesi Fatih Stadı'ndan Keçiören Belediyesi'ne kadar Fatih Köprüsü, Kazım Karabekir Caddesi, Turgut Özal Bulvarı katılımından ASKİ Genel Müdürlüğü'ne kadar yine 10'ar dakika görünüyor. Diğer yollardaki varış süreniz 5 dakika civarında, bunu da paylaşmış olalım. Trafikte seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeyi ihmal etmeyin. Evet, devam ediyoruz spor haberleriyle. Galatasaray hayalimdi başlığını atmış gazete. Aslan'ın yeni transferi Batrakov dün İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki 10 numara Galatasaray'da forma giymek benim hayalimdi dedi. 10. sayfada detaylar. Ayrıca sıradaki isim İsmaila Sar demiş gazete. Yine 10. sayfada haberin detayları. Devam edeceğiz ama öncesinde Diyarbakır'a gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Azizcan Kürüm hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır ve çevresinde hava nasıl olacak, sizden dinleyelim.
2: Tabii ki. Diyarbakır Bölgesel Uyarı ve Tahmin Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri seviyesinde seyretmesi tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Son olarak bölgemizdeki il merkezlerinde gün içinde gerçekleşmesini beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise Diyarbakır 39, Batman 39, Mardin 37, Siirt 39, Şanlıurfa'da 39 ve Şırnak 37 derece. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz biz de. Hoşçakalın. Diyarbakır ve çevresi içinde aldık en güncel hava durumu tahminlerini. Uzmanımız Sayın Azizcan Kürüm hattımızdaydı. Devam edelim. Yine bir Galatasaray haberi. Aslan'da 3 puan vakti diyor gazete. İlk haftada Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalan Galatasaray bugün Süper Lig'in bir başka yeni takımı Erzurum'u yenerek 3 puanla tanışmak istiyor. Evet, bu haber de yine 10. sayfada. Evet, bugünkü karşılaşma Erzurum Galatasaray karşılaşması saat 21.30'da oynanacak. Maçın hakemi Çağdaş Altay olacak. Bir diğer haber Fener'den Ferdi Ata. Fenerbahçe Lyon'u elerse Ferdi Kadıoğlu için çalışma başlatacak. Sarı lacivertli kurmayların şimdiden hem milli sol bekle hem de Brighton yönetimiyle temas kurduğu dile getirildi. Bu haber de 8. sayfada yer alıyor Futomaç gazetesinde. Evet, ayrıca bir bilgi de paylaşılmış. Zira Türkiye Kupası kura çekiminin 27 Ağustos'ta yapılacağını söylüyor gazete. 9. sayfada yer alıyor haberin detayları. Futomaç gazetesini bu haberle noktalamış olduk. Şimdi bir diğer bağlantımız, bu bölümün son bağlantısı için Konya'ya gidelim. Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı hattımızda. Günaydın efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Günaydın Nihan Hanım, hoş bulduk.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz efendim, buyurun.
3: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 33, Aksaray ve Karaman'da 32, Niğde'de 31 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın. Evet, uzmanımız Sayın Meryem Bağcı hattımızdaydı. En güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Evet, biz de bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bu bağlantıyla birlikte güzel bir şarkıyla bu saati noktalayacağız. Saat başı raporlarımızın ardından programımızın ikinci bölümüyle yine sizlerle olacağız. Bir yere ayrılmayın.

Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 9.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 34 derece, Bilecik 36, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 38, İstanbul 30, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 33 derece. Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 39 derece. Antalya 39, Burdur ve Hatay 36, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 35, Osmaniye 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı ve Eskişehir 36, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 35 derece. Bolu 33, Düzce 34, Karabük 37, Kastamonu 32, Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece. Artvin 30, Bayburt ve Çorum 31, Giresun 27, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize ve Samsun 28, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 31 derece. Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 39 derece. Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar sağanak yağışlı geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerine yer verdi. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 5.06'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremin 12,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte beklenen olumsuz hava ve deniz koşullarına dikkat çekildi. Bugün tam gün, yarınsa saat 12'ye kadar denize giriş yasaklandı. Açıklamada vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarının önem taşıdığı vurgulanarak belirtilen tarihlerde denize girilmemesi istendi. Panama kanalını besleyen iki yapay göldeki su seviyelerinin düşmesi üzerine kanal işletmesi, önümüzdeki aydan itibaren günlük gemi geçiş sayısının azaltılacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre günlük izin verilen gemi sayısı 3 Eylül itibariyle 36'dan 34'e, 15 Eylül'den itibaren ise 32'ye düşürülecek. Orta Amerika, Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sıcaklıklarını artırarak rüzgar ve yağış dengesini değiştiren El Nino iklim olayının tetiklediği ağır bir kuraklık süreci yaşıyor. Kanal yetkili makamı, Mayıs'la Ağustos ayları arasında bölgedeki yağışların tarihsel ortalamanın %34 altında kaldığını ve El Nino etkisinin bu oranı daha da düşürebileceğini bildirdi. Ve spor. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 mağlup oldu. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü, Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

Değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız devam ediyor. Kaldığı yerden programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimize de programımıza hoş geldiniz. Mutlu sabahlar dileyelim. Basında gündem programında bu sabah teknik yapımda Cenk Balat, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. İlk bölümümüzde, programımızın ilk bölümünde sabah, akşam ve Foto Maç gazetelerinden haberleri sizlerle buluşturduk. Bu bölümde de Hürriyet, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerine göz atacağız. Bu gazetelerde öne çıkan haberleri sizlerle buluşturacağız. Saatimiz 10'u gösterene kadar devam edecek programımız. Yine bölgesel tahmin ve uyarı merkezlerimizde olan bağlantılarımıza da devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet, öncelikle Tarihte Bugün köşemizde sizlerle buluşturalım. Tarihte bugün yaşanmış önemli olayları hep birlikte hatırlayalım. Evet, bugün 21 Ağustos 2026, tarihte bugün 1915 yılında 2. Anafartalar Savaşı başladı. 1922 yılında ise Mustafa Kemal Paşa, ordu komutanlarıyla Akşehir'de yaptığı son toplantıda büyük taarruz emrini verdi. 1940'da Sovyet devrimi liderlerinden Leon Trotsky, Meksika'da öldürüldü. 1957'de Semyorka adıyla bilinen, günümüzde de halen kullanılan Sovyet füzesi R-7'nin ilk başarılı uçuşu gerçekleşti. 1959'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Dwight Eisenhower, Hawaii'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin 50. eyaleti olarak ilan etti. 1959 yine aynı yıl, Bağdat Paktı Konseyi'nin adı değişti. Paktın yeni adı Merkezi Anlaşma Teşkilatı CENTO oldu. Ve aynı yıl 1959'da İstanbul'da yeniden düzenlenen askeri müze halka açıldı. 1960'da Çanakkale Anıtı törenle açıldı. 1964'te İstanbul Kule dibindeki Eskiciler Çarşısı yandı. 167 dükkan ve 25 apartman kül oldu. 1000 kişi evsiz kaldı. 1968'de Sovyetler Birliği askerlerinin Çekoslovakya'yı işgal etmesinin ardından Romanya Devlet Başkanı Nicolae Ceaușescu halkını benzer bir işgale karşı silahlanmaya çağırdı. 1969'da Fas'ın başkenti Rabat'ta İslam İşbirliği Teşkilatı kuruldu. 1986'da Kamerun'da Nios Volkanik Gölü'nden çıkan zehirli gazlar yüzünden 1746 kişi öldü. 1991'de Letonya Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti. 2001 yılında NATO Makedonya'ya asker gönderme kararı aldı. 2008 yılında da Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın 20 mil batısındaki bir silah fabrikasının önünde iki Taliban intihar bombacısı kendilerini havaya uçurdu. 59 kişi öldü, 70 kişi ise yaralandı. Evet, tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlere aktardık. Bu bölümde ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'nin haberlerine yer vereceğiz. Evet, demokrasinin yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir başlığını atmış Cumhuriyet Gazetesi. Özgür Özel, İmralı'nın kendisine yolladığı özel selam iddiasına yanıt verdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, terörist elebaşısı Abdullah Öcalan'ın kamuoyuna yansıyan demokrasinin yolu Silivri'den değil İmralı'dan geçer ifadelerini, İmralı heyeti bizi böyle bir görüşmeden haberdar etmedi, o yüzden meseleyi radarıma almadım dedi Özel. Ama genel olarak ben demokrasinin yolunu cezaevlerinden, şehirlerden değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, sandıktan geçiririm ifadesini kullandı.
Özgür Özel, Mekke'de imzalanan güvenlik ve savunma paktına tepki gösterdi. Yeni parti lideri, Türkiye'yi lig düşürttüler, Pakistan ve Suudi Arabistan'la bir takım yaptılar. Anlaşmaya Suudi Arabistan'a saldıran Türkiye'ye saldırmış kabul edilecek yazmışlar. Trump'ın gönlüne göre Barack'ın çizdiği çerçevede oluşturulmuş ve kurumsal siyaseti meclisi dışlayan bir anlaşma, yürürlüğe girmesi mümkün değil dedi. Detayları 5. sayfada bu haberin.

Anma ve Siyasallaşma Alt Kurulu'nda görev alacağı belirtildi. Kurul başkanı olması beklenen Öcalan, silah bırakan terör örgütü üyelerinin gelişlerini düzenleyecek ve yasa gereği dokunulmazlığa sahip olacak.

Hak veren çok, çözen yok. Gaziler Bakanlık'ta başlığını atmış Cumhuriyet Gazetesi. Haklarını almak için başkentte eylem yapan şehit aileleri ve gaziler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giderek yetkililerle görüştü. Gaziler, bizi dinleyen herkes haklısınız diyor, buna rağmen bir türlü çözüme ulaşamıyoruz. Hakkımızı alıncaya kadar meydanları bırakmayacağız açıklamasını yaptı.

Bir diğer haber başlığını paylaşalım. Baskıyı hissetmiş. Silivri'deki duruşmada itirafçılardan yine kesin olmayan ifadeler geldi. İBB davasında daha önce reddettiği rüşvet iddiasına yönelik ek ifade veren iş insanı Adem Kameroğlu, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorusu üzerine tehdit edilmediğini söyledi. Daha sonra kesin ifadeler kullanmaktan kaçınan Kameroğlu, baskıyı hissettik iddiasında bulundu. 5. sayfada yer alıyor bu haberin de detayları. Saldırı pervasızlık başlığı atılmış. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e Ebu Zuhur tepkisi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Türk askerinin yerleşeceği iddiasıyla Suriye'de vurduğu Ebu Zuhur askeri üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in pervasız saldırılara son vermesini isteyerek uluslararası hukuk vurgusu yaptı. Detaylar 11. sayfada.

0: Madenciye Kapı Duvar, bağımsız maden iş üyesi Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri hak eylemlerini Ankara'da Enerji Bakanlığı önünde sürdürdü. Yetkililerle görüşme taleplerine yine yanıt alamayan emekçiler protesto amaçlı kıyafetlerini bakanlık yerleşkesinin içine fırlattı demiş gazete. Detayları da bu haberin 9. sayfada. Evet, bu haberle birlikte Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haber turumuzu noktalamış olduk. Evet, bu bölümün ilk bağlantısında şimdi Ankara'dayız. Uzmanımız Sayın Ahmet Cançeker hattımızda olacak. Ahmet Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Nihan Hanım. Hoş bulduk.
0: Bölgeniz için söz sizde. Buyurun.
1: Tabii ki yapmış olduğum son değerlendirmelere göre bölge genelimizin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bugünün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 33, Çankırı 36, Kırıkkale 33, Bolu 33, Zonguldak 29, Düzce 34, Bartın 35, Karabük ise 37 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşça kalın.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Evet, uzmanımız Sayın Ahmet Cançeker başkent Ankara ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini paylaştı bizlerle. Evet, programımıza şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında yine gazete haberlerimiz ve bağlantılarımızla burada olacağız.

0: Değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Evet, bu bölümde ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'nin haberlerini sizlerle buluşturduk. Şimdi Milliyet Gazetesi ile devam edeceğiz ama öncesinde Elazığ'a gittik. Uzmanımız Sayın Berivan Balaban hattımızda. Berivan Hanım, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın. Çok sağ olun. Hoş buldum.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz efendim? Buyurun.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli, Bingöl çevrelerinde zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bugünün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ'da 36, Tunceli'de 37, Bingöl'de 35, Malatya'da 33, Adıyaman'da ise 39 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz biz de. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler. İyi günler.
0: Elazığ ve çevresi için aldık en güncel hava durumu tahminlerini uzmanımız Sayın Berivan Balaban hattımızdaydı. Evet, devam edelim. Şimdi Milliyet Gazetesi ile devam edeceğiz programımıza. Panik yok, tedbir şart başlığı atılmış. Marmara Denizi'nde deprem hareketliliği diyor gazete. Adalar açıklarında 2 günde 170'i aşkın mikro deprem kaydedildi. Uzmanların ortak mesajı net. Büyük depremin habercisi değil, panik yok, hazırlık zamanı. Marmara Denizi'nde adalar açıklarında başlayan sismik hareketlilikte AFAD'ın hasar istasyonları 170'i aşkın mikro deprem kaydetti. Sarsıntıların büyük bölümü 3'ün altında kalırken en büyük deprem 3,2 oldu. Uzmanlar bu kümelenmenin tek başına yaklaşan büyük bir depremin işareti sayılamayacağını vurguladı. AFAD Deprem Bilim Kurulu üyeleri de hareketliliğin büyük depremi tetikleyecek bir örüntü göstermediğini belirtti. Profesör Doktor Bahadır Aktuğ, adalar fayı 44 kilometrelik bir hat ve aktivite bunun yalnızca 7 kilometrelik lokal bir kesiminde yaşanıyor. Kademeli bir tetiklenmeye işaret eden herhangi bir derinlik gözlemlemiyoruz dedi. Tartışmamız gereken konu yapı stoğu. Bilim insanlarının ortak uyarısı ise rehavete kapılmamak. Deprem Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Şükrü Ersoy, tartışmamız gereken konu fayların ne zaman kırılacağı değil, yapı stoklarımızın olası bir sarsıntıya ne kadar hazır olduğudur. Güçlü ve depreme dayanıklı yapılara sahip olduğumuz sürece endişe edilecek bir durum kalmayacaktır diye konuştu. Evet, bu haberin detayları 10. sayfada yer alıyor Milliyet'te. 3000 genç araştırmacı geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bilim ve teknoloji alanında yeni bir insan kaynağı hamlesi başlatılacağını açıkladı. İlk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezi sınavla seçilerek 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini belirten Erdoğan, 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3000 genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını bildirdi. Kırmızı çizgiler sıralandı. Öcalan bu düzenlemeden yararlanamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecinin vatandaşlara daha iyi anlatılması talimatı üzerine AK Parti süreci ilişkin ortak söylem bilgi notu hazırladı. AK Partililere kucaklayıcı ve kuşatıcı bir dil kullanılması uyarısı yapıldı. Partinin kırmızı çizgilerine bu süreç asla bir pazarlık, taviz ya da genel af süreci değildir şeklinde dikkat çekildi. Kurultaydan önce temayül yoklaması. Yeni partide kongre takvimi 22 Ağustos'ta başlayacak. 26 Ağustos'a kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek. Yeni örgütlenme modeline göre yöneticiler doğrudan üyelerin oylarıyla belirlenecek. Bunun için temayül yoklaması yöntemi uygulanacak. Özgür Özel'in kurultaya rakipsiz girmesi bekleniyor. 8. sayfada haberin detayları. Evet, devam edeceğiz ama şimdi Antalya'ya gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Tuğba Akçan hattımızda. Günaydın Tuğba Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz? Buyurun.
2: aktaralım hemen. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün akşama kadar havanın açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artmasını bekliyoruz. Rüzgar kuzeyli yönlerden, öğle saatlerinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esecek. Yüksek sıcaklık ve düşük nemden, sahil kesimlerinde yer yer yüksek nemden dolayı meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Merkezlerimize beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Antalya 39, Muğla 38, Isparta 34, Burdur 36 derece. Denizlerde rüzgar kuzey ve batı, öğle saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarı. Hava açık, görüşün iyi olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın. Evet, programımızda Antalya ve çevresi içinde en güncel hava durumu tahminlerini aldık. Uzmanımız Sayın Tuğba Akcan hattımızdaydı. Evet, devam edelim. Milliyet'teki turumuza Kılıçdaroğlu'ndan özel hamlesi başlığı atılmış. CHP yeni partiye karşı cepheyi genişletmek için yeni hamleleri devreye sokmaya hazırlanıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu CHP'den ayrılmayan ancak halen bir görevde de bulunmayan partinin önemli isimleriyle bir araya gelecek. CHP 9 Eylül'de de partinin kuruluş yıldönümüyle birlikte yeni bir kampanya başlatacak. Teknofest kapılarını açtı. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Teknofest kuşağının ortaya koyduğu azim ve özgüven bizleri gururlandırıyor derken, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, nasıl ki evimizin bir odasından vazgeçmiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz dedi. Detaylar 9. sayfada. Evet, bir diğer bağlantımız için şimdi Afyonkarahisar'dayız. Uzmanımız Sayın Halil Ceylan hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Nihan Hanım, günaydın.
0: Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için neler söyleyeceksiniz, buyurun.
3: Tabii ki hemen aktarayım. Bölgesel tahmin ve yönelik merkezimizi yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinde az bulut açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklentimiz yok. Rüzgarın ise doğu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli etmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizin detayları ise şöyle: Afyonkarahisar'da az bulut açık bir hava beklentimiz var, bugün için maksimum beklentimiz 33 derece. Uşak'ta az bulut açık bir hava beklentimiz var, bugün için maksimum beklentimiz 34 derece. Denizli'de az bulut açık bir hava beklentimiz var, bugün için maksimum beklentimiz 40 derece. Bugün aktaracaklarımız bu şekildedir Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz sizlere.
3: Biz teşekkür ederiz. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Evet, uzmanımız Sayın Halil Ceylan paylaştı en güncel hava durumu tahminlerini Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için. Evet, spor haberleriyle bu gazeteyi de noktalayacağız. Kartal ezdi geçti diyor gazete. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu birinci maçında ağırladığı Kaunas Žalgiris'i farklı geçip tura göz kırptı. Siyah beyazlı ekibimizin golleri 6'da o, 12'de Murillo, 59'da Orkun'dan geldi. Kartal'da son yarım saatte oyuna dahil olan yeni transfer Vlahovic istekli oyunuyla alkış aldı. Detaylar spor sayfasında. Salahlı Trabzon şaşırttı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Macar ekibi Ferencvaros'a Papara Park'ta yenildi, turu zora soktu. Bordo Mavili ekibin süperstarı Salah'ın da forma giydiği maçta tek gol 17'de Zakariasen'den geldi. Trabzon'da 96-6'da Nvaivu kırmızı kart gördü diyor gazete. Ve son bir spor haberi, Haydi Sultanlar bir daha başlığı atılmış. Amirliği kadın voleybol takımının son şampiyon unvanıyla boy göstereceği Trendyol Kadınlar Avrupa Şampiyonası bugün başlıyor. Fili'nin sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki ilk maçında Letonya ile karşılaşacak. Gruplarında ilk dörde giren ülkeler son 16 turuna çıkacak demiş gazete. Evet, A grubunda yer alan, Avrupa Şampiyonası'nda A grubunda yer alan Filenin Sultanları Grup maçlarını bildiğiniz gibi İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Biz de Amilli Kadın Voleybol takımımıza Avrupa Şampiyonası'nda başarı dileklerimizi iletelim. Bildiğiniz gibi takımımız son Avrupa Şampiyonu unvanıyla bu şampiyonada boy gösterecek. Biz de kendilerine güveniyoruz. Bir şampiyonluk daha bekliyoruz onlardan ve başarı dileklerimizi iletelim. Evet, bu haberle birlikte Milliyet Gazetesi'ni de noktaladık. Şimdi Eskişehir'deyiz. Uzmanımız Sayın Bayram Çolak hattımızda. Günaydın Bayram Bey. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Günaydın Nihan Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Bölgeniz için en güncel hava durumu tahminlerini sizden dinleyelim. Buyurun.
4: Hemen aktarayım dinleyicilerimize. Eskişehir Tahmin Merkezi olarak hazırladığımız günün ilk değerlendirmelerine göre bölge müdürlüğümüze bağlı Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik il ve ilçelerimizde bugün için yağış beklentisi yok. Havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceğini tahmin ediyoruz. Bugün hava sıcaklıklarımızın düne göre 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkmasını bekliyoruz. Ayrıca gün içerisinde birçok merkezimizde günün en yüksek hava sıcaklıklarının 35 derece ve üzerinde gerçekleşmesini de bekliyoruz. Bu nedenle yaşlılarımıza ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza sıcaklığın yüksek seyrettiği 12 ila 17 saatleri arasında dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Bir diğer hatırlatma ise ormanlık alanlarda piknik veya kamp amacıyla bulunan vatandaşlarımızın kuru ve sıcak hava nedeniyle dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuyoruz. Orman yangına çıkmaması açısından. Bölgemizde gün içerisinde rüzgarımızın ise kuzey ve doğu yönlerden sabah bu saatlerde hafif, öğlen ve akşam saatlerinde ise orta kuvvette, öğleden sonra yer yer kısa süreli kuvvetli esecek merkezlerimizde olacak. Özellikle kırsal mahallelerde. İl merkezlerimizde gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklıklarımızı aktaracak olursam, en düşük sıcaklıklarımız Eskişehir'de 16, Bursa'da 18, Kütahya'da 14, Bilecik'te ise 17 derece olarak ölçüldü bu sabah. Bugün için şehir merkezlerimizde tahmin ettiğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir ve Bilecik'te 36, Bursa ve Kütahya'da ise 34 derece civarında olacak. Yaptığımız değerlendirmeler bu şekilde Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz Bayram Bey açıklamalarınız için. Sizlere iyi çalışmalar, mutlu günler diliyoruz. Evet, uzmanımız Sayın Bayram Çolak hattımızdaydı. En güncel hava durumu tahminlerini Eskişehir ve çevresi için paylaştı. Önemli uyarılar da yaptı kendisi. Bildiğiniz gibi özellikle El Nino dolayısıyla sıcaklıklarda değişiklikler yaşandığı için özellikle bu dönemde orman yangınlarına karşı dikkatli olmamız gerektiğini de söyledi uzmanımız Sayın Bayram Çolak. Biz de bu konuya dikkat çekip sizleri tekrar uyaralım. Bu konuda hassasiyet gösterelim ve bir şey gördüğümüzde de hemen yetkililerle iletişime geçelim diyelim ve bu konunun da altını çizmiş olalım. Şimdi güzel bir şarkı arası vereceğiz. Sonrasında son gazetemiz Hürriyet'le buradayız.

0: Değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor. Programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Son gazetemiz Hürriyet'ten haberleri sizlerle paylaşalım şimdi. Çiftlikte sır dolu 4 saat başlığını atmış gazete. Süleymancıların önceki lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Deniz Olgun'un 10 yıl önce çiftlikteki odasında ölümüyle ilgili sorulara yanıt aranıyor. Savcılık Deniz Olgun'un ölümünün 4 saat geç haber verilmesini şüpheli buluyor. Seyis Rıfat Kadiroğlu, şoför Murat Bayrak ve çiftlik çalışanı Ahmet Soygel'in ifadelerine göre Deniz Olgun 6 Eylül 2016 günü 15 sıralarında İstanbul Beykoz'daki çiftliğe geldi. Bir süre atta dolaştı. Saat 17 sıralarında çiftlikteki eve girdi. Onu son kez Kadiroğlu gördü. Aradan 24 saat geçmesine rağmen Deniz Olgun ortalarda görünmeyince kuşkular arttı. Kadiroğlu, Bayrak ve Soygel birlikte odaya girmeye karar verdi. 19'da odaya girdiler. Deniz Olgun üçlü koltukta hareketsiz yatıyordu. Üzerinde binici kıyafetleri vardı. Ağzından kan gelmişti. Nabzına baktılar, ölmüştü. Yakınlarını ve özel doktorunu aradılar. Polise ise 4 saat sonra haber verildi. Savcılık 4 saatlik gecikmenin nedenini araştırıyor. 12. sayfada bu haberin detayları. İdlib'deki o üste Türk askeri yok. Bu haberin detaylarını Trabzon bağlantımızdan sonra paylaşalım. Trabzon ve çevresi için tahminleri de uzmanımız Sayın Eda Nur Gözet bizlerle paylaşacak. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, hoş bulduk, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz efendim, sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Neler söyleyeceksiniz Trabzon ve çevresi için?
1: Tabii aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde havanın parçalı az bulutu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak. Rüzgarın doğu yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Trabzon 28, Artvin 28, Giresun 27, Gümüşhane 30 ve Rize 28 derece. Denizlerimizdeki hava durumu ise şöyle: fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüşte 10 kilometrenin üzerinde olacak. Bölgemizden aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diyorum.
0: Biz de teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz efendim, hoşçakalın. Trabzon ve çevresi için de uzmanımız Sayın Eda Nur Gözet paylaştı en güncel hava durumu tahminlerini. İdlib'deki o üste Türk askeri yok. Türk askeri varlığını bahane ederek Salı günü Suriye İdlib'deki Ebu Zuhur askeri hava üssünü vuran İsrail'e Şam yönetiminden yalanlama geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani net konuştu. Burada bir Türk üssü kurma, kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturma veya bölgeye Türk güçleri konuşlandırma niyeti yoktu diyen Şeybani, bu bilgiyi Tel Aviv'de verdiklerini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğ Amiral Aktürk de İsrail'in Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını belirtti. Detaylar 10. sayfada. Sağlıkçılara 24 saat kreş hizmeti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde kreş ve anaokulu hizmetlerinin yaygınlaştırılacağını açıkladı. Sağlık çalışanlarının %60'dan fazlasının kadın olduğunu belirten Memişoğlu, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsinde bir yapılanmaya girip 24 saat hizmet sunacak, çocuklarını bırakacağı ve güvenli olacak kreşleri kuracağız. İnşallah bu sene için 7'sine başlıyoruz dedi. Evet, logonun altındaki habere göz atalım. Deprem fırtınası felaket sinyali değil. Marmara Denizi'nde 2 gün içinde peş peşe meydana gelen 100'den fazla küçük deprem başta adalarda yaşayanlar olmak üzere tüm İstanbulluları tedirgin etti. 1.1 ile 3.2 büyüklüğündeki sarsıntılara hasara yol açmazken dikkatleri uzmanlara çevirdi. Profesör Doktor Osman Bektaş, Profesör Doktor Şükrü Ersoy ve Profesör Doktor Süleyman Pampal sarsıntıların Büyük İstanbul depreminin habercisi veya öncüsü olmadığını söyledi. Bektaş ve Ersoy depremlerin fayın hareketli ve diri olduğunu gösterdiğini söyledi. Pampal ise depremlerin olduğu bölgede büyük deprem beklemiyoruz. Bu depremciklerle asıl deprem ben buradayım hazırlıklarınızı hızlandırın diyor dedi. Evet, şimdi bir diğer bağlantımız için Kayseri'deyiz. Uzmanımız Sayın Şahin Toker hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Neler söyleyeceksiniz Kayseri ve çevresi için? Buyurun.
2: Tabii, bölgemiz genelinde önümüzdeki günlerde olan az bulutluya çıkışacağını tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak. Rüzgar ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli olacak. Bugün il merkezlerimizde beklenimiz en yüksek sıcaklıklar şu şekilde: Kayseri 31, Kırşehir 32, Nevşehir 29, Sivas 32, Yozgat 28 derece. Kayseri bölgenin aktaracaklarım bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar, mutlu günler diliyoruz.
2: İyi yayınlar.
0: Evet, Kayseri ve çevresi için de aldık tahminlerimizi. Son haberlerimiz gazeteden spor haberleri olacak. Bunları da paylaşalım. Evet, Kartal farklı uçtu. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında evinde ağırladığı Zalgiris'i farklı geçti. Rövanş için büyük bir avantaj elde etti. Kartal'ın golleri ilk yarıda o, Kurillo ve ikinci yarıda Orkun Kökçü'den geldi. Evinde kaybetti. Bir diğer haber, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'u ağırlayan Trabzonspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Tur biletini zora sokan temsilcimiz rövanş maçını 27 Ağustos'ta Macaristan'da oynayacak. Evet, bu haberler spor sayfasında. Ayrıca İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni transferi Alexey Batrakov, Galatasaray taraftarları Avrupa'nın en ateşli taraftarları dedi. Bu haberlerin hepsi spor sayfasında okuyucuyla buluşuyor. Evet, Hürriyet'i de noktaladık bu haberle. Şimdi son bağlantımız Erzurum'dayız. Uzmanımız Sayın Şenol Önpolat hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Sizlere de iyi çalışmalar. Söz sizde bölgeniz için.
3: Evet, yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor. Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgar kuzey doğulu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemiz genelinde bugünün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Erzurum 29, Erzincan 33, Ardahan 27, Bayburt'ta ise 31 derece olarak bekleniyor.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar, mutlu günler diliyoruz sizlere.
3: Teşekkürler, sağ olun, iyi yayınlar.
0: Evet, böylelikle son telefon bağlantımızı da gerçekleştirmiş olduk. Bu akşamki Avrupa Şampiyonası Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonası karşılaşmasını hatırlatarak programımızı noktalayalım. Bugün saat 19'da Filenin Sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilk maçında, A grubundaki ilk maçında saat 19'da Letonya ile karşılaşacak. A milli kadın voleybol takımımızı şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Umarım son şampiyon unvanıyla çıktığı Avrupa Şampiyonası'nda yine bir şampiyonluk yaşatır bizlere. Başarı dileklerimizi kendilerine iletiyoruz. Evet, böylelikle programımızın sonuna gelmiş olduk. Güzel bir şarkıyla bu saati ve programı noktalayalım. Basında Gündem programında teknik yapımda Cenk Balat ve Emine Altun, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ettik. Güzel bir gün, mutlu bir hafta sonu diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 34 derece, Bilecik 36, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 38, İstanbul 30, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 33 derece. Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 39 derece. Antalya 39, Burdur ve Hatay 36, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 35, Osmaniye 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı ve Eskişehir 36, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 35 derece. Bolu 33, Düzce 34, Karabük 37, Kastamonu 32, Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece. Artvin 30, Bayburt ve Çorum 31, Giresun 27, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize ve Samsun 28, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 31 derece. Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 39 derece. Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra geneli batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Ağustos Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında görev yapacak olan kurulun ilk toplantıda çalışma usul ve esaslarının yanı sıra silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar masaya yatırılacak. İstanbul'da özellikle yabancı turistlerden toplu taşıma araçlarında yan kesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdurları yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattığı öğrenildi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular 31 Ağustos pazartesi günü sona erecek. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Prim borçlarında ilk taksit ödemesi 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılacak. Vergi borçlarında ise ilk taksit Eylül ayında ödenecek. Bir takvim yılında 2'den fazla ödeme yapılmazsa taksitlendirme iptal olacak. Resmi gazetedeki ilana göre Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nca kıdemli uzman, uzman ve analist kadrolarında 275 sözleşmeli uzman personel istihdam edilecek. Alımların 250'si Ankara'daki merkez teşkilatı için, 25'i ise İstanbul İl Temsilciliği için yapılacak. Başvurular 21 Ağustos 11 Eylül arasında kariyer.siberguvenlik.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Şartları sağlayanlar arasında yapılacak değerlendirme sonucu adaylar Ankara'da Başkanlık Hizmet Binası'nda düzenlenecek yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava davet edilecek. Ve spor, Amilli Kadın Voleybol takımının son şampiyon unvanıyla boy göstereceği Avrupa Şampiyonası bugün başlıyor. Filenin Sultanları A grubundaki ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19'da Letonya ile karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü, Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yurdun geri kalan bölümü az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü

Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da deniz suyu sıcaklığı 31 derece. Antalya, Alanya ve Mersin Yenişehir'de 30. Muğla, Fethiye, Antalya, Finike ve Kaş'ta 29. Mersin, Anamur'da 28. İzmir, Konak, Pasaport, Mendirek, Feneri, Artvin, Hopa ve Rize'de 27 derece. Van, Gevaş, Akdamar, Feneri, Giresun, Ordu, Altınordu, Muğla, Datça, Sinop ve Muğla, Bodrum'da 26. Samsun, Atakum, Bölge, Aydın, Kuşadası, Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale ve İzmir, Dikili'de 25 derece. Trabzon, Ortahisar Havalimanı, Van, Tuşba, Liman, Tekirdağ, Süleymanpaşa, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos, Bitlis, Tatvan, Liman, İstanbul, Tuzla, İTÜ, Güney Mendirek, Feneri'nde 24, Bartın, Güney Mendirek, Feneri, Bitlis, Adil, Cevaz, Liman ve Düzce, Akçakoca'da 23, Çanakkale, Ezine, Geyikli, Odunluk, İskele, Feneri ve Kastamonu, Cide, Kuzey Mendirek, Feneri'nde 22, İstanbul, Silivri, Ana Mendirek, Feneri, Çanakkale, Ayvacık, Gülpınar, Ana Mendirek, Feneri ve Kastamonu, İnebolu'da 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım, tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe atmayın.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz...
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 34 derece, Bilecik 36, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 38, İstanbul 30, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 33 derece. Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 39 derece. Antalya 39, Burdur ve Hatay 36, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 35, Osmaniye 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı ve Eskişehir 36, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 35 derece. Bolu 33, Düzce 34, Karabük 37, Kastamonu 32, Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece. Artvin 30, Bayburt ve Çorum 31, Giresun 27, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize ve Samsun 28, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 31 derece. Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 39 derece. Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Van Gölü ve Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında görev yapacak olan kurulun ilk toplantıda çalışma usul ve esaslarının yanı sıra silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar masaya yatırılacak. İstanbul'da özellikle yabancı turistlerden toplu taşıma araçlarında yan kesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdurları yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattığı öğrenildi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular 31 Ağustos pazartesi günü sona erecek. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Prim borçlarında ilk taksit ödemesi 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılacak. Vergi borçlarında ise ilk taksit Eylül ayında ödenecek. Bir takvim yılında 2'den fazla ödeme yapılmazsa taksitlendirme iptal olacak. Resmi gazetedeki ilana göre Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nca kıdemli uzman, uzman ve analist kadrolarında 275 sözleşmeli uzman personel istihdam edilecek. Alımların 250'si Ankara'daki merkez teşkilatı için, 25'i ise İstanbul İl Temsilciliği için yapılacak. Başvurular 21 Ağustos 11 Eylül arasında kariyer.siberguvenlik.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Şartları sağlayanlar arasında yapılacak değerlendirme sonucu adaylar Ankara'da Başkanlık Hizmet Binası'nda düzenlenecek yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava davet edilecek. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol takımının son şampiyon unvanıyla boy göstereceği Avrupa Şampiyonası bugün başlıyor. Filenin Sultanları A grubundaki ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19'da Letonya ile karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü, Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun Bursa Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurtdışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı, en yüksek 20 derece. Atina parçalı bulutlu 36, Belgrad sağanak yağışlı 37, Berlin parçalı bulutlu 25, Helsinki sağanak yağışlı 16, Kiev parçalı bulutlu 32, Kopenhag sağanak yağışlı 21, Londra sağanak yağışlı 24, Madrid sağanak yağışlı 32, Moskova parçalı bulutlu 24, Paris sağanak yağışlı 21, Priştine az bulutlu ve açık 35, Roma sağanak yağışlı 31, Saraybosna parçalı bulutlu 28, Sofya sağanak yağışlı 35, Tiran parçalı bulutlu 36, Varşova parçalı bulutlu 24, Viyana parçalı bulutlu 26, Zürih sağanak yağışlı 20 derece. Asya kıtasında Amman sağanak yağışlı, en yüksek 39 derece. Aşgabat az bulutlu ve açık 36, Astana parçalı bulutlu 25, Bağdat parçalı bulutlu 43, Bakü parçalı bulutlu 33, Bişkek parçalı bulutlu 34, Duşanbe parçalı bulutlu 41, Kabil az bulutlu ve açık 35, Kerkük az bulutlu ve açık 42, Kuveyt az bulutlu ve açık 48, Medine az bulutlu ve açık 38, Mekke az bulutlu ve açık 42, Riyad sağanak yağışlı 47, Şam ve Tahran az bulutlu ve açık 41, Taşkent az bulutlu ve açık 38, Tiflis parçalı bulutlu 31, Tokyo parçalı bulutlu 34 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı, en yüksek 34 derece.

Parçalı bulutlu 24, Gümülcine parçalı bulutlu 32, Kırcaali sağanak yağışlı 32, Köln sağanak yağışlı 22, Komrat parçalı bulutlu 32, Köstence sağanak yağışlı 29, Münih sağanak yağışlı 23, Podgorica az bulutlu ve açık 36, Selanik sağanak yağışlı 32, Şumlu parçalı bulutlu 30, Taraklıya parçalı bulutlu 33, Valkaneş parçalı bulutlu 32, Zenitsa parçalı bulutlu 33, Gazi Magosa az bulutlu ve açık 36, Girne açık 31, Lefkoşa açık 33, Güzelyurt az bulutlu ve açık 37 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Rize Çayeli Kaptanpaşa'da metrekareye düşen toplam yağış miktarı 42 kilogram. Trabzon Maçka Örnek Alan Köyü'nde 26, Artvin Arhavi Boyuncuk Köyü ve Giresun Göreli Kuşçulu Köyü'nde 17, Gümüşhane Kürtün'de 13 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Bugün hava nasıl olacak acaba?
2: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
1: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Değerli çiftçiler,
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu dinleyin. Ekim, dikim, sulama ve ilaçlama takviminizi hava şartlarına göre belirleyin.
0: Ekininizi, emeğinizi ziyan etmeyin. Mahsulünüz bol, kazancınız bereketli olsun.
1: Radyonuz Meteorolojinin Sesi olsun.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik 36, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 38, İstanbul 30, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 33 derece. Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 39 derece. Antalya 39, Burdur ve Hatay 36, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 35, Osmaniye 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı ve Eskişehir 36, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 35 derece. Bolu 33, Düzce 34, Karabük 37, Kastamonu 32, Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece. Artvin 30, Bayburt ve Çorum 31, Giresun 27, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize ve Samsun 28, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 31 derece. Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 39 derece. Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar sağanak yağışlı geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari uyuşturucu ticareti hükümlüsü Adana'da yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunan firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya sevk edilmeleri bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir'de organize suç yapılanmalarına yönelik gerçekleştirilen iki önemli operasyonun detaylarını paylaştı. Gürlek, İstanbul'da turistleri hedef alarak suç geliri elde eden hırsızlık şebekesiyle İzmir'de taraftar grupları maskesi altında şiddet eylemlerine karışan suç odaklarının çökertildiğini duyurdu. Gürlek, İzmir operasyonunun bir cinayet soruşturmasıyla derinleştirildiğini bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Bakan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, aile kurumunu güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'nun, Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini hatırlatarak, bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegençlikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-devlet üzerinden yapabilirler dedi. Ve spor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurum Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Erzurum, Kazım Karabekir stadındaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Amilli kadın voleybol takımının son şampiyon unvanıyla boy göstereceği Avrupa Şampiyonası bugün başlıyor. Filenin Sultanları A grubundaki ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19'da Letonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü, Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 23 Ağustos Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Rize, Artvin'in kıyı, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 24 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Trabzon, Rize çevreleriyle, Artvin'in kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Farkındayım.
2: Bilinçliyim.
3: Temiz tutuyorum.
2: Koruyorum.
4: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
5: Çünkü çevre benim.
6: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim de.
7: Meteorolojinin sesi.

0: deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz sahilleri, iki önemli deniz kaplumbağası türü Caretta caretta ve Chelonia midas'ın önemli yuvalama alanlarında. Ancak yaşam alanlarını hızla tahrip ettiğimiz bu türlerin nesli, insan kaynaklı baskılar nedeniyle tehlike altında. 110 milyon yıldır bu gezegende varlığını sürdüren deniz kaplumbağalarının yaşama uğraşına duyacağımız saygı, sürdürülebilir dünya için verdiğimiz sözün aslında ta kendisi. Farklı sebeplerle hızla yok olan deniz kaplumbağalarını korumak için bu farkındalığı yaymaya sen de var mısın?
1: Meteorolojinin Sesi.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik 36, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 38, İstanbul 30, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 33 derece. Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 39 derece. Antalya 39, Burdur ve Hatay 36, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 35, Osmaniye 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı ve Eskişehir 36, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 35 derece. Bolu 33, Düzce 34, Karabük 37, Kastamonu 32, Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece. Artvin 30, Bayburt ve Çorum 31, Giresun 27, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize ve Samsun 28, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 31 derece. Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 39 derece. Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra geneli batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Ağustos Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
2: sayın dinleyiciler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari uyuşturucu ticareti hükümlüsü Adana'da yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunan firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya sevk edilmeleri bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir'de organize suç yapılanmalarına yönelik gerçekleştirilen iki önemli operasyonun detaylarını paylaştı. Gürlek, İstanbul'da turistleri hedef alarak suç geliri elde eden hırsızlık şebekesiyle İzmir'de taraftar grupları maskesi altında şiddet eylemlerine karışan suç odaklarının çökertildiğini duyurdu. Gürlek, İzmir operasyonunun bir cinayet soruşturmasıyla derinleştirildiğini bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Bakan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, aile kurumunu güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'nun Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini hatırlatarak, bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegençlikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-devlet üzerinden yapabilirler dedi. Ve spor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurum Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Erzurum, Kazım Karabekir stadındaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Amilli kadın voleybol takımının son şampiyon unvanıyla boy göstereceği Avrupa Şampiyonası bugün başlıyor. Filenin Sultanları A grubundaki ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19'da Letonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü, Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun Bursa Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercim çok zor, kolay değil.
2: Saat 12'ye kadar sen havada çalıştın, sen tutmuyorsun.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gecede çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot

0: Yeşil siyah olmuş. Şimdi onu unutacağız.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiğimiz için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı en yüksek 20 derece. Atina parçalı bulutlu 36, Belgrad sağanak yağışlı 37, Berlin parçalı bulutlu 25, Helsinki sağanak yağışlı 16, Kiev parçalı bulutlu 32, Kopenhag sağanak yağışlı 21, Londra sağanak yağışlı 24, Madrid sağanak yağışlı 32, Moskova parçalı bulutlu 24, Paris sağanak yağışlı 21, Priştine az bulutlu ve açık 35, Roma sağanak yağışlı 31, Saraybosna parçalı bulutlu 28, Sofya sağanak yağışlı 35, Tiran parçalı bulutlu 36, Varşova parçalı bulutlu 24, Viyana parçalı bulutlu 26, Zürih sağanak yağışlı 20 derece. Asya kıtasında Amman sağanak yağışlı en yüksek 39 derece. Aşgabat az bulutlu ve açık 36, Astana parçalı bulutlu 25, Bağdat parçalı bulutlu 43, Bakü parçalı bulutlu 33, Bişkek parçalı bulutlu 34, Duşanbe parçalı bulutlu 41, Kabil az bulutlu ve açık 35, Kerkük az bulutlu ve açık 42, Kuveyt az bulutlu ve açık 48, Medine az bulutlu ve açık 38, Mekke az bulutlu ve açık 42, Riyad sağanak yağışlı 47, Şam ve Tahran az bulutlu ve açık 41, Taşkent az bulutlu ve açık 38, Tiflis parçalı bulutlu 31, Tokyo parçalı bulutlu 34 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı en yüksek 34 derece. Kahire az bulutlu ve açık 36, Melbourne parçalı bulutlu 23, Montreal parçalı bulutlu 35, New York parçalı bulutlu 36, Sydney sağanak yağışlı 19, Washington parçalı bulutlu 31 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en yüksek 32 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 24, Gümülcine parçalı bulutlu 32, Kırcaali sağanak yağışlı 32, Köln sağanak yağışlı 22, Komrat parçalı bulutlu 32, Köstence sağanak yağışlı 29, Münih sağanak yağışlı 23, Podgorica az bulutlu ve açık 36, Selanik sağanak yağışlı 32, Şumlu parçalı bulutlu 30, Taraklıya parçalı bulutlu 33, Valkaneş parçalı bulutlu 32, Zenitsa parçalı bulutlu 33, Gazi Magosa az bulutlu ve açık 36, Girne açık 31, Lefkoşa açık 33, Güzelyurt az bulutlu ve açık 37 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Fatma Vural, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Türkiye genelinde ulusal entegrasyon süreci 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayan, depozitosu olan ambalajlar doğa sistemi kapsamında 11 Ağustos itibariyle 100.182.985 adet içecek ambalajı toplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından doğa sistemine ilişkin güncel verileri paylaştı. Kurum paylaşımında sistem sayesinde 100 milyondan fazla ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını belirterek 100 milyon kez doğa kazandı ifadesini kullandı. Bakan kurum doğa sisteminin Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye'den dünyaya yayılan sıfır atık anlayışının günlük hayatın her alanına taşınmasına katkı sağladığını ifade etti. Bakanlığın paylaştığı verilere göre 11 Ağustos itibariyle toplanan 100.182.985 içecek ambalajının 66.146.145'ini pet şişeler oluşturdu. Toplanan ambalajların 17.043.567'si alüminyum içecek kutusu, 16.993.273'ü ise cam şişe oldu. Doğa sistemi kapsamında en fazla içecek ambalajının toplandığı illerde belli oldu. Antalya ilk sırada yer alırken onu İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir takip etti. Bakan kurum doğa sisteminin önümüzdeki dönemde daha da büyütüleceğini ve yaygınlaştırılacağını belirterek sistemin etki alanının artırılacağını kaydetti. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank tarafından Ankara'da düzenlenen COP31 yolunda iklim dirençli şehirler zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecinde uygulama COP'u hedefiyle hareket ettiğini belirten kurum, iklim dirençli şehirlerin güçlendirilmesi için ölçülebilir hedefler ve uygulanabilir projeler ortaya koyacaklarını söyledi. Deprem bölgesindeki çalışmalara örnek gösteren kurum, 11 ilde yürütülen yeniden inşa kapsamında yaklaşık 500 bin konutun tamamının iklim dirençli, sıfır atık uyumlu ve enerji verimli olarak tasarlandığını belirtti. Kurum, sıfır enerjili bina konseptiyle enerji tüketiminin %39, sera gazı emisyonununsa %38 azaltıldığını kaydetti. Bakan kurum doğa sistemiyle 100 milyondan fazla ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını da açıkladı. Sistemin daha da yaygınlaştırılarak şehirlerin her noktasına taşınacağını ifade etti. Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolüne dikkati çeken kurum, belediyeden su kayıp kaçaklarını ölçmelerini, atık ve enerji yönetimini takip etmelerini ve afet risklerini mahalle bazında belirleyerek finansmanı hazır projelere dönüştürmelerini istedi. Bakan kurum, Asya Kalkınma Bankası ve diğer çözüm ortaklarıyla yaklaşık 2,5 milyar euroluk finansman paketleri üzerinde çalıştıklarını belirterek bu kaynakların su, atık su, yenilenebilir enerji, ulaşım ve atık bertarafı gibi alanlarda kullanılacağını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını açıkladı. Kurum, Beykoz Tokatköy'de dönüşüm kapsamında yeni evlerine kavuşan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, İstanbul'un afetlere hazırlanması için dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden sürdürüleceğini belirtti. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın 2012'den bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında Türkiye genelinde 2.761.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alınırken 2.378.000 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. İstanbul'da bugüne kadar 1.298.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alınırken 1.007.000 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Kentte 291.000 bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor. Beykoz Tokatköy'de Emlak Konut GYO işbirliğiyle yürütülen iki etaplı proje kapsamında
76 konut ve 47 iş yeri olmak üzere 823 bağımsız bölüm inşa ediliyor. İlk etapta tamamlanan 227 konut ve 35 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Yeni evlerine taşınan vatandaşlar depreme dayanıklı yapılar ve güvenli yaşam alanlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. İstanbul'daki dönüşümün önemli desteklerinden yarısı bizden kampanyası kapsamında da bugüne kadar 384.553 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Kampanyada konutlar için 875.000 lira hibe, 875.000 lira kredi ve 125.000 lira tahliye desteği olmak üzere toplam 1.875.000 liralık destek sağlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi'nde Yarısı Bizden kampanyası kapsamında 67 binanın eş zamanlı dönüştürüldüğünü açıkladı. Mahallede 3 sokakta bulunan 117 yapıdan 50'sinin dönüşümü tamamlanırken kalan 67 yapıdan karot alındı. Riskli yapı süreci tamamlanan 8 binada ise yıkım başladı. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında hak sahiplerine konut başına 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. Kampanyadan 31 Aralık 2026'ya kadar riskli yapı tespitli ve onay sürecini tamamlayan vatandaşlar yararlanabilecek. Zeytinburnu'nda bugüne kadar 515 riskli yapıda 5056 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından paylaşımında İstanbul'un kampanya sayesinde güçlenmeye ve güvenli hale gelmeye devam ettiğini belirtti. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yetkilileri ise kampanyanın İstanbul'u depreme hazırlamak açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak vatandaşlara yıl sonuna kadar süreci tamamlamaları çağrısında bulundu. Sevgili dinleyiciler, bakanlığımızdan haberler programımızın sonuna geldik. Spikeriniz ben Fatma Vural, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Meteorolojinin Sesi. Saat 14.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 34 derece, Bilecik 36, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 38, İstanbul 30, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 33 derece. Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 39 derece. Antalya 39, Burdur ve Hatay 36, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 35, Osmaniye 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı ve Eskişehir 36, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 35 derece. Bolu 33, Düzce 34, Karabük 37, Kastamonu 32, Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece. Artvin 30, Bayburt ve Çorum 31, Giresun 27, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize ve Samsun 28, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 31 derece. Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 39 derece. Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Ağustos Cumartesi, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra geneli batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Ağustos Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmaksızın tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından muhacire ensar olmak başlığıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin darda kalana kapı açmayı medeniyetinin en mukaddes emaneti sayan bir millet olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir sözlerini hatırlatan Çiftçi, bu vizyonun kendileri için en önemli rehber olduğunu ifade etti. Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, terörsüz Türkiye sürecinin yeni aşamasını ve sürecin başarıya ulaşmasında Türkiye modelinin önemini kaleme aldı. MİT Başkanı Talha Köse, terörsüz Türkiye sürecinin kurumsallaşma aşamasına geçtiğini belirterek, bu özgün Türkiye modelinin başarısının hukuki düzenlemeler, siyasi mütabakat ve toplumsal bütünleşme kapasitesiyle ölçüleceğini kaydetti. Bölgesel krizlere, siyasi söylem farklılıklarına ve uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklara rağmen ortak istikametin korunması, sürecin dönemsel bir siyasi mütabakatın ötesine geçerek kalıcı bir toplumsal ve kurumsal zemine yerleşmesini mümkün kılacaktır ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız net. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan emekli general Muhammed Salih El Harbi, Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinin çok ileri düzeyde olduğunu belirterek, Türkiye güvenilir bir ortak ve müttefik dedi. Harbi, açıkçası Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok ileri düzeyde. Türkiye güvenilir bir ortak ve müttefik. Türklerin Suudi Arabistan'da büyük projeleri bulunuyor. Hatta Suudi Arabistan, askeri alanda Baykar'la ortaklıklara girdi ifadelerini kullandı. Türkiye'nin NATO'nun güçlü ülkelerinden biri olduğunu belirten Harbi, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel düzeyde güçlerini pekiştirdiğini, stratejik denge doğrultusunda hareket ettiklerini kaydetti. Ve son olarak spor, Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Tümasan Konya Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 10. kilometrelerinde Doğu İzmit Kavşağı Dilovası Kavşağı arası İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden trafik, TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahları kullanabileceklerdir. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi... Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
1: Dönecek bir evinin olması da.
0: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
1: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
0: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
3: Aziz dinleyenlerimiz, kıymetli gönül dostları, bugün 21 Ağustos Cuma, önümüzdeki 24 Ağustos Pazartesi akşamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyaya teşriflerini hatırladığımız Mevlid Kandili'ni idrak edeceğiz. Şimdiden bütün dinleyenlerimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum. Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz insanlık için bir rahmet olduğunu Evliya Suresi 107. ayetinde şöyle bildiriyor. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Resulullah Efendimiz merhameti, adaleti, sabrı ve güzel ahlakıyla bütün insanlık için eşsiz bir örnektir. Rabbimiz yine Ashab Suresi 21. ayette şöyle buyurmaktadır. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Nice böyle ayetlerde Cenab-ı Allah'ın Peygamber Efendimiz'e hitaplı, onun önemiyetiyle ilgili ayetler var, bunlardan paylaşabiliriz. Son bir ayet daha paylaşmış olmak istiyorum. Kalem suresi 4. ayette de Peygamber Efendimiz'e hitaben Mevla şöyle buyuruyor. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin buyurmaktadır. Dolayısıyla pazartesi günü Mevlid Kandilimizi kutlayacağız. Bütün İslam aleminin, ülkemizin kandilini tebrik ediyorum, kutluyorum. Bugün de cuma günü olması sebebiyle cumanızı tebrik ediyorum. Hayırlı cumalar, cumanın rahmeti ve bereketin üzerinize olmasını niyaz ediyorum. Değerli dinleyiciler, malumunuz her hafta programımızda bir konuk sanatçımızı ağırlıyoruz. Bir konuğu mutlaka stüdyomuzda oluyor. Bu hafta da çok değerli, yine çok kıymetli bir usta, bir sanatçı, çok kıymetli bir hocayı ağırlıyoruz. Kendisi Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun şef yardımcısı. Çok yönlü kişiliğiyle birazdan bahsedeceğim kendisinden. Aynı zamanda bir kanun sanatçısı, aynı zamanda bir ses sanatçısı, aynı zamanda bir şef, hoca. Dolayısıyla sanatsal anlamda çok yönlülüğü olan bir konuğumuzu ağırlayacağız. Sevgili Turgay Coşkun stüdyomuzda. Turgay Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
4: Hoş bulduk değerli üstadım. Herkese saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu programda sizlerle birlikte olmak benim için çok büyük onur ve gurur verici. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı cumalar diliyorum.
3: Estağfurullah hocam, biz de sizi ağırlamaktan şeref duyuyoruz.
4: Sağ olun.
3: Sizin gibi kıymetli, bilgi birikimli olan üstadlara ihtiyaç var.
4: Estağfurullah.
3: Çünkü radyoların başında dinleyen dinleyicilerimiz de bu alanda ilgisi olan, bu alanda bilgiye ihtiyacı olan birçok dinleyicimiz var. Sizinle buna dair sohbet esnasında birçok soruda, sualde konuşacağız.
4: Estağfurullah.
3: Kıymetli hocam, musiki alanındaki kıymetli çalışmalarınızı biliyoruz. Bir dinleyici kitlesi tarafından tanınan, sevilen bir sanatçısınız. Yüzlerce, binlerce takipçinizde sosyal medyalardan da görüyoruz. Bizler sizi yakından tanıyoruz ama dinleyicilerimizin de sizi biraz daha yakından tanımalarını istiyoruz. Sanat yolculuğunuz, kendinizden biraz bahseder misiniz?
4: Tabii ki. Ben Elazığ'da doğdum.
3: Evet.
4: İlk musiki eğitimimi Elazığ Musiki Cemiyeti'nde başladım. Orada mandolin kursları alarak, mandolin dersi alarak başladım. Sonrasında babam bizim Harput Kültür Derneği diye bir dernek vardı. Onun yönetimine geçti ve o dernekte çalışmalarımızı yaptık. Birçok kaynak kişi, birçok ustalarla o dernekte tanıştım. Lokman Tasallı, Enver Demirbağ, işte Paşa Demirbağ gibi ustalarla oradan Harput Musikisi adına
3: evet.
4: Meşklerde onların dizinin dibinde oturarak eğitimler aldık. Bu aşamada babam dernekte sonrasında bir iddiasına girerek kanun yaptı. Enstrüman olarak.
3: Kendisi mi yaptı baba?
4: Kendisi
3: buna
4: yaptı.
3: Dair bir şey var mı? Sanatsal bir
4: şöyle babam televizyon tamircisi, iyi bir zanaatkar. Bir şeyin prototipini verin, onu ölçülerini alıp bir şekilde yapıyor. Sağ olsun fotoğraflarını çekerek, ölçülerini alarak bu kanunu yaptı. Ben de elime aldığımda bunu çalıyordum.
3: Çok değişik bir hayat hikayesi.
4: Aynen. Evet, dolayısıyla yani... bunu çala sonrasında benim o dönemlerde böyle sosyal medyalar, işte YouTube'dur, MP3 çalarlardır gibi böyle bir mecralar yok. Dijital mecra yoktu en azından. Kasetlerle yetiştik. Kanun taksimleri, işte enstrümantal Türk müziğine kasetleri, bu tarz kasetleri alıp
3: meşk ortamlarında
4: dinledim. Bunları dinleyerek
3: evet.
4: Taksimleri öyle öğrendik. Sonra işte o meşkin dediğim gibi Harput Müzikisi zaten Türk müziğinde çok önemli unsurlardan birisi. Mehmet Özbek hocamızın bir kelamı vardır. Türk halk müziğinin Kâbesidir der Harput için.
3: Tabii.
4: Bu anlamda biz de o kültürün bir parçası olarak orada yetiştik.
3: Konservatuvar ne zaman başladı hocam?
4: Lise bittikten sonra liseye kadar Elazığ'da dernekçilikten yetiştim. Sonrasında üniversiteyi birinci kazandım, Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni.
3: Evet.
4: Aynı yıl TRT Erzurum Radyosu'nda sınav açtılar, akitli kanun sanatçılığı. O sınavı kazandım ve orada musiki devam etti.
3: Stajyer sanatçı olarak.
4: Stajyer sanatçı evet. olarak orada çalıştım.
3: Hem öğrenci hem de sanatçı.
4: Hem öğrenci hem paramı kazanıyordum. Orada da Türk müziği alanında çok ciddi eğitimler gördük. Oradaki şefimiz TRT. Sefa Yel'den hocamız vardı, Neyzen.
3: Evet.
4: O birçok geçiş taksimleri olsun, fasıllar olsun, birçok makamları orada sağ olsun hocamıza, buradan ellerinden öpüyorum, dinliyorsa saygılarımı.

0: Babam hep sizleri dinletirdi kasetlerden. Hep o geleneği dinlerdik. Kerkük türküleri olsun, Elazığ, Urfa, Diyarbakır türküleri olsun. O kültürün insanıyım ve o müziklerle kavrulduk. Dolayısıyla Özbek Hoca sağ olsun, Mehmet Özbek Hocamız da sen bizim koroya lazımsın. Bana sınav açtılar. Sınavda girdim, başarılı oldum, kazandım. 2006'da kadroya geçtik.
1: 2006'dan beridir bu aynı konuda
0: devam
1: ediyoruz.
0: Hatta girdiğimde sen de oradaydın. Orada evet. Sanatçıydın. Birlikte evet. Çalıştık evet, yıllarca.
1: Evet, çalıştık. Ben de eski bir halk müzikçi olarak. Sevgili hocam teşekkür ederiz. Kendinizden bahsettiğiniz için, bu güzel anonslarınız için. Şimdi o güzel sesinizden bir türkü dinlemek istiyoruz. Tabii. Ya da onu da dinleyicilerimize izah edelim. Efendim malumunuz Hakikat Ezgiler programında her hafta bir konumuzdan ya irfan türküleri dinliyoruz ya da ilahiler dinliyoruz. Dolayısıyla hocam halk müziği korosunun şefi olması hasabiyle de kendisinden repertuarında ilahi varsa ilahi isteyeceğiz yoksa irfan türkülerinden istirham edeceğiz. Ne okuyacaksınız hocam? Sırada ne var?
0: Şöyle Elazığ'dan bahsettik, Hartut'tan evet. bahsettik. Senin de çok sevdiğin, daha önce de birlikte okuduğumuz Havar Geylani isimli güzel evet, bir evet. Hüseyin'i ilahi seslendirmek istiyorum. Çağırayım peygamberi Ruzi Mahşer'de diyelim.
1: Buyurun hocam.

0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Ben her seferinde bunu sizden dinlediğimde her seferinde bir duygu yoğunluğu yaşıyorum.
0: Estağfurullah. Sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler, dinlediğiniz ilahi bir Kadiri dergahında yazılmış. Öyle bir durum, evet, değil mi? Bir Kadiri ilahisidir. Abdülkadir Geylani Hazretlerine ithafen yazılmış bir ilahidir. Ama ben her seferinde hocam sizin okuyuşunuzdan çok keyif alıyorum ve etkileniyorum.
0: Çok naziksiniz.
1: Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz.
0: Sağ olun.
1: Yine sorularla devam edelim. Malum halk müziğinde olmanız hasabıyla irfani türküler kavramını nasıl tanımlıyorsunuz? Yani bizim dinleyicilerimize şunu anlatmaya açıkçası arzuluyorum. Efendim, bir türkünün irfani türkü ya da normal türkü olmasını ayrıştırabilecek özellikler var.
0: Evet.
1: İrfani özellik taşıması için hangi unsurlar olmalı ve dinleyicimiz bu bilince, o unsurları dinleyince, evet, bu bir ilahiye yakın irfani türkü adlandırılmasıyla, evet, dinlediğimiz bir şey demeli.
0: Şimdi bizim halk müziğimizde söz unsuru olarak tabii ki birçok unsur kullanılmış. İşte bunlardan aşk temasıdır. Mesela bir vatan aşkı, beşeri aşk, sevda, ana sevdası, vatan sevdası, tabiat sevdası, ilahi sevda gibi unsurlarda, hatta bununla ilgili bir konser de yapmıştım hatırlarsanız yıllar, evet, önce. Bir bülbül kavramımız
1: gül,
0: var. Gülle bülbül
1: aşkı, evet,
0: aşkı. Bu türkülerimizde oldukça kullanılan unsurlardan.
1: Tasavvufi bir zaten, aynen, metafordu.
0: Sonrasında enstrümanlarımız ona göre değişiklik gösteriyor. Hani bizim doğuda genellikle defle, yani musikide ney enstrümanı vardır ve tef kullanılır. Elazığ'da özellikle benim kendi yöremde erbanelerle, teflerle ilahiler söylenir. Orada musiki pek yoktur. Enstrümanlar sonradan, biz hani artık bu musiki geleneği de gelişince artık yavaştan tasavvufun içerisine girmiş bulunmakta. Evet. Hem enstrümanlar bunu gösteriyor, hem de bu kullanılan, işte dediğim gibi, temalar, belli kelamlar bunu en önemli şekilde gösteriyor.
1: Dinleyicilerimiz buna dikkat ederek
0: söz unsuruna baktığınız zaman
1: kullanılan enstrümanlar,
0: İşte
1: evet,
0: bülbülle gülü duyduğunuzda bunda bir ilahi sevda, ilahi meta var diye düşünülebilir.
1: Evet.
0: Özellikle bizim hoyratlarımızda da vardır. Bülbül güle mi geldin, laldın dile mi geldin, gördün gülde vefa yok, bile bile mi geldin gibi, hep böyle gül bülbül teması özellikle çokça kullanılmış bir temadır.
1: Argümandır. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Yine bir sorumuz var. O sorudan sonra yine sizden bir eser isteyeceğiz. Sanat hayatınız boyunca televizyon programları ve çeşitli konserlerde yer aldınız. Televizyon çekimleriyle, canlı konserlerinizle, icra süreçleri arasında nasıl farklılıklar bulunuyor? Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz televizyon ve konser çalışmalarından sizde özel bir nasıl hatıralar var? Ona dair bahsetmek ister misiniz?
0: Şöyle, bu süreç aslında televizyon programcılığıyla konser programcılığı, yani bizim kurumlar, evet, anlamında konuşursak apayrı dünyalar.
1: Evet.
0: Birincisi, televizyonda bir popülizm yakalamanız gerekiyor. Hani seyirciyi elde tutmak için gerek seçilen gerek seçilen repertuar olsun, gerekse seçilen tema olsun, ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu radyo programcılığında da aslında,
1: evet,
0: aynı
1: böyledir,
0: şey.
1: Doğru.
0: Mesela bu program Hakikat Ezgileri, burada dini unsurlardan, Türk musikisinden, işte tasavvufi musikiden, halk musikisinden örnekler sunduğumuz bir program.
1: Evet.
0: Televizyonda da bu içerik aynı şekilde göz önünde bulunduruyor. Halk konserlerimizde de aslında aynı, bir tema belirleniyorsunuz. Repertuar ve orada daha çok çeşitlilik olabiliyor. İşin içinde yöresel danslar olabiliyor, yöresel gösteriler olabiliyor, halk dansları gösterileri. Onun dışında koro okuma, yani toplu okuma geleneği işin içine girmiş oluyor. Ama televizyonda apayrı, hani daha çok popülizmi de yakalamamız gerekiyor. Günümüzdeki
1: nabzına göre diyeceğiz,
0: düşünürsek,
1: evet,
0: sevilen ve artık hayat hızlandı, teknoloji hızlandı, daha çok böyle insanlar hareketli şarkılar, türküler
1: maalesef,
0: seçiyor,
1: maalesef,
0: istiyorlar. Biz özlüyoruz o hoyratları, uzun havaları, gazelleri.
1: Doğru.
0: Onları da koromuzda, işte Kültür Bakanlığı'nın konserlerinde sergilemeye çalışıyoruz. Aslında her müziğin bir izleyicisi, seyircisi var. Her şefin ya da sanat yönetmeninin de bir belli bir takipçisi oluyor. Bu işte Turgay Coşkun'un yönettiği konserde böyle bu tarz olur. Böyle
1: az çok seyircinin ve gelecek olanların kafasında bir şeyler kurulur.
0: Oluşmuş oluyor. Hani sanatçı bir konser olacağı zaman, aa bu sanatçının konseri güzel olur, buna gidelim diye
1: evet,
0: herkesin
1: evet,
0: bir zevki oluşmuş oluyor.
1: Ona dair yine bir iki soru soracağım hocam size. Hı-hı. Yani ilerideki konserlerinizle ilgili ve bakanlığın çalışmalarıyla ilgili. Sevgili, hı-hı, hocam, türkülerle devam edelim.
0: Tabii ki.
1: Sırada neyi seslendireceksiniz?
0: Şimdi Erzurum'a gidelim. Güzel bir irfani türkü. Dün gece yerhanesinde yastığım bir taş idi. altım çamur, üstüm yağmur, yine gönlüm hoş idi. Hatta siz de eşlik ederseniz çok mutlu olurum.
1: Hayır, eşlik ederiz. Bu arada dinleyicilerimize şunu da müsaadenizle paylaşayım. Sevgili dinleyiciler, Turgay Coşkun hocamız kanunuyla size eşlik ediyor. Aynı zamanda hem kanunu çalıyor hem de okumuş oluyor. Bu da ayrı bir kabiliyet. Dolayısıyla bazı sanatçılar hem enstrümanını çalıp hem de okumayı bazen beceremeyebilirler. Ama hocam çok maşallah bu anlamda ustadır kendisi de.
0: Estağfurullah.
1: Güzel bir türkü. Buradan Erzurum'a da selam ve hürmetlerimizi iletelim hocam.
0: Canlı canlı çalıyoruz.
1: Evet, canlı canlı. Buyurun hocam.

0: Sevgili hocam, yüreğinize sağlık, sesinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bizi Erzurum'a götürdünüz. Dinleyicilerimize canlı kanun eşliğinde bir performans icra ettiniz. Değerli dostlar, Hakikat Ezgileri programında bu haftaki konuk sanatçımız Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şef Yardımcısı Turgay Coşkun hocamız var. Sevgili hocamızdan irfani türküler ve ilahiler dinliyorsunuz. Hocam, yine sorularla devam edeceğim. Bestekarlar ya da güftelerinde Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Hacı Bayramı Veli, Niyazi Mısri ya da Aşık Veysel gibi gönül insanların eserlerinde aşk kavramı sıkça karşımıza çıkıyor. Bu aşk kavramında dinleyicilerimiz bunu da ayrıştırmalarını istiyorum. Hani siz İrfan Türklerinde bu ayrıştırırken buna dikkat edin dediğinizde, beşeri aşk mı, ilahi aşk mı ayrışımını da edebilmek lazım. Dolayısıyla o ilahi aşka dair yazılan sözlerde dinleyiciler bu aşk kavramını nasıl anlamalıdır hocam?
1: Şimdi saydığımız isimlerde Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Hacı Bayramı Veli, Niyazi Mısri, bunların içerisinde bunlar bu saydığımız söz yazarları, aşıklarımız, bunlar daha çok tasavvufi sözler yazılmış ve burada Aşık Veysel'i ayrıştırabiliriz bu bahsettiğiniz isimlendirmelerde. Aşık Veysel'de gönül gözü, biliyorsunuz o önce görüyordu Aşık Veysel. Sonra çiçek hastalığından dolayı gözlerini kaybedip dünya gözünü artık gönül gözüne yaslamış bir aşığımız. Tabiat unsurunu en güzel anlatan aşıklarımızdan birisidir. Dolayısıyla zaten bu anlaşılıyor. Daha önce program başında da bahsetmiştik. Evet. Bülbülle gül temalarını en güzel mısralarla şey yapan aşıklarımızdan birisi Yunus Emre'dir. Burada Pir Sultan Abdal'ın da tabii ki çok güzel sözleri, şiirleri vardır. Ama daha çok Yunus Emre ve Hacı Bayram Veli, Niyazi Mısri efendilerimizin eserleri daha çok belirgin ve aşık. Buna da saz ustalar ya da halkımız daha çok besteler yapmıştır. Evet. Hemen her yörede türkülere baktığımız zaman her yörenin bir melodileştirilmiş ilahileri mevcuttur.
0: Evet, ona geleceğim ben de hocam. Malum Elazığlı olduğunuzu bahsettiniz. Harput yöresinin ya da Elazığ'ın da çok büyük yetiştirdiği büyük ustalar var. Hafız Osman Öge gibi, Hafız Mustafa Süer gibi, Enver Demirbağ, Paşa Demirbağ, ki siz bunların bazılarıyla da meşk etmişsiniz. O ortamlarda da bulmuşsunuz. Onların gazellerinde, şeylerinde de yoğun anlamda ya da içerisinde irfani türküler dediğimiz ya da ilahi formunda şeyler var mıdır hocam?
1: Tabii
0: ondan
1: ki
0: da biraz bahsedelim.
1: Daha çok divan edebiyatından, Fuzuli Hazretlerinin şiirlerinden gazeliyatımız, divanlarımız, tecnislerimiz, hoyratlarımız oluşmuştur Elazığ'da. Evet. Bu ustalarımız en önemli zaten hocalarımızdan Hafız Osman Öge, bunların en önemli temsilcilerinden, adı üstünde Hafız Osman Öge, Hafız Mustafa Süer gibi. Aynı zamanda bu Enver Demirbağ, Paşa Demirbağ Hafız Osman Öge'nin öğrencileridir.
0: Evet. Bunlar akrabalıkları var mı hocam, Enver Demirbağ'la Paşa Demirbağ?
1: Tabii kardeşler.
0: Kardeşler
1: ikisi de çok iyi. Hatta Sekratlı Ali Bey'in konağında eğitim, o meşkhanelerde eğitim görmüşlerdir. Hafız Osman Öge'nin dizinin dibinde yetişmişlerdir. Burada harput musikisinin temellerini öğrenmişlerdir. En iyi ustalarımız bizim bunlardır. Bunların
0: hocam, oraya dair de bir şey sormak istiyorum. Bu klarnet Elazığ harput yöresinde ne zamandan itibaren kullanılmaya başlamıştır? Hani klarnet bir batı müziği enstrümanıdır diyebiliyoruz ama.
1: Şöyle, klarnet Osmanlı hükümetinin olduğu zaman, bu mehter zamanı, Donizetti Paşa'nın, Almandır kendisi, Donizetti Paşa'nın Osmanlı'ya gelmesiyle başlamıştır. Klarnet ailesine girmiştir. Harput'ta da Elazığ'a gelmesini soruyorsanız.
0: Evet hocam.
1: Elazığ Harput'ta Alman okulu, Amerikan okulları var. Bu dönemde burada yabancı misyonerlerin eğitim verdiği okullar var. Orada buranın hocaları Almanya'dan ya da Amerika'dan, Fransa'dan gelen hocalardır. Burada müzik eğitim olması için Almanya'dan buraya klarnet, belli çeşitli enstrümanlar geldiği söylenmektedir. Burada da o dönemde Elazığ'a o dönem girdiği, hatta geçenlerde Kemaliye'deydim. Orada bir konserim, mini var. Bir konserim oldu.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz ki Erzincan Kemale'de de klarnet
0: kullanılır.
1: Çok kullanılır. Arap girdi olsun o bölgede. Orada bir arkadaşımız sevgili Caner Malkoç, şimdi kendisi de Hollanda'da master yapıyor. Yüksek lisans master ve bu alanda klarneti çok iyi çalıyor. O şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Turgay Hocam, oradaki Almanlar, Elazığ'daki, artık paraya dönüştürmek için gelen enstrümanları para karşılığında satıyor. Böylelikle o paraya çeviriyor. Okul kapanacak teşcir döneminde. Okul kapanacak. Onu paraya çevirmek için işte orada halktaki zurna çalan kişilere satıyor. Ve o zurnacı elini aldığında bu klarnetmiş falan deyip öyle bu işin böyle girdiği. Bunların yılı da 1925-26 yıllarında olduğu söyledi.
0: Ama yakışıyor da, yani ben öyle
1: değerlendim. Sonuçta onu böyle çaldığı zaman o yöreye artık farklı bir tarzda.
0: Ya işte normalde nameleriyle şeyleriyle
1: de. Bir de biliyorsunuz bandolarda da var. Hani mehter müziğinde de klarnet var. Onun eğitimleri böyle ilerlemiş ve musikiye çok da büyük renk katmış.
0: Kesinlikle.
1: Daha çok şenlendirici, insanlığı hareketlendirici bir enstrüman olduğu için tasavvuf musikisinde de kullanılmamıştır.
0: Yani tabii,
1: bu
0: tabii.
1: Daha çok böyle dingin enstrümanlar. Ut, tambur, İşte kanun, ney, en önemli enstrüman zaten biliyorsunuz ki.
0: Neydir? Evet.
1: Ney enstrümanıdır. Ney üflenir. Bu Elazığ'da da var mı? Tabii ki var. Dediğim gibi tarikatların kullandığı, yani daha çok tefrin, bendirin kullanılması var ama bu aşamada ney enstrümanı da tabii ki üfleniyor. Yörede var.
0: Var. Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederiz.
0: Yine o güzel sesinizden bir türkü mü dinleyeceğiz, ilahi mi dinleyeceğiz? Siz anons ederseniz, neyi uygun görürseniz hocam.
1: Yani ilahi programı türkü herhalde okumayalım.
0: Yok,
1: ilahi.
0: Siz ne arzu ederseniz. O güzel sesiniz hepsine uyuyor.
1: Aslında Sivas yöremizden bir güzel bir ilahi var. Ben yürürüm yane.
0: Tabii ki hocam.
1: Buyurun. Onu seslendirsek. Daha çok klasik Yunus Emre'ye ait. Evet. Daha çok böyle hani klasik bir ilahi gibi düşünülse de bu Sivas yöresinden derlenmiş bir irfani türkü.
0: Daha sonra
1: yani sözleri
0: ilahileştirilmiş.
1: Yunus Emre'ye ait. Buyurun dinleyelim.
0: Buyurun hocam.

0: Hocam harikasınız. Çok sizin teşekkür ederim. Sizin de
1: sağlık efendim.
0: Yani
1: özlemişiz.
0: Hakikaten özlemişiz. Kendimi tutamadım artık. O kadar güzel seslendirdiniz. Ben de eşlik etmek istedim.
1: Ağzınıza
0: çok teşekkür ederim. Hakikat Etkileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Değerli konuklar, dinleyiciler, konuk sanatçımız Turgay Coşkun hocamızla beraberiz. Hocam bir sorumuz var. Daha sonra da programımızın sonuna geldik. Veda edeceğiz dinleyicilerimize. Evet. Malumunuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Halk Müziği Korosu'nda şef yardımcısı olarak bir yönetici olarak devam ediyorsunuz. Günümüzde gençlerin irfani türkülere olan ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu eserleri genç kuşaklara sevdirmek için neler var? Herhangi buna dair bir çalışmanız, bir öneriniz olur mu?
1: Evet. Şöyle aslında böyle irfani türküler adına değil de günümüzde bu popüler kültürden çocuklarımız çok etkileniyorlar.
0: Yani.
1: Çağımız biliyorsunuz teknoloji çağı. Çeşitli sosyal medya mecrileri işte Facebook, Instagram, TikTok gibi çocuklarımızın aklını ya da gönlünü çelen birçok uygulamalar var. Ben daha öncesinde şöyle bir Kredi Yurtlar Kurumu'nun konserlerine gitmiştim. Gençlik Spor Bakanlığı'nın. Burada Avaz Memleket Türküleri isminde bir projeye dahil olmuştum.
0: Evet.
1: O projede sevgili İbrahim Sertkaya hocamız vardı. Marif Mekteplerinin kitap yayın evleri olan bir hocamız. Bu
0: evet.
1: Bu üstadımız dedi ki işte böyle Türk halk müziği, Türk sanat müziği gençlerimizi bunları vereceğiz. Yani konserde bunları sergileyeceksin. Ben bu konserlerde şunu yapıyordum. Çıkıp direktmen bir Kerkük'ün zindanında attılar beni diye böyle çocukların ilgisini çekecek bir rock müzik sound'unda böyle bir girizgah yapıp öğrenciler "Aa biz Turgay Coşkun kim? Aa böyle bir konsere geldik farklı rock müzik okuyor." Peşine diyorum ki hepiniz biliyorsunuz bir kızıl goncaya benzer tutan.
0: Evet.
1: Peşine Fikrimin İnce Gülü. Çocuklara böyle sevdiriyordum. Hemen okuyordum ve onlara söylettiriyordum. Hiç dinlememiş, hayatında söylememiş olan bir çocuk bile o anda böyle kulak verip hemen sözlerini açıp okuyordu.
0: Evet.
1: Eserlere eşlik ediyordu. İşte Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsü. Peşine Mahzuni Şerif'in İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım.
0: Böylelikle repertuarı geçişlerle, evet.
1: Peşine de Çile Bülbülüm Çile deyip Allah dedirtiyordu.
0: Şimdi evet,
1: dolayısıyla çocuklar sonra bana gelip diyordu "Hocam Allah razı olsun senden. İçimizdeki Türk müziği seviyormuşuz aslında. İçimizdeki cevheri çıkarttın." Çünkü neden? Annelerimiz bize değil mi? Bizi uyuturken ninniler söylerdi.
0: Evet,
1: bu ninnilerin içerisinde bilemezsin türküler söylüyordu.
0: Tabii,
1: şarkılar söylüyordu. Bizi öyle uyutuyorlardı. Çocuğun kulağında zaten var. Anne baba dinliyor devamlı. Televizyonlarda var. Hani istediği kadar popüler kültürün eşiğinde kalsın ama o özüne bir şekilde dönüyor. Burada hani irfani türküler de, irfani olan ilahilerimiz de çocuğun illaki kulağında var. Hani kandiller olsun, işte bayramlar olsun, namazlar olsun, 5 vakit ezan okunuyor. Yani insanların ağızları dualı, evde dua ederler. Hep bir şekilde o kelamlar çocukların içinde. Sadece evet, küçük bir kıvılcım gerek. O kıvılcımı da bence böyle bu bahsettiğim konserler gibi mini konserlerde hepsinden örnekler verip tasavvuf, vatan sevgisi, işte her şeyi bu bahsettiğim konsepte konserler yapıp çocukların ilgisini bu müziğe ve bu kültüre çekebileceğimize inanıyorum.
0: Hocam çok güzel bir şeye değindiniz. Yani sadece bunu sistem etmekte değil de icraatta da söylemekte de değil ama icraatta görmek lazım, anlatmak lazım. Birebir yaşaması lazım ki o sevgi, muhabbet oluşabilsin.
1: Aynen.
0: Biz bunu aşılamadıktan sonra, biz bunu ona deklare etmedikten sonra haklı olarak popüler müzikteki şeyler dikkat çekmiş oluyor.
1: Çözüm odaklı.
0: Sizin, evet, sizin öneriniz ve uygulamanıza açıkçası çok takdire şayan. Çok teşekkür ederiz. Ümit ederim bakanlıktaki yöneticilikle, oradaki pozisyonunuzla da bundan sonraki süreçte gençlere bu manada da katkılarınız olur.
1: İnşallah.
0: Hocam son bir soru daha sorayım. Ankara Devlet Halk Müziği Korosu olarak yeni sezonda kaç tane konser planlamanız var? Ne kadar aralıklarla konser yapıyorsunuz? Vatandaş şöyle, bunu nereden takip etmeli?
1: Şöyle, her hafta hemen hemen konserimiz olacak. Bu sene daha farklı proje bazlı konserler yapacağız. İnsanlara kültürel mirasımızı en iyi şekilde sunacağımız bir Kemaliye Eğin Gecesi yapacağız. Eyin kültürünü anlatacağız. Bir Harput Kürsübaşı geleneğini anlatacağımız proje konserlerimiz olacak.
0: Yani böyle yöresel özelliklerde de olan
1: yani
0: bir konserler.
1: Yani yöresel ve halk müziğine damgasını vurmuş illerimizden. Hani çıkış noktası.
0: Kars'ta var mı hocam?
1: Kars'ta var. Evet. Bu sene belli şey yaptık. Mesela ama Sivas'tan yapacağız. Neyi? Muzaffer Sarı Sözen'i anma gecesi.
0: Çok güzel. Yani bu Ankara'da dinleyicilerimizin sadece istifade edebileceği bir şey. Başka muhtelif illerde var mı? Şu an yani bizi dinleyin.
1: Şu anda Ankara'daki izleyicilerimize olacak bir şey bu.
0: Olacak bir şey, evet. Nereden takip edecekler hocam bu çalışmalarınızı?
1: Bu çalışmalarımızı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün bir sanat cepte uygulaması var.
0: Kültür Bakanlığı'nın,
1: evet,
0: öyle mi?
1: Bu hem Play Store'da ya da Apple Store'un uygulamasında sanat cepte uygulaması. Bunu indirirlerse il yazıyorsunuz. İstediğiniz ildeki o an tiyatro, işte
0: sanat müziği,
1: geleneksel konserler, her türlü o şeylerle ilgili etkinlikleri görüp ve oradan biletini alabiliyorlar. Aynı zamanda biletini al uygulamasından da bizim konserlerimizi
0: hocam,
1: takip
0: konserleriniz ederler. Hep aynı mekanda mıdır yoksa değiştirir misiniz ay içerisinde?
1: Konserlerimiz şimdi şöyle oldu. Kültür Bakanlığı Çankaya Belediyesi'nin Atatürk Sanat Merkezi diye bir salon açıldı. Çok da güzel bir salon açtılar Çay Yolu'nda. Çay Yolu derken Eskişehir Yolu'nda. Yanlış, evet. Mahalle söylemiyorum. Mustafa Kemal Mahallesi'nde. Orada da konserlerimiz olacak. Bir kısım konserlerimiz orada. Ama daha çok Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası CSO Ada diye geçiyor. Orada tarihi salon ve Ulus'ta, mavi salon dediğimiz Ulus'taki yani. Sıhhiye TRT'nin karşısındaki o güzel yapıdayız.
0: Oradan takip edecekler dinleyiciler.
1: Evet, biletlerimizi dediğim gibi bizim ya da sosyal medya hesaplarımızdan bizleri de takip edip oradan konser bilgilerine, detaylarına ulaşabilirler izleyiciler.
0: Hocam başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sizi yeni televizyon programıyla, yeni radyo programıyla bu sezonda görmek istiyoruz. Muhtelif birçok Ülke TV'den, TRT Haber'den, TRT Türk'ten birçok kanallarda gördük. Bu sezonda ümit ederim çalışmalarınız arasında, projeleriniz arasında bunlarla da dinleyicilerimizle de olmanızı
1: İnşallah
0: arzu ediyoruz.
1: Orada olacak. İşte yapacağız bir şeyler.
0: Sevgili hocam. Başarılar diliyoruz. Son bir türküyle veda edelim. Siz uygun görürseniz bir veda konuşması da lütfederseniz.
1: Efendim, Hakikat Ezgilerinde bu hafta ben konuk oldum. Size çok teşekkür ederim. Yayında yapımda emeği geçen rejimize, başta Hamit Alp size çok teşekkür ediyorum.
0: Abi,
1: beni layık görüp programımıza
0: hocam
1: davet ettiğiniz
0: şeref
1: için
0: verdiniz.
1: Teşekkür ederim. Bizi dinleyen bütün herkese kucak dolusu selam ve sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim efendim.
0: Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programının sonuna geldik. Bir dahaki cuma günü saat 14.20'de tekrar görüşmek dileğiyle diliyorum. Sevgili hocam, son okuyacağınız eser belli mi ise onu da
1: gelin bir beraber yanalım diyelim.
0: Öyle mi?
1: Şema yanar pervaneler.
0: Çok güzel bir türkü. Ben de çok severim. Yöresi neresi dinleyicilerimize?
1: Elazığ Harput Kadiri ilahilerini.
0: Dinliyoruz hocam, buyurun.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik 36, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 38, İstanbul 30, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 33 derece. Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 39 derece. Antalya 39, Burdur ve Hatay 36, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 35, Osmaniye 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı ve Eskişehir 36, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 35 derece. Bolu 33, Düzce 34, Karabük 37, Kastamonu 32, Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece. Artvin 30, Bayburt ve Çorum 31, Giresun 27, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize ve Samsun 28, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 31 derece. Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 39 derece. Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar sağanak yağışlı geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmaksızın tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından muhacire ensar olmak başlığıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin darda kalana kapı açmayı medeniyetinin en mukaddes emaneti sayan bir millet olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir sözlerini hatırlatan Çiftçi, bu vizyonun kendileri için en önemli rehber olduğunu ifade etti. Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, terörsüz Türkiye sürecinin yeni aşamasını ve sürecin başarıya ulaşmasında Türkiye modelinin önemini kaleme aldı. MİT Başkanı Talha Köse, terörsüz Türkiye sürecinin kurumsallaşma aşamasına geçtiğini belirterek, bu özgün Türkiye modelinin başarısının hukuki düzenlemeler, siyasi mütabakat ve toplumsal bütünleşme kapasitesiyle ölçüleceğini kaydetti. Bölgesel krizlere, siyasi söylem farklılıklarına ve uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklara rağmen ortak istikametin korunması, sürecin dönemsel bir siyasi mütabakatın ötesine geçerek kalıcı bir toplumsal ve kurumsal zemine yerleşmesini mümkün kılacaktır ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız net. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan emekli general Muhammed Salih El Harbi, Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinin çok ileri düzeyde olduğunu belirterek, Türkiye güvenilir bir ortak ve müttefik dedi. Harbi, açıkçası Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok ileri düzeyde. Türkiye güvenilir bir ortak ve müttefik. Türklerin Suudi Arabistan'da büyük projeleri bulunuyor. Hatta Suudi Arabistan, askeri alanda Baykar'la ortaklıklara girdi ifadelerini kullandı. Türkiye'nin NATO'nun güçlü ülkelerinden biri olduğunu belirten Harbi, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel düzeyde güçlerini pekiştirdiğini, stratejik denge doğrultusunda hareket ettiklerini kaydetti. Ve son olarak spor, Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Tümasan Konya Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 10. kilometrelerinde Doğu İzmit Kavşağı Dilovası Kavşağı arası İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden trafik TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahları kullanabileceklerdir. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12 derece, Atina parçalı bulutlu 26, Belgrad sağanak yağışlı 25, Berlin parçalı bulutlu 15, Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev parçalı bulutlu 14, Kopenhag ve Londra sağanak yağışlı 12, Madrid sağanak yağışlı 18, Moskova parçalı bulutlu 17, Paris sağanak yağışlı 13, Priştine az bulutlu ve açık 17, Roma sağanak yağışlı 20, Saraybosna parçalı bulutlu 15, Sofya sağanak yağışlı 20, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana parçalı bulutlu 19 ve Zürih sağanak yağışlı 16 derece. Asya kıtasında Amman sağanak yağışlı 23, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana parçalı bulutlu 12, Bağdat parçalı bulutlu 29, Bakü parçalı bulutlu 23, Bişkek parçalı bulutlu 18, Duşembe parçalı bulutlu 24, Kabil az bulutlu ve açık 17, Kerkük az bulutlu ve açık 25, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad sağanak yağışlı 34, Şam az bulutlu ve açık 22, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis parçalı bulutlu 17 ve Tokyo parçalı bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 23 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 12, Montreal parçalı bulutlu 18, New York parçalı bulutlu 23, Sydney sağanak yağışlı 12 ve Washington parçalı bulutlu 21 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 16 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 13, Gümülcine parçalı bulutlu 21, Kırcali sağanak yağışlı 18, Köln sağanak yağışlı 13, Komrat parçalı bulutlu 19, Köstence sağanak yağışlı 18, Münih sağanak yağışlı 15, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik sağanak yağışlı 20, Şumlu parçalı bulutlu 14, Tarakliye ve Valkaneş parçalı bulutlu 18, Zenitsa parçalı bulutlu 17, Gazimagos az bulutlu ve açık 21, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20, son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Rize Çayeli Kaptanpaşa'da metrekareye düşen toplam yağış miktarı 42 kilogram. Trabzon Maçka Örnek Alan Köyü'nde 26, Artvin Arhavi Boyuncuk Köyü ve Giresun Göreli Kuşçulu Köyü'nde 17, Gümüşhane Kürtün'de 13 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 34 derece, Bilecik 36, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 38, İstanbul 30, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 33 derece. Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 39 derece. Antalya 39, Burdur ve Hatay 36, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 35, Osmaniye 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı ve Eskişehir 36, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 35 derece. Bolu 33, Düzce 34, Karabük 37, Kastamonu 32, Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece. Artvin 30, Bayburt ve Çorum 31, Giresun 27, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize ve Samsun 28, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 31 derece. Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 39 derece. Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Ağustos Cumartesi, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra geneli batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Ağustos Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusu öğle saatlerinden sonra yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5. Batısı yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzey öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfı'nın ana yürütücülüğündeki Teknofest Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'la etkinlik alanını ziyaret etti. Türkiye'nin Avrupa Birliği dahil olmak üzere dünyanın en gelişmiş ülkelerine gemi sattığına dikkati çeken Uraloğlu, işbirliği noktasında Türkiye'ye tekliflerin geldiğini, denizcilik ve tersane sektöründe neler yapabildiğimizi burada gözümüzde görmüş olduk. Denizcilikte gerçekten dünyanın en üst seviyelerine gelmiş durumundayız açıklamasında bulundu. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirmelerinde YÖK Başkanlığı'nca geleceğin mesleklerine yönelik açılan 58 programa bu yıl 16.406 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre 2026 YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alan 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program ilk yılında öğrencilerle buluştu. Yeni açılan yapay zeka odaklı disiplinler arası programlar ilk 100, 500 ve 1000 başarı sıralamasından öğrenciler tarafından tercih edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. Gırgır ve troll yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı Karadeniz, Marmara ve Ege'de 1 Eylül'de Akdeniz'de 15 Eylül'de sona erecek. Limanlarda yaklaşık 4,5 aydır teknelerin motor, güverte, boya ve tamirat işlemlerini yapan balıkçılar yıpranan ağlardaki son eksiklikleri gideriyor. Balıkçılar Karadeniz'de hamsi ve palamut, Marmara'da hamsi, istavrit, lüfer, Ege'de sardalya ve hamsi, Akdeniz'de ise sardalya, barbun ve karides açısından bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor. Ve son olarak spor. Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü'ne konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Saat 21.30'da bu akşam oynanacak mücadelede yeni transfer Batrakov yer almadı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 10. kilometrelerinde Doğu İzmit Kavşağı Dilovası Kavşağı arası İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden trafik TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahları kullanabileceklerdir. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benim de bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Atmosfer'den Haber Var programımızla huzurlarınızdayız. Mikrofonda ben Fatma Vural. Teknik yönetmenimiz sevgili Deniz Gökyer'le birlikte saatler 18'i gösterene dek sizlere eşlik edeceğiz. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? 81 ile dair en güncel tahminler için uzman bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Haftanın son iş günündeyiz. Tarihler 21 Ağustos Cuma gününü gösteriyor. Birazdan tarihte bugün neler yaşandı, Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeler neler? Bu bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Haftanın son iş gününden hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur ve sağlık dolu bir gün. Güzel bir hafta sonu diliyoruz şimdiden değerli dinleyenlerimiz. Bu saat diliminde bağlantılarımız olacak. İkinci bölümde de yine bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Bu saat diliminde bir aksilik olmazsa Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bölgelerine gideceğiz. Programımızın ikinci bölümünde ise Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyon, Karahisar ve son olarak da Erzurum bağlantımız olacak. Denizlerdeki son durum, 81 ile dair en güncel tahminler neler? Uzmanlarımızdan dinleyeceğiz. Bu saat diliminde de ilk olarak 13. Bölge Müdürlüğü'ne gideceğiz. Elazığ ve çevresindeki tahminleri alacağız. Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de günün tahminlerini sevgili Berivan Balaban'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba. Berivan Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Teknik yönetmenimiz bağlantımızı hazırlıyor. Dilerseniz tarihte bugün neler yaşandı, kısaca sizlerle paylaşalım. İlk tarihimiz 1680 yılı. Kızılderililer İspanyollarca işgal edilmiş New Mexico'yu ele geçirdi. 1878 yılında Amerikan Barolar Birliği ABA kuruldu. 1911 yılında Mona Lisa tablosu Louvre Müzesi'nin bir çalışanı tarafından çalındı. 1915 yılında 2. Anafartalar Savaşı başladı. 1940 yılında Sovyet devrimi liderlerinden Troçki Meksika'da öldürüldü. 1957 yılında Semyorka adıyla bilinen, günümüzde halen kullanılan Sovyet füzesi R-7'nin ilk başarılı uçuşu gerçekleşti. 1968 yılında Sovyet askerleri Çekoslovakya'yı işgal etti. 1983 yılında Filipinler'de muhalefet lideri Manila Uluslararası Havalimanı'nda suikast sonucu öldürüldü. 1990 yılında Gagavuzlar, Özerk Gagavuz Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni güneyde Gagavuzların en yoğun yaşadığı Komrat yöresinde ilan etti. Bu karar Moldova Yüksek Sovyeti tarafından iptal edildi. 1991 yılında Letonya, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti. 2001 yılında NATO Makedonya'ya asker gönderme kararı aldı. Yine aynı tarihte Kızıl Haç Tacikistan'daki açlık tehlikesine dikkat çekti. Son tarihimiz 2008 yılı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın 20 mil batısındaki bir silah fabrikasının önünde iki Taliban intihar bombacısı kendilerini havaya uçurdu. 59 kişi hayatını kaybederken 70 kişi de yaralandı. Tarihte bugün yaşanan önemli olayları ve gelişmeleri aktardık. Şimdi Elazığ bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Berivan Balaban bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
1: Merhabalar, sağ olun, hoş buldum.
0: Berivan Hanım, bölgenize dair tahminler için söz sizde.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarların ise genellikle güneyli yönlerden orta kuvvetli, yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ'da 20-39, Malatya'da 20-38, Tunceli'de 21-40, Bingöl'de 20-37, Adıyaman'da ise 25-41 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel bir akşam diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Elazığ ve çevresindeki tahminleri aldık. Uzmanımız Berivan Balaban paylaştı. Van bölgesine gideceğiz. Van ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? 14. Bölge Müdürlüğü'nden dinleyeceğiz. Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için tahminleri alacağız. Yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu planlamalarınızı yaparken dilerseniz kısaca bahsedelim. Yarın yurdumuzun kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerse az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının da yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. En güncel tahminleri

0: genelden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde ise bu gece beklediğimiz en düşük sıcaklıklar Hakkari 19, Bitlis 16, Van 16 ve Muş 18 derece olacak tahminlerimize göre. İyi yayınlar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyor size ve ekip arkadaşlarınıza güzel bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Teşekkürler.
1: Uzmanımız Sayın Mehmet Can Baybora Van ve çevresindeki tahminlerini bizlerle paylaştı. Bu saat diliminin ilk şarkısını sizlerle buluşturacağız. Güzel bir şarkı dinleyelim, ardından bağlantılarımızla bizler yine sizlerle olmaya devam edeceğiz.

0: Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Atmosfer'den Haber Var programımızda bağlantılarımızla sizlerle birlikteyiz. Bölge bölge, il il en güncel tahminleri uzmanlarımızdan alıyoruz. Şimdi de Orta Karadeniz bölgesine gideceğiz. Samsun ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Uzmanımız Sayın Nurullah Kara'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de kolaylıklar diliyoruz. Bölgenize dair tahminler için söz sizde.
1: Yaptığımız son değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece dolayında artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini, rüzgarın doğu ve güneydoğudan zamanla kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerine beklenen bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Samsun 20-30, Kastamonu 14-35, Sinop 22-30, Ordu 22-28, Tokat 17-39, Amasya 16-38 ve Çorum 14-35 derece olarak bekliyoruz. Bölgemize dair aktaracaklarımız bu yönde.
0: Nurullah Bey, aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel bir akşam diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Sayın Nurullah Kara'dan bölgesine dair tahminlerini dinledik. Güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. İsmail Hacıoğlu'ndan güzel bir cover'ı buluşturacağız sizlerle Kibir radyolarınızda.

0: Değerli dinleyenlerimiz, İstanbul bağlantısıyla yayınımıza devam edeceğiz. İstanbul çevresi Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de hava durumu nasıl olacak? İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden dinleyeceğiz. Uzmanımız Sayın Abdullah Avşar bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim, merhaba.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım, merhaba.
0: Abdullah Bey, bölgenize dair tahminler için sizi dinliyoruz.
1: Tabii, bölgemizin geneli azınlıklı ve açık. Gece ve sabah saatlerinde ise yer yer pusat sesi bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar ise bölgemiz genelinde kuzeyli yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli esecek. İllerimizde bu gece beklediğimiz en düşük ve yarın beklediğimiz en yüksek sıcaklık ise İstanbul 22-31, Edirne 18-37, Kırklareli 18-35, Tekirdağ 20-29, Kocaeli 23-34, Sakarya 21-34, Yalova ise 21-29 derece. Denizlerimizde yarın beklediğim hava durumu ise fırtına beklemiyoruz. Batı Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde ise doğusu 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Marmara Denizi'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5 metre, görüş iyi. Fatma Hanım, tahminleriniz bunlardı.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor sizlere. Güzel, keyifli bir akşam diliyoruz.
1: Sağ olun, seri yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Uzmanımız Sayın Abdullah Avşar, İstanbul çevresi Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için günün tahminlerini paylaştı bizlerle. Bağlantılarımızla yayınımızı sürdüreceğiz. Eskişehir bölgesine bağlanacağız. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak demiştik. Cumartesi gününün hava durumunu paylaşmıştık. Pazar günde hava nasıl olacak dilerseniz sizlerle paylaşalım. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Rize, Artvin'in kıyı, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerse az bulutlu ve açık geçecek. Genel olarak hafta sonu yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yağış olan yerlerde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Rize, Artvin kıyı, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel sağanak yağışları görülecek. Diğer yerlerse az bulutlu ve açık geçecek. Bazı bölgelerde ise yüksek sıcaklık uyarısında bulunmuştuk. Lütfen dikkat diyoruz. Özellikle güneş açılarının dik geldiği saatlerde, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, hastalar ve yaşlılar için 11 ila 16 saatleri arasında dikkat etmekte fayda olduğunu hatırlatalım ve şimdi Eskişehir bölgemize gidelim. Eskişehir ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Uzmanımız Sayın Bayram Çolak'tan dinleyelim. Yayınımıza hoş geldiniz efendim, merhaba.
2: Merhabalar Fatma Hanım, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Bayram Bey, bölgenize dair tahminlerinizi paylaşırsanız seviniriz.
2: Hemen paylaşayım. Eskişehir Tahmin Merkezi olarak hazırladığımız son değerlendirmelere göre bölge müdürlüğümüze bağlı Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik ile ilçelerimizde havanın bu akşam saatlerinde az bulutlu açık. Bu gece saatlerinde Bursa çevrelerinin, yarın öğle saatleri ve sonrasında Eskişehir, Kütahya ve Bilecik çevrelerinin açılı ve az bulutlu olarak geçeceğini, ayrıca yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya'nın güneybatı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültü sağanak yağış geçişlerini göreceğini tahmin ediyoruz. Yarın hava sıcaklıklarımızın bugüne göre 1 ila 3 derece civarında artmasını bekliyoruz. Günün en yüksek hava sıcaklıklarımızın birçok merkezde 35 derece ve üzerinde seyretmesi ve gerçekleşmesi beklenmekte. Bu nedenle yaşlılarımıza ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza sıcaklığın yüksek seyrettiği 12-17 saatleri arasında dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca ormanlık alana piknik yapmak ve kamp kurmak amacıyla giden vatandaşlarımıza da orman yangınına karşı dikkatli olmalarını öneriyoruz. Bölgemizde rüzgarımızın ise kuzeyli yönlerden gece ve sabah saatlerinde hafif kuvvette, bu akşam ve yarın öğle saatleri ve sonrasında ise orta kuvvette ve yer yer kısa süreli kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde bugün gerçekleşen günün en yüksek hava sıcaklığını aktaracak olursam, bugünkü en yüksek sıcaklıklar Eskişehir, Kütahya ve Bursa'da 34, Bilecik'te ise 37 derece olarak ölçüldü. Son olarak il merkezlerimizde bu gece beklediğimizden düşük ve yarın tahmin ettiğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise sırasıyla şöyle: Eskişehir'de 18-37, Bursa'da 20-32, Kütahya'da 16-35, Bilecik'te ise 19-35 derece civarında olacağını tahmin ediyoruz. Eskişehir'den aktaracaklarımız bu kadar Fatma Hanım.
0: Aktardığınız bilgiler ve uyarılarınız için çok teşekkür ediyor size ve ekip arkadaşlarınıza güzel bir akşam diliyoruz.
2: İyi akşamlar, sağ olun, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet, uzmanımızın da belirttiği gibi özellikle orman yangınlarına karşı dikkat etmekte fayda var. yüksek sıcaklıkların olduğu dönemlerde lütfen dikkat diyoruz. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Ardından bağlantılarımızı sürdüreceğiz. Bu kez Merve Deniz'e kulak vereceğiz. Ara beni lütfen sizlerle.

0: Son 15 dakikayı paylaşıyoruz. Bu saat diliminde Konya, Diyarbakır ve Kayseri bağlantılarımız olacak. 8. Bölge Müdürlüğü'nden Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için tahminleri uzmanımız Sayın Meryem Bağcı'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
1: Merhaba Fatma Hanım, hoş bulduk.
0: Bölgenize dair tahminler için söz sizde.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetle eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 19, en yüksek 35. Aksaray ve Karaman'da en düşük 17, en yüksek 34. Niğde'de en düşük 16, en yüksek 34 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyor size ve ekip arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Uzmanımız Meryem Bağcı bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. İlk bölüm için son 10 dakikayı paylaşıyoruz. Konya bağlantımızı gerçekleştirdik. Diyarbakır bölgesine gideceğiz. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta hava durumu nasıl olacak? 15. Bölge Müdürlüğü'nden dinleyeceğiz. Programımızın bu bölümünde son bağlantısını ise Kayseri bölgesiyle gerçekleştireceğiz. Şimdi uzmanımız Sayın Azizcan Kürüm'den Diyarbakır ve çevresindeki tahminleri alalım. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de kolaylıklar diliyoruz. Bölgenize dair son tahminler için söz sizde.
2: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri seviyesinde seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği beklenmektedir. Bölgemizdeki il merkezlerinde gün içinde gerçekleşmesini beklediğimiz en düşük ve yarın gerçekleşmesini beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise Diyarbakır 41-21, Batman 41-20, Mardin 39-26, Siirt 40-26, Şanlıurfa 41-27 ve son olarak Şırnak 38-25 derece. Aktaracaklarım için de bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Size ve ekip arkadaşlarınıza güzel bir akşam diliyoruz. Uzmanımız Sayın Azizcan Kürüm bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Madrigal'den güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Sana ait sizlerle olacak.

0: bu saat diliminin son bağlantısını gerçekleştireceğiz. Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri'de hava durumu nasıl olacak? 7. Bölge Müdürlüğü'nden alacağız. Uzmanımız Sayın Şahin Toker bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de kolaylıklar diliyoruz. Bölgenize dair tahminler için söz sizde.
1: Tabii bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvetli olmasını bekliyoruz. İl merkezlerimizde beklediğim sıcaklık şu şekilde: Kayseri 31, Nevşehir 32, Kırşehir 29, Yozgat 32, Sivas 28 derece. Kayseri bölgenin aktaracaklarım bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere güzel bir akşam diliyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Uzmanımız Sayın Şahin Toker'den bölgesine dair günün tahminlerini aldık. Bu saat diliminin son bağlantısını gerçekleştirmiş olduk. İkinci bölümde yine bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızla bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. İstanbul ve Ankara'da trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimiz için trafiğin en yoğun olduğu yolları da paylaşacağız. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize de güvenli sürüşler diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin diyelim. Bu saat dilimini güzel bir şarkıyla noktalayalım. Saat başı hava tahmin raporlarının ardından programımızın ikinci bölümüyle mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz Deniz Gökyer'le birlikte bizler tekrar huzurlarınızda olacağız. Bu saat diliminde güzel bir şarkıyla noktalayacağız. Mary Jane'den bir 90'lar cover'ı dinleyeceğiz. Bir refleks şarkısına kulak vereceğiz. Sen Hep Benimsin şarkısı sizlerle olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik 36, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 38, İstanbul 30, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 33 derece. Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 39 derece. Antalya 39, Burdur ve Hatay 36, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 35, Osmaniye 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı ve Eskişehir 36, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 35 derece. Bolu 33, Düzce 34, Karabük 37, Kastamonu 32, Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece. Artvin 30, Bayburt ve Çorum 31, Giresun 27, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize ve Samsun 28, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 31 derece. Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 39 derece. Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmaksızın tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından muhacire ensar olmak başlığıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin darda kalana kapı açmayı medeniyetinin en mukaddes emaneti sayan bir millet olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir sözlerini hatırlatan Çiftçi, bu vizyonun kendileri için en önemli rehber olduğunu ifade etti. Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, terörsüz Türkiye sürecinin yeni aşamasını ve sürecin başarıya ulaşmasında Türkiye modelinin önemini kaleme aldı. MİT Başkanı Talha Köse, terörsüz Türkiye sürecinin kurumsallaşma aşamasına geçtiğini belirterek, bu özgün Türkiye modelinin başarısının hukuki düzenlemeler, siyasi mütabakat ve toplumsal bütünleşme kapasitesiyle ölçüleceğini kaydetti. Bölgesel krizlere, siyasi söylem farklılıklarına ve uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklara rağmen ortak istikametin korunması, sürecin dönemsel bir siyasi mütabakatın ötesine geçerek kalıcı bir toplumsal ve kurumsal zemine yerleşmesini mümkün kılacaktır ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız net. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan emekli general Muhammed Salih El Harbi, Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinin çok ileri düzeyde olduğunu belirterek, Türkiye güvenilir bir ortak ve müttefik dedi. Harbi, açıkçası Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok ileri düzeyde. Türkiye güvenilir bir ortak ve müttefik. Türklerin Suudi Arabistan'da büyük projeleri bulunuyor. Hatta Suudi Arabistan, askeri alanda Baykar'la ortaklıklara girdi ifadelerini kullandı. Türkiye'nin NATO'nun güçlü ülkelerinden biri olduğunu belirten Harbi, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel düzeyde güçlerini pekiştirdiğini, stratejik denge doğrultusunda hareket ettiklerini kaydetti. Ve son olarak spor, Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Tümasan Konya Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Ağustos Cumartesi, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra geneli batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Ağustos Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusu öğle saatlerinden sonra yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5. Batısı yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzey öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 10. kilometrelerinde Doğu İzmit Kavşağı Dilovası Kavşağı arası İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden trafik TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahları kullanabileceklerdir. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda Atmosfer'den Haber Var programımızın ikinci bölümüyle sizlerleyiz. İlk bölümde olduğu gibi bu saat diliminde de bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızla bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz Deniz Gökyer'le birlikte 18'e dek birlikteliğimiz sürecek. İlk olarak Adana bölgesine gideceğiz. 6. Bölge Müdürlüğü'nden uzmanımız Sayın Ferhat Kuloğlu'ndan bölgesine dair tahminlerini alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım. Merhaba.
0: Bölgenize dair tahminler için sizi dinliyoruz.
1: Hemen aktarıyorum. Bölge genelinin az bulutlu açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemizde bağlayan hava durumları ve en düşük en yüksek sıcaklıkları şöyle. Adana az bulutlu açık, en düşük 24, en yüksek 36 derece. Mersin az bulutlu açık, en düşük 27, en yüksek 34 derece. Kahramanmaraş az bulutlu açık, en düşük 25, en yüksek 40 derece. Osmaniye az bulutlu açık, en düşük 25, en yüksek 35 derece. Gaziantep az bulutlu açık, en düşük 25, en yüksek 40 derece. Kilis az bulutlu açık, en düşük 24, en yüksek 39 derece. Ve son olarak Hatay az bulutlu açık, en düşük 24, en yüksek 34 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir akşam diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum Fatma Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Sayın Ferhat Kuloğlu bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Adana ve çevresindeki tahminler böyleydi değerli dinleyenlerimiz. İstanbul'da seyir halinde olan dinleyicilerimiz için yol durumunu paylaşacağız. Trafik durumu ne şekilde hemen dinleyicilerimize aktaralım. Şu an için İstanbul'da trafik durma noktasında ortalama yolculuk süreleri ise şöyle. Tem Libadiye'den Çamlıca gişelere kadar ortalama yolculuk süresi 40 dakika. E5-D100 Karayolu Yeni Bosna Kavşağı'ndan Küçükçekmece Kavşağı'na kadar yarım saat. Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar yine yarım saatlik süreler mevcut. Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Reşadiye Caddesi Bağmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 40 dakika. Tem Sadabat İki Viyadüğü'nden Rumeli Hisarı, Fatih Sultan Mehmet gişelere kadar yine yarım saatlik süreler mevcut. Tem Tekstil Kent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 1 saat. Minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi, Küçükyalı'dan Bayar Caddesi kesişimine kadar ise yarım saat. D100 Karayolu Bostancı'dan Maltepe Köprüsü'ne kadar 15 dakika. Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu Caddesi, Eminönü'nden Çırağan'a kadar yarım saat. E5 Topkapı'dan Mert Ersapağan'a kadar 20 dakika. Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Söğütlü Çeşme'den Cadde Bostan'a kadar 20 dakika. E5 Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar yarım saat. Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Erenköy'den Küçükyalı'ya kadar 15 dakika. D100 Karayolu Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar da 15 dakikalık süreler mevcut. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize güzel, keyifli yolculuklar diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin diyelim ve bu saat diliminin ilk şarkısını sizlerle buluşturalım. Mert Demir'den dinleyeceğiz. Ardından Ankara bağlantısı için buradayız.

0: İkinci bölümünde de ilk olarak Adana bölgesine gittik. Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve son olarak da Erzurum bağlantılarımız olacak. 81 ile dair en güncel tahminleri uzmanlarımız aracılığıyla öğreneceğiz. Şimdi 9. Bölge Müdürlüğümüzdeyiz. Ankara ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Uzmanımız Sayın Ahmet Can Çeker'den dinleyelim. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ahmet Bey, bölgemize dair tahminler için söz sizde.
1: Tabii ki yapmış olduğum son değerlendirmelere göre bölge genelimizin az bulutlu açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 18-35, Çankırı 16-38, Kırıkkale 18-35, Bolu 16-33, Zonguldak 20-28, Düzce 20-33, Bartın 17-31, Karabük ise 18-37 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ankara ve çevresindeki tahminleri dinledik. Uzmanımız Ahmet Can Çeker paylaştı. Güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Bu kez bir Cem Karaca şarkısının cover versiyonunu sizlerle buluşturacağız. Resimdeki gözyaşları sizlerle olacak.

0: Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemizde yarın akşama kadar havanın az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimler yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın doğu iç kesimleriyle Antalya'nın batı iç kesimlerinin mevsim sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları Antalya çevrelerinde 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgar kuzey, öğle saatlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Merkezlerimizde beklediğimiz gecenin en düşük ve yarının en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Antalya 26-34, Muğla 20-37, Isparta 18-36, Burdur 19-36 derece. Denizlerde rüzgar kuzey ve batı, Antalya körfezi kuzey ve doğu, öğle saatlerinde güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarı, hava az bulutlu ve açık, görüşün iyi olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyor, bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Uzmanımız Sayın Tuğba Akcan'dan bölgesine dair günün tahminlerini paylaştı. Birazdan Ege bölgesine gideceğiz. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edelim. Can Oflas söyleyecek, bir anlamı olmalı.

0: Türkiye'nin en havalı radyosundasınız. Atmosferden haber var. Programımız devam ediyor. Son yarım saati sizlerle paylaşıyoruz. Hava durumu nasıl olacak? İl il, bölge bölge en güncel tahminler için uzmanlarımızla bağlantılarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hava sıcaklıklarında özellikle hafta sonu yurt genelinde yüksek seyirler devam edecek. Mevsim normalleri civarında, bazı yerlerde ise yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Hafta sonu planlamalarınızı yaparken dikkat etmekte fayda var. İlk bölümde de belirtmiştik, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar için güneşin dik açılarla geldiği 11 ila 16 saatleri arasında dışarı çıkarken lütfen tedbirli olun değerli dinleyenlerimiz. Ege bölgesindeyiz. İzmir ve çevresindeki tahminleri uzmanımız Sayın Barış Uzun'dan alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba. Evet, bağlantımız gerçekleşiyor. Ege bölgesine gideceğiz. Özellikle İzmir çevresinde de bazı bölgelerde orman yangınları ile ilgili bildiriler yayınlandı. Orman yangınlarına da dikkat etmekte fayda var. Küçük bir ihmal büyük hasarlara yol açabiliyor. Maalesef geçtiğimiz günlerde de birçok bölgede orman yangınları kontrol altına alınsa da birçok yerde yine orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. Lütfen dikkat diyelim. En ufak bir dikkatsizlik maalesef onlarca hektarlık alanın yok olmasına sebep oluyor. Can kaybının olmaması orman bölgesinde yaşayan canlıları tehdit etmiyor anlamına da gelmiyor. Özellikle bu bölgede habitatı olan canlılar için oldukça vahim tablolar görülüyor. Lütfen dikkat diyoruz bununla ilgili de. Şimdi İzmir bölgesine gideceğiz. Uzmanımız Sayın Barış Uzun bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
1: Fatma Hanım, hoş bulduk. İzmir'den saygı ve sevgilerimi sunuyoruz size ve dinleyenlerimize.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bölgenize dair tahminlerinizi paylaşırsanız seviniriz.
1: Hemen aktarayım. Bölgemiz bu akşamı az bulutlu açık olarak geçirecek. Yarın kuzey ve iç kesimler öğle saatlerine doğru biraz bulutlanacak. Parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Diğer kesimler ise az bulutlu açık geçecek. Hava sıcaklıkları bugüne nazaran önemli değişiklik göstermeyecek. Rüzgar bölgemizin kuzeyinde, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyde ise batı ve kuzeybatıdan sabah saatlerinde hafif, öğleden sonra orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizin beklediğimiz bugün en düşük, yarın en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. İzmir 23, Çanakkale 22, Manisa 23, Aydın 23, Balıkesir'de ise günün en düşük sıcaklığı 19 derece olacak. Yarın ise İzmir 35, Çanakkale 35, Manisa 39, Aydın 39, Balıkesir'de ise günün en yüksek sıcaklığının 36 dereceye ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ege Denizi'nde ise az bulutlu açık hava bekliyoruz. Çanakkale'den Bodrum'a kadar olan bölümde kuzeyli rüzgarlar hakim olacak. Çanakkale Çeşme arasında yer yer kuzeydoğudan, Çeşme Bodrum arasında ise rüzgar yer yer kuzeybatıdan da esecek. Genel olarak 3 bofor ile 5 bofor kuvvetinde rüzgarın eseceğini tahmin ediyoruz. Bu da 1 ila 2 metre dolayında dalga yüksekliğine neden olacak. Görüş mesafesi ise 10 kilometrenin üzerinde seyredecek. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar Fatma Hanım.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Size ve ekip arkadaşlarınıza güzel bir akşam diliyoruz. Uzmanımız Sayın Barış Uzun İzmir ve çevresindeki tahminlerini bizlerle paylaştı. Ege Denizi'ne dair günün değerlendirmelerini de aktardı kendisi değerli dinleyenlerimiz. Son 20 dakikayı paylaşıyoruz. Bu sefer Doğu Karadeniz bölgesine gideceğiz. Trabzon çevresi ve Doğu Karadeniz'deki tahminleri alacağız. 3 günlük hava tahmin raporunda da Doğu Karadeniz'de bazı illerde hafta sonu yağışın olacağını söylemiştik. Bu bölgelerle ilgili de uzmanımıza kulak vereceğiz. Yapılan son tahminler neler? Yine bu bölgeden dinleyeceğiz. Hafta sonu yurt genelinde genelde yağış yok dedik ama Rize, Giresun ve Doğu Karadeniz kıyılarının bazı bölgelerinde yerel sağanak geçişlerinin olacağını söylemiştik. En güncel tahminler içinse uzmanımıza kulak vereceğiz. Trabzon Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanımız Eda Nur Gözet bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaşacak. Eda Nur Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyoruz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız? Söz sizde.
2: Tabii aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın doğu yönlerden orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde yarın beklenen en yüksek ve bu gece beklenen en düşük sıcaklıklar şöyle. Trabzon 29-22, Artvin 37-19, Giresun 29-22, Gümüşhane 36-17 ve Rize 28-21 derece. Denizlerimizdeki hava durumu ise şöyle, fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş ise 10 kilometrenin üzerinde olacak. Bölgemizden aktaracaklarım bugünlük bu kadar. Size ve ekip arkadaşlarınızı yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere güzel, keyifli bir akşam diliyoruz. Uzmanımız Sayın Eda Nur Gözet'ten bölgesine dair günün tahminlerini aldık. Doğu Karadeniz'deki son değerlendirmeler de böyleydi. Selin Geçit'ten bir şarkı dinleyeceğiz. Ne senle ne sensiz sizlerle olacak.

0: Değerli dinleyenlerimiz, 16. Bölge Müdürlüğü'ne gideceğiz. Iğdır, Ağrı ve Kars'ta hava durumu nasıl olacak? Uzmanımız Sayın Aleyna Harmankaya'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim, merhaba.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız? Söz sizde.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın kuzeydoğulu ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemizde il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük, yarın gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 20'ye 34, Kars 10'a 29, Ağrı ise 12'ye 34 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Sayın Aleyna Harmankaya, Iğdır, Ağrı ve Kars için günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Programımızda son 15 dakikayı sizlerle paylaşırken bu kez Afyonkarahisar bölgesine gideceğiz. Afyonkarahisar, Denizli, Uşak'ta hava nasıl olacak? 5. Bölge Müdürlüğü'nden dinleyeceğiz. Başkentte trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimiz için trafiğin en yoğun olduğu yol yolları da paylaşacağız. Şu an için trafik durma noktasında. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize güvenli yolculuklar dileyelim. Afyonkarahisar'a gidelim. Uzmanımız Sayın Halil Ceylan bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
2: Merhaba Fatma Hanım. Hoş bulduk.
0: Bölgenize dair tahminler için söz sizde.
2: Tabii ki hemen aktarayım. Bölgesel tahmin ederken yarım erkenizce yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgenin parçalı bazı bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra denizin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gökyüzü sağanak yaşlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığında 1 ve 3 derece artış bekliyoruz. Rüzgarın ise batılı ve kuzey batılı yönlerden hafif. Zaman zaman otokot kesmesini bekliyoruz. İl merkezimizin detayları ise şöyle. Afyonkarahisar'da parçalı bazı bulutlu bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 18, yarın için yüksek 34 derece bekliyoruz. Uşak'ta parçalı bazı bulutlu bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 19, yarın için yüksek 35 derece bekliyoruz. Denizde parçalı bazı bulutlu bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 25, yarın için yüksek 39 derece beklentimiz var. Bugün aktardığımız bu şekildedir Fatma Hanım.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Halil Ceylan bölgesine dair tahminlerini bizlerle paylaştı. Kaan Boşnak'tan bir şarkı dinleyeceğiz. Sandal sizlerle olacak.

0: başkentin yol durumunu paylaşacağız demiştik. Erzurum bağlantısıyla da programımızın ve bu saat diliminin son bağlantısını gerçekleştireceğiz. Ankara için şu an trafik durma noktasında trafiğin en yoğun olduğu yollarsa şöyle. Kuzey çevre yolu yuva çıkışından havalimanı çıkışına kadar ortalama yolculuk süresi yarım saat. Hipodrom Caddesi, Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi, Türk Patent Enstitüsü'nden NATO yolu girişine kadar 20 dakika. İstanbul yolu Asiti'den Şaşmaz Kavşağı'na kadar 15 dakika. Konya yolu Eskişehir yolu Sapağan'dan Çiğdem Kavşağı'na kadar 10 dakika. Anadolu Bulvarı İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan çevre yolu çıkışına kadar 15 dakika. Ayaş yolu Harikalar Diyarı Kavşağı'ndan Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar 10 dakika. Son olarak Gençlik Caddesi Kazım Karabekir Caddesi Bahçeli Evler Sapağı'ndan Hava Kurumu Müzesi Kavşağı'na kadar 15 dakika olduğunu söyleyelim. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güzel yolculuklar diliyoruz. Erzurum bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Şenol Önpolat bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
1: Merhabalar. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
1: Evet, yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceğini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgar güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemiz genelinde bu gecenin beklenen en düşük sıcaklıkları ise Erzurum 12, Erzincan 18, Bayburt 12, Ardahan'da ise 8 derece olarak bekliyoruz.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir akşam diliyoruz.
1: Teşekkürler, sağ olun. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Sayın Şenol Önpolat bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için tahminler de böyleydi. 16 bölgeyle bağlantımızı da böylelikle sonlandırmış olduk. 81 il ve denizlerimize dair tahminleri uzmanlarımız sizlerle paylaştılar. 2 saatlik zaman diliminde mikrofonda ben Fatma Vural, teknik masada teknik yönetmenimiz sevgili Deniz Gökyer sizlere eşlik etti. Güzel bir şarkıyla da bu saat dilimini noktalayacağız. Saat başı hava tahmin raporlarının ardından Nurşen Karadeniz'in hazırlayıp sunduğu Caz Saati programını dinleyebilirsiniz. Hepinize güzel, keyifli, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hafta sonu sıcaklıklarından da bahsetmiştik. Faydalı olmakta, dikkatli olmakta fayda var demiştik. Özellikle yüksek sıcaklık olan bölgeler için planlamalarınızı yaparken radyomuzu dinleyebilir, uygulamamızı kullanabilir. Meteorolojinin web sitesinden de en güncel tahminleri bulabileceğinizi söyleyelim. Bengü Beker'le veda edeceğiz sizlere. Bu saat dilimini güzel bir şarkıyla noktalıyoruz. Saat başı hava tahmin raporlarında yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Deniz tahmin raporları, haberler ve karayolu bülteniyle tekrar sizlerle olacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 34 derece, Bilecik 36, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 38, İstanbul 30, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 33 derece. Aydın 41, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 39 derece. Antalya 39, Burdur ve Hatay 36, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 35, Osmaniye 38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı ve Eskişehir 36, Karaman 32, Kayseri 31, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 35 derece. Bolu 33, Düzce 34, Karabük 37, Kastamonu 32, Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece. Artvin 30, Bayburt ve Çorum 31, Giresun 27, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize ve Samsun 28, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 31 derece. Ardahan 27, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 39 derece. Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar gece 12'den öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, terörsüz Türkiye sürecinin yeni aşamasını ve sürecin başarıya ulaşmasında Türkiye modelinin önemini kaleme aldı. MİT Başkanı Talha Köse, terörsüz Türkiye sürecinin kurumsallaşma aşamasına geçtiğini belirterek, bu özgün Türkiye modelinin başarısının hukuki düzenlemeler, siyasi mutabakat ve toplumsal bütünleşme kapasitesiyle ölçüleceğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 20 ilde düzenlediği operasyonlar kapsamında yakaladıkları 60 zanlıdan 41'inin tutuklandığını bildirdi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkenin dışişleri bakanları ortak bir açıklama yayımlayarak İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği son hava saldırılarını şiddetle kınadı. Dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak bildiride İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur askeri hava üstüne hedef alan saldırılarının son derece tehlikeli bir tırmanış olduğu vurgulandı. Açıklamada bu eylemlerin Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin açık bir ihlali olduğu belirtildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, zorunlu deprem sigortası genel şartlarında değişiklik yapılmasına karar verdi. Taşınmazın satılması halinde DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona ererken, kullanılmayan günlere ait primlerin sigorta sahibine iade edilmesi kararlaştırıldı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Bundibugyo virüsü kaynaklı Ebola salgını

Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Bundibugyo virüsü kaynaklı Ebola salgınına karşı hızlı risk değerlendirmesini paylaştı. DSÖ, Kongo'da görülen Ebola salgını için genel riskin çok yüksek, kara sınırı bulunan komşular için yüksek, bölgesel ve küresel düzeyde ise düşük kaldığını bildirdi. Ve son olarak spor, Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü Timosan Konya Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 10. kilometrelerinde Doğu İzmit Kavşağı Dilovası Kavşağı arası İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden trafik TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahları kullanabileceklerdir. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün yine sizlere kadim bir hikayeden bahsetmek istiyoruz. Eski zamanlarda dünyanın ıssız bir köşesindeki bir adada birbirlerinden habersiz 4 ayrı kabile bulunuyormuş. Bu kabileler adaya çok uzun zaman önce gelen bir adam aracılığıyla ateşle geç de olsa tanışmışlar. Bir bilge ve öğrencileri bu adayı incelemek amacıyla gezi düzenlemişler. Bir gemiyle zor da olsa adaya ulaşmışlar. İlk olarak birinci kabile ile karşılaşmışlar. Bu kabilede ateşin kontrolü sadece rahiplerdeymiş. Ateşin kullanma hakkının kendilerine verilmiş bir kutsal armağan olduğuna kabiledekileri inandırmışlar. Sadece rahipler ısınıp sıcak yemek yerken kabiledeki diğer kişiler üşüyor ve yemeklerini pişirmeden yiyormuş. Öğrencilerden biri öne atılmış. "Ben bu kabiledeki herkesin ateşten yararlanmasını sağlayacağım. Onun için burada kalacağım." demiş. Bilge ve diğer öğrenciler onu orada bırakmışlar, yollarına devam etmişler. İkinci kabile ile karşılaşmışlar. Bu kabilede ateş yakan hiç kimse yokmuş. Ateşi çok eskiden görmüşler. Ateş yakmaya yarayan tüm araçları tapmışlar. Ateşin ilahi bir güç olduğuna inanmışlar. Bir öğrenci daha öne atılmış. "Ben de burada kalıp herkese ateşi nasıl yakacaklarını öğreteceğim." Onu orada bırakıp diğerleri yola devam etmişler. Üçüncü kabilenin yaşadığı yere ulaşmışlar. Bu kabilede ise bir zamanlar ateşi adaya getiren adamın totemlerini yapmışlar, her yere yerleştirmişler ve ona tapmışlar. Ateşi getiren adamın tanrı olduğuna karar vermişler. Çok uzun zaman önce ateşi görmüşler ama sonra kimse ateş yakmayı denememiş bile. Öğrencilerden biri daha atılmış. "Ben de burada kalıp bu kabileye ateşi nasıl kullanacaklarını öğreteceğim." Diğerleri adayı gezmeye devam edip dördüncü kabilenin köyüne varmışlar. Dördüncü kabilede ateşin kendisi tanrı yerine konulmuş. Ateş yakmayı yine bilmiyorlarmış ama hep ateşin gücü, kutsallığı hakkında konuşuyorlarmış. Başka bir öğrenci de bu köyde kalmak istemiş. Bilge ve öğrencileri adayı biraz daha gezip 4 köyde kalan öğrencileri almak için tekrar aynı yoldan gerisin geri dönmeye başlamışlar. Birinci köye vardıklarında öğrenmişler ki öğrenci ateşi herkesin kullanabileceği söyler söylemez rahiplerce suçlanmış. Rahiplerin kışkırtmasıyla bir yabancının sözlerine inanmak yerine kendi rahiplerine inanan kabiledekiler de öğrenciyi yakalayıp rahiplerinin ateşiyle yakmış. İkinci köydeki öğrenciyi almaya gittiklerinde buradaki öğrenci halkın tapındığı aletleri kullanarak ateş yakar yakmaz halk korkmuş. Tapındıkları nesnelerin böyle kullanılmasına tepki göstermiş ve öğrenciyi öldürmüşler. Üçüncü köydeki öğrenci, "Önemli olan ateşi yakmanız. Bir insanın totemine tapmak doğru değil." diye söze başlayınca hemen onu öldürmüşler. Dördüncü köydeki öğrenci de ateşe tapmanın doğru olmadığını, önemli olanın ateşi kullanmak olduğunu, ateşin aslında ne olduğunu anlatmaya başladığı anda öldürülmüş. Bilge ve kalan diğer öğrenciler çaresiz gemiye dönmüşler. Adadan uzaklaşmışlar. Bilge başlarına gelen acı durumdan çıkarılacak ders için öğrencilerine demiş ki, "Cahiller bildiklerini doğru zanneder. Onlara yeni bilgiler öğretmek istediğinizde size direnirler. Yeni bilgiler cahiller için huzursuzluk kaynağıdır. Bu cahillere herhangi bir şey öğretmek de çok zordur. Gerçekten bilgili insanlardan nefret ederler. Onları yakarlar ve kendilerine göre de cezalandırırlar. Hayat boyu her zaman yeni şeyler öğreniriz. Bu yeni öğrendiklerimiz eski bildiklerimizle zaman zaman çelişebilir. Şimdiye kadar bildiklerimizin yanlış olduğunu kabul etmek istemeyiz. Bilge bir insan şu an bildiklerine şüpheyle yaklaşır. Bilgilerini sorgular, yeni bilgilere de açık olur. Cahil insansa ilk olarak ne öğrendiyse onlarla yetinir. Bilgilerinin doğruluğunu sorgulamayıp körü körüne inanır. İnsanı diğer canlılardan ayıranın akıl olduğunu unutur. yalnız duygularıyla hareket eder. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Bilgiye kalpleriniz ve akıllarınız hep açık olsun. Kulağınız da bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda bu hafta caz müziğinde Grammy ile ödüllendirilmiş albümlere yer veriyoruz. Paylaşacağımız ödüllü ilk albüm Anatomy of a Murder. Albümde Duke Ellington'ın Anatomy of a Murder adlı film için yaptığı besteler yer alıyor. Ellington bu albümle 1959'da en iyi enstrümantal pop albümü, bir film için yapılmış en iyi beste, en iyi enstrümantal beste olmak üzere 3 dalda Grammy ödülü kazandı. Şimdi albümle aynı adı taşıyan Anatomy of a Murder adlı çalışma radyolarınızda.

Amerikalı saksafoncu Stan Getz'in Brezilyalı gitarist João Gilberto ile birlikte kaydettiği 1964 çıkışlı Getz Gilberto adlı albümünden dinledik. The Girl from Ipanema. Bu albüm 1965 yılında 7. kez sahiplerini bulan Grammy ödüllerinde yılın albümü ve en iyi enstrümantal caz albümü ödüllerini kazanmış, albüm Amerikan yapımı olmayan ilk yılın albümü olmayı başarmıştı. Caz ve bossa nova geleneklerini ustalıkla harmanlayan albümde ikiliye piyanoda bir diğer Brezilyalı efsane sanatçı Antonio Carlos Jobim eşlik ediyor. Albüm aynı zamanda tüm zamanların en iyi satış rakamlarına sahip albümlerinden biri olarak tarihe geçti. Caz esintisinde sırada Amerikalı caz piyanisti ve besteci Bill Evans'ın Round Midnight adlı çalışması var. Sanatçı Round Midnight'ın yer aldığı Conversations With Myself adlı albümle 1964 yılında en iyi enstrümantal caz albümü ödülüne layık görüldü. Conversations With Myself, müzisyene ilk Grammy ödülünü kazandıran albüm oldu. Kullanılan kayıt tekniğiyle de birçok yeniliği beraberinde getiren albüm, birçok müzik otoritesi tarafından modern cazın kapılarını aralayan çalışma olarak anılıyor.

Amerikalı müzisyen Al Jarreau'nun 1978 yılında Grammy ödülü kazandığı Look to the Rainbow adlı albümünden dinledik. Al Jarreau'nun konser albümü Look to the Rainbow, müzisyene kariyerinin ilk Grammy'si ile birlikte Avrupa'da büyük bir şöhret de kazandırdı. Sanatçının en iyi caz vokal performansı dalında ödül aldığı albüm, Jarreau'nun insan sesini bir enstrüman olarak kullanabilme gücünü nitelikli orkestrasyonlarla bir araya getiriyor. Caz esintisi programımızda sizlere Amerikalı trompetçi Wynton Marsalis'in Grammy ödüllü Black Coats adlı albümünden bir çalışmayla veda ediyoruz. New Orleans'lı trompetçi Wynton Marsalis, Black Coats albümüyle 1986 yılında en iyi enstrümantal caz albümü ve en iyi enstrümantal caz performansı dalında iki ödül almıştı. Steven Epstein'ın prodüktörlüğünü yaptığı albüm, Marsalis'in henüz 23 yaşında ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne seriyor. Sevgili dinleyiciler, gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: saat 19.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 19-36, Bilecik 19-34, Bursa 20-32, Çanakkale 22-35, Edirne 18-37, İstanbul 22-31, Kırklareli 18-35, Kocaeli 23-34, Sakarya 21-34, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 21-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinde Kütahya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 18-35, Aydın 23-39, Denizli 25-39, Kütahya 16-35, İzmir 23-35, Manisa 23-39, Muğla 20-37 ve Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinde Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 24-36, Antalya 26-34, Burdur 19-36, Hatay 24-34, Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34 ve Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 17-34, Ankara 18-35, Çankırı 16-38, Eskişehir 18-37, Karaman 17-34, Kayseri 15-35, Kırıkkale 18-35, Kırşehir 16-34, Konya 19-35, Nevşehir 15-33, Niğde 16-34, Sivas 13-36 ve Yozgat 13-32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 16-33, Düzce 20-33, Karabük 18-37, Kastamonu 14-35 ve Zonguldak 20-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-38, Artvin 19-37, Bayburt 12-34, Çorum 14-35, Giresun 22-29, Gümüşhane 16-36, Ordu 22-28, Rize 21-28, Samsun 20-30, Sinop 22-30, Tokat 16-39 ve Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 13-34, Ardahan 8-29, Bingöl 20-37, Bitlis 16-33, Elazığ 20-39, Erzincan 18-36, Erzurum 12-32, Hakkari 20-36, Iğdır 20-34, Kars 10-29, Malatya 20-38, Muş 19-36, Tunceli 21-40, Şırnak 27-38 ve Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman ve Diyarbakır 21-41, Gaziantep 24-40, Kilis 25-39, Mardin 26-39, Şanlıurfa 27-42 ve son olarak Siirt 25-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, Van Gölü ve Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Yer yer 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.

Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, terörsüz Türkiye sürecinin yeni aşamasını ve sürecin başarıya ulaşmasında Türkiye modelinin önemini kaleme aldı. MİT Başkanı Talha Köse, terörsüz Türkiye sürecinin kurumsallaşma aşamasına geçtiğini belirterek, bu özgün Türkiye modelinin başarısının hukuki düzenlemeler, siyasi mutabakat ve toplumsal bütünleşme kapasitesiyle ölçüleceğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 20 ilde düzenlediği operasyonlar kapsamında yakaladıkları 60 zanlıdan 41'inin tutuklandığını bildirdi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkenin Dışişleri Bakanları ortak bir açıklama yayımlayarak İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği son hava saldırılarını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanları tarafından yayımlanan ortak bildiride İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne hedef alan saldırılarının son derece tehlikeli bir tırmanış olduğu vurgulandı. Açıklamada bu eylemlerin Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin açık bir ihlali olduğu belirtildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, zorunlu deprem sigortası genel şartlarında değişiklik yapılmasına karar verdi. Taşınmazın satılması halinde DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona ererken, kullanılmayan günlere ait primlerin sigorta sahibine iade edilmesi kararlaştırıldı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Bundibugyo virüsü kaynaklı Ebola salgınına karşı hızlı risk değerlendirmesini paylaştı. DSÖ, Kongo'da görülen Ebola salgını için genel riskin çok yüksek, kara sınırı bulunan komşular için yüksek, bölgesel ve küresel düzeyde ise düşük kaldığını bildirdi. Ve son olarak spor, Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü Timosan Konya Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 10. kilometrelerinde Doğu İzmit Kavşağı Dilovası Kavşağı arası İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden trafik TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahları kullanabileceklerdir. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Vücuttaki yağlar ne işe yarar? Yağlar öncelikle vücutta enerji vermesi için yaratılmıştır. Bir gram yağın verdiği enerji, aynı miktar karbonhidrat ve proteinin verdiği enerjinin iki katı kadardır. Vücuda alınan besinlerin fazlası yağ dönüştürülerek depolanır. Besinlerin fazlasının yağ şeklinde depolanması, yağların protein ve karbonhidratlara nazaran daha hafif yapıda yaratıldıklarından, vücut ağırlığının daha hafif olmasına vesile olur. Aynı zamanda yağlar kutuplardaki, soğuk bölgelerdeki canlılarda deri altında depolanır ve onları soğuktan, mekanik dış etkilerden korumaya vesile olur. Öyle ki kutuplarda yaşayan bazı canlılarda deri altında 15 ila 30 santimetre kalınlığında yağ tabakası depolanabilir.
1: Biliyor muydunuz?
2: Ağaçların yaprakları neden yeşildir? Bitkilerin %95'inin yaprakları yeşildir. Acaba onlara bu rengi veren nedir? Klorofil kelimesini duymuşsunuzdur. İşte bitkilere yeşil rengi veren bu maddedir. Kana kırmızı rengini veren hemoglobin olduğu gibi, bitkilerin yeşil renkli görünmelerine vesile olan molekül klorofildir. Klorofil birçok bitkide bir organel olan kloroplast içerisinde bulunur. Klorofiller, karbondioksit ve suyu güneşten gelen ışık enerjisi yardımıyla birleştirerek yediğimiz besinlerin meydana gelmesine vesile olurlar. Güneşten gelen yeşil ışığın enerjisi çok düşüktür. Bu sebeple klorofil tarafından yakalanamaz, geri yansır. Yapraklarda bol miktarda bulunan bu klorofil molekülü sebebiyle yapraklar yeşil renkli görünürler.
1: Biliyor muydunuz?
2: Tüpler neden, nasıl patlar? Tüpün içerisindeki sıvılaştırılmış petrol gazı anlamına gelen LPG, bağlı olan cihazın ihtiyacı olan debiyi sağlayabilmek amacıyla dış ortamdan aldığı ısı enerjisiyle kaynayarak gaz fazına geçer. Tüplerin içerisindeki gazın basıncı ortam sıcaklığına bağlı olarak 2 ile 3 bar arasında değişir. Buna rağmen tüplerin işletme basıncı 17,5 bar olacak şekilde tasarlanır. Tüplerin üzerinde bulunan emniyet valfleri tüpün içerisindeki basınç 26,5 barın üzerine ulaştığı takdirde açılarak yüksek basınçlı gazı dışarıya tahliye eder ve tüpün içerisindeki basıncın daha da yükselerek tüpün patlamasını önler. Tüpler imalattan çıktıktan sonra hidrostatik mukavemet testinden geçerler. Bir tüpün patlaması için tüpün içerisindeki basıncın çok yüksek değerlere 50 bar ve üzerine çıkması, belirli bir sürenin üzerinde yangın içerisinde kalması ve emniyet valfinin açılmaması gerekir. Basında çok çıkan birçok tüp patladı şeklindeki haberlerde asıl kastedilen patlama tüpün değil, ortama yayılan gazın bir ateş kaynağı ile birleşerek patlamasıdır. Bu sebeplerden dolayı evlerde kullanılan tüplerin mukavemet ve kaçak testlerinden geçtiğinden ve emniyet valflerinin çalışır durumda olmalarından mutlaka emin olunmalıdır.
1: Biliyor muydunuz?
2: Kasları yukarı kaldırmak için 30 kası harekete geçirmek gerektiğini, bir karıncanın kendi ağırlığının 50 katı ağırlığı kaldırabildiğini, Eskimo dilinde kar yağışlarının farklarını tarif etmek için kullanılan 20'den fazla sözcük olduğunu, ortalama bir insanın hayatı boyunca 2 yılını telefonda konuşarak harcadığını, kanguruların geri geri yürüyemediklerini, bugüne kadar sadece bir tane kovboy filminin kadın yönetmen tarafından çekildiğini biliyor muydunuz?
1: biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Deniz Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin en havalı radyosunun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız, yanınızdayız. Ben Yeliz Kardeş. Hepinize iyi dinlemeler, güzel de vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün de bir gün, adı üstünde bugün. Bugün farklı bir konu ve farklı bir konukla tekrar karşınızdayız, yanınızdayız. Bugün alanının duayenlerinden Sayın Profesör Doktor Ayşe Şule Çağlar ile birlikteyiz. Bu programımızda Ayşe Şule hocamla sorunların paylaştıkça azalmasının güzelliğini yaşamak üstüne konuşacağız. Yani paylaştıkça azalıyor insanın derdi korkusu ve onun güzelliğini yaşadığın zaman da sanki ferahlıyormuş gibi oluyor, değil mi hocam?
2: Evet, aynen Yeliz'ciğim.
1: Bu arada hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Dünyanın en havalı dinleyicilerine selamlar, sevgiler.
1: Öyle hocam, biz dünyanın en havalı radyosuyuz. Çünkü evet, bütün dünya hava durumunu bizden alıyor.
2: Çok güzel, havalı radyo, havalı dinleyiciler, evet.
1: Evet, değerli hocam, ben söyleşimize başlayacağım. Sorularım burada ama... öncesinde siz kendi dilinizle anlatır mısınız?
2: Tabii. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de İsmim... katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Kırmadınız, evet, katıldınız. Bu faydalı söyleşiye, bize bu faydalı bilgileri verdiğiniz için teşekkür ederiz.
2: Evet, benim ismim Ayşe Şule Çağlar. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında doktoram var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde uzun yıllar çalıştım. Daha sonra Birleşmiş Milletler'de hem Türkiye'de hem yurt dışında uzun yıllar çalıştıktan sonra 2007'de Türkiye'ye döndüm.
1: Evet, Türkiye'ye hoş geldiniz. İyi ki döndünüz.
2: Evet, biraz kendimden bıkmıştım. Ömür boyu öğrenme prensibine dayanarak Londra, Hollanda ve Amerika'da dans ve hareket terapisi eğitimleri aldım. Ve evet, ve bu konuda sertifikalar aldım. Yeniden kendimi eğittim. Çünkü yaşam boyu öğrenmeye inanıyorum.
1: Yeniden başladınız.
2: Yeniden başladım. Yurt dışında hem yurt içinde programlara katıldım. Sertifikalar aldım. Bu arada çok güzel bir kitabım var. Üçüncü baskısı bitmek üzere. Dans ve hareket terapisi grup uygulamaları.
1: Evet.
2: Zaten benim çalıştığım konu psikolojik danışma ve rehberlik alanında kadın psikolojisiydi. Dolayısıyla kadınların bedenleriyle olan kaygıları da göz önüne alarak dans ve hareket terapisiyle kadın psikolojisini birleştirerek uzun yıllardır kadınların psikososyal güçlenmesi adlı atölye çalışmaları yapıyorum.
1: Ne işe yarıyor hocam bu?
2: Efendim?
1: Ne işe yarıyor psikososyal güçlenme insanlara, kadınlara ne fayda sağlıyor?
2: Şimdi aslında kadınlar hem psikolojik hem sosyal olarak çok güçlüler. Ancak kadınların güçlü olduğu alanlar toplumda güç olarak algılanmıyor. Kadınların işte dayanışmacı, şefkatli, işbirlikçi, merhametli, dayanıklı olma gibi bir sürü güç alanları var ama bunlar toplumda ikincil oluyor. Çünkü toplumda birinci olan erkek kişilik özellikleri. Ve biz de diyoruz ki kadınlara, siz zaten güçlüsünüz. Lütfen bu gücünüzle bağ kurun ve gücünüzü ortaya çıkarın. Ve kadınların daha kendine değer vermeleri, kendine saygı duymaları, duygu, düşünce ve isteklerini rahatça, kaygı duymadan ifade edebilmeleri, söyleyebilmeleri, kendi yeterliliklerine inanmaları, ilişkilerde sınırlar koyabilmeleri ve ilişkilerde güç dengesi bulma becerilerini geliştiriyoruz.
1: Değerli hocam, şimdi sizin alanınız, uzmanlık alanı

0: Bu tabii ki bu çok büyük bir alan ama bugün yani insan olarak kadın, erkek, çocuk toplu anlamda tamamıyla hepimiz adına konuşmak istedik biz biraz. Çünkü benim sorum da açtı zaten biliyorum ama bazı şeyleri dışa vurmak yerine içimize biriktirmek davranışlarımızı etkiliyor. Geleceğim devamına ama davranışlarımızı nasıl etkiliyor? Yani sadece kadın olarak bakmak yerine bazen hani bıkkınlık diyorsunuz ya, bu bıkkınlık her iki cinste de var.
1: Erkekler de çok içine atıyor. Ama kadın, yani kadınlar tabii burada bir kadın erkek rekabetinden söz etmiyoruz. İnsan olmayı konuşuyoruz. Şimdi önce içe atmayının tanımını yapalım. Bilimsel tanımı şu.
0: Mümkünse.
1: Kişinin duygu, düşünce, arzu, ihtiyaç, gereksinimlerini dışa vurmak yerine konuşmaması, söylememesi anlamına geliyor. Ha, yani sadece duygular değil, düşüncelerini, ihtiyaçlarını da söylemiyor bu kişiler. Mesela neyin var diye soruyorsun, hiçbir şeyim yok diyor. Hiçbir şeyim yok demek o kadar dolu bir cümle ki, çok şeyim var demek
0: aslında. Çok doluyum da dökemiyorum demek değil mi?
1: Evet, hiçbir şey yok diyor. Halbuki
0: Kendi
1: beden
0: de
1: dili
0: bilmiyor.
1: onun onun bir şey olduğunu söylüyor. Acaba diyorum, bazen insanlar susarak mı konuşuyor? Susarak mı cevap veriyor? Susarak mı ağlıyor? Yani hep içine atıyor. İçine atma deyince dolayısıyla sadece duygusal değil, istek ve arzular gibi düşünceler de işin içine giriyor bir. İçimize attığımız zaman zaten Yeliz, o attığımız yer neresi? İç neresi?
0: Bedenimiz.
1: Evet, bedenimiz.
0: Çıkıyor bir yerden, çıkıyor bir şey, çıkıyor.
1: Evet, bedenimize attığımız zaman sen davranışa nasıl yansıyor dedin ya. Hiçbir şeyim yok, gayet iyiyim desen bile omuzlarının duruşu, yüzünün mimiklerini, vücudunu nasıl tuttuğun, hani dik mi duruyorsun, eğri mi duruyorsun, kaygılı mısın, bütün bunlar vücut zaten dışa vuruyor ama dil dışa vurmuyor. Dolayısıyla davranışımıza yansıma biçimi vücutta belli oluyor. İyice
0: yani hocam, patolojik olarak bir şey olabiliyor ama patolojik olarak yoksa, moral motivasyonla değişiyorsa bu işimize atmak oluyor.
1: Evet, yani söylememek, ne düşündüğümüzü susmak. Biz de diyoruz ki psikolojide içine atma yerine içini dökme diye çok güzel bir kelimemiz var.
0: Ne kadar
1: yani
0: güzel.
1: İç dökmek içi atmaktan daha iyidir. Artı yine bir çok güzel atasözlerimiz var. Derdini söylemeyen derman bulamaz diyoruz,
0: evet.
1: Değil mi? Yani sen paylaştıkça iyileşiyoruz dedin ya. Dolayısıyla içe attığımız zaman hem ruhsal açıdan hem fiziksel açıdan bizi zedeliyor. Evet. Zaten içe attığımız duygular vücudumuzda bir yerde depolanıyor.
0: Peki.
1: Vücut...
0: Buyurun. Bir yerde depolanıyor dediniz, cümlenizi tamamlayayım. Ben o kadar ilgiliyiz ki bütün toplum olarak bu konularla. Bir anda aklıma geleni sormak istedim. Depolanıyor hücrede.
1: Çünkü vücut yalan söylemez diyoruz.
0: Evet.
1: Dışarı vur. Şöyle bir prensip var biyolojik olarak. Vücut salınması gereken her şeyi salar. Yani organizmamız, vücudumuz bize yaramayan her şeyi dışa vurmak üzere programlanmış biyolojik bir mekanizmadır. Örneğin üzüldüğümüz zaman hemen gözyaşı dökeriz, değil mi?
0: Evet.
1: Vücut der ki o zaman, bak bunu çok fazla geldi, kısa devreye attı, ben bunu vücuttan atıyorum diye gözyaşlarıyla stres hormonlarını atar. Dolayısıyla biz bu biyolojiye karşı gelir. Vücut diyor ki bunu söyle, dışa vur. Çünkü vücut kendini korumaya çalışıyor. Ama biz de dışa vurmayınca vücudumuzda bir savaş başlatıyoruz.
0: Evet, ağlamak bir çeşit dışa dökme.
1: Zaten vücut dedim ya, salınması gereken her şeyi vücut salmak üzere yapılandırılmıştır.
0: Hocam, mesela, peki derdini söyle derman olayım derler ya, içe dökme, bu derdimizi kime, içimizi kime dökeceğiz? Anlayan var, anlamayan var.
1: Şimdi mühim olan burada, hı hı, sen o vücuttan o zehiri çıkarıyorsun ya. Hı hı. İster anlasın ister anlamasın, bir kere onu dışa vurman bile, hı, ruh sağlığı açısından, fiziksel açıdan seni rahatlatıyor. Hı hı. Herkesten bizi anlamasını bekleyemeyiz zaten. Hepimizin bizi anlayan eşi, dostu, ailesi birkaç kişi vardır hayatımızda.
0: Kıymetini bilmemiz gerek.
1: Evet, bizi anlamasalar bile senin onu dökmen seni rahatlatıyor. Anlatabildim, hı, mi? Ya sana zarar vermiyor o şey, toksik maddeler, düşünceler, duygular.
0: Peki için. O toksik maddeleri, düşünceleri, duyguları, üzüntümüzü, öfkemizi, sevincimizi nasıl yönetip nasıl dökmemiz sağlıklı olur?
1: Şimdi önce bir kere vücut bedeninle rahat olman lazım. Biz şöyle yapıyoruz Yeliz. Önce bir bedenimizle bağ kuruyoruz. Hı hı. Örneğin bu duygularımızı, düşüncelerimizi nasıl fark ederiz? Mesela işte korktuğumuz zaman nefesimiz hızlanır, kaygılandığımız zaman göğsümüze sancı girer, göğsümüz daralır, göğsümüzden şey hava çıkmaz, nefes alışverişimiz değişir, terleriz. Önce bu sinyalleri bilmemiz gerekiyor vücudumuzda. Hı hı. Ben bu duyguyu vücudumda nerede hissediyorum? Göğsümde mi, belime ağrı mı giriyor, migren ağrısı mı giriyor diye bir kere o vücuttaki duyguları anlamalıyız ve fark etmeliyiz.
0: Yani kendi kendimizin doktoru efendim, olacağız.
1: Pardon?
0: Kendi kendimizin doktoru mu olacağız biraz?
1: Hayır, doktor değil. Sadece örneğin sinirlendin söylemedin. Birisine çok kızdın. Hmm. Odasına bana kızdın mı dedi. Sen gülümseyerek hayır hiç kızmadım dedin değil mi?
0: Oysa ki kızmışım.
1: Halbuki kızdım. O sırada kendine sor. Bu kızgınlık duygum vücudumun neresinde? Avuçlarımı mı sıktım, dişimi mi sıktım, nefesimi mi tuttum diye şöyle bir dinle. Hmm. Nerede hissettin bu kızgınlık duygunu? Mutlaka vücudunun bir yerinde hissetmişsin.
0: Evet. Hissediyoruz. Bazen bazı şeyler avucumuzu sıkarız, bazen nefesimiz evet, gider. Onların hepsinin anlamlarını merak ettim ben şimdi hocam. Onların anlamlarını nasıl bulacağız? Avuç sıkmak ne demek? Nefesin hızlanması ne demek?
1: Şimdi avucunu sıktığın zaman kızgınsın demek. Hı hı. Çeneni kitlediğin zaman kızgınsın demek. Çünkü çeneni öyle kitliyorsun ki dişlerini bu kızgınlık sıkmışsın, çıkmasın diyorsun değil mi? Hı hı. Kitlemesen pat diye çıkabilir. Bir de en çok omuzlarınıza saklarız şeyi, kızgınlık duygumuzu.
0: Evet.
1: Hepimizde bir omuz ağrısı vardır ya.
0: Evet, vardır. Evet. Son dönemde modayız.
1: Kramplar girer ve en çok bazı kişilerde de migren baş ağrısı başlar hemen.
0: Aslında siz var ya hocam, bu son dönemin en profesör, en büyük insanlarından birisiniz. Çünkü çağımızın bütün sıkıntıları bunlar. Hepimiz günlük hayatımızda aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani az da yaşayan var, çok da yaşayan var ama gerçekten çok yaşanan bir durum bunlar.
1: Evet. Dolayısıyla bu bedendeki sinyalleri kendim doktor olmamıza gerek yok. Sen nefesinin hızlandığını, ağırlaştığını, hafiflettiğini hissedebilirsin. Vücut sana diyor ki, Yeliz sen kızdın ve söylemiyorsun diyor.
0: Evet.
1: Bir bu sinyalleri fark edelim ilk adımda. Şimdi ben duyguları yönetme kelimesini sevmiyorum. Çünkü duygular bizim en iyi arkadaşımız.
0: Evet.
1: Çünkü içimizde ne olduklarını söylerler. Onları kontrol etmekten söz etmiyoruz yönetiyor derken.
0: Ne dememiz lazım? Ben az evvel bir yanlış yaptım galiba. Neyi, yani, hangisi?
1: Fark etmek.
0: Fark etmek.
1: Yönetmek yerine fark etmek diyelim. Çünkü dediğim gibi duygularım benim en iyi arkadaşım. Hı-hı. Çünkü içimde olan bitenleri söylüyor bana. Ben onları niye yöneteyim ki? Ben onları fark edeyim, kabul edeyim ve kucaklayayım.
0: O zaten benim, benim dostum diyoruz ha?
1: Evet, evet. Çünkü evet, sana şey diyor, Yeliz üzgünsün, kızgınsın, yorgunsun. Ya sana ne olduğunu sürekli söylüyor. Sen de onun başına vurup yönetmek istemezsin tabii.
0: Biraz fedakarlıkla karıştırıyor muyuz bu fark etmeyi hep geriye atmakla?
1: İşte şimdi bir kere duygularımızı fark edeceğiz. Şimdi niçin içimiz atıyoruz Yeliz? Bir de onu soralım. Çünkü insanlar kırılır. kavga çıkartmak istemiyorum. Ay şimdi olay büyüyecek. Aman bunu duyarsa çok üzülür diye. Hı-hı. Hep böyle başkalarını düşünerek kendimizi ikinci plana atıyoruz. Hı-hı. Ama uzun vadede ilişki daha kötüye gidiyor. Yani kısa vadede söylemek daha iyi. Niçin içimize atıyoruz? Kırılmasın, üzülmesin, kavga çıkmasın, olay büyümesin. Aman olaylar şey yapmasın, şimdi kızmasın. Boş ver söylemeyeyim diyoruz ya hep.
0: Evet.
1: Oysa ki ve daha doğrusu ilişkileri iyiye götürmek, ilişkileri kurtarmak için bir ilişki stratejisi olarak kullanıyoruz biz bu içe atmayı. Ama çok yanlış. Çünkü kısa vadede belki işte olaylar büyümüyor, o kırılmıyor, üzülmüyor ama uzun vadede o ilişkiyi zaten bozuyor. Çünkü karşındaki kişi senin kim olduğunu bir türlü bilemiyor. Çünkü kim olduğunu söylemiyorsun, saklıyorsun.
0: Yani onu da kırmadan tatlı bir dille kendimizi ifade etmemiz gerek. Çünkü o belki bazen fark etmeyerek yapıyor, bazen fark ederek yapıyor. İki durumda da çözüm oluyor, değil mi hocam bu?
1: Evet, ama şimdi karşımızdakine söylerken de hiç onu yargılamadan, bağırmadan, hani ürkütmedense. Mesela örneğin ben sana söyleyeyim. Sana çok kızdım, nokta.
0: Bitti.
1: Bitti. Ama biz ne yapıyoruz? Ay sana çok kızdım, her zaman böyle yapıyorsun. Geçen gün de böyle yapmıştın sana. Bir sürü yargılar koyuyoruz ya.
0: Kaldıramıyor insan da onu.
1: Evet. Onun için tek bir kelime. Çok kızgınım nokta. Çok üzgünüm nokta.
0: Hocam yani, bunlar biraz profesörlük işi mi yoksa biz bu konuşmaları yapmıyor muyuz? Nereden kaptık? Biz eskiden sanki daha farklıydık.
1: Yok, zaten hep öyle yetiştiriliyoruz. Öyle çok da farklı değildik. Yani hep böyle aman başkaları üzülmesin, başkaları kırılmasın. Hep böyle el alem için yaşamıyor muyduk Yeliz?
0: Yani o vardı, vardı.
1: Evet, hep doğru. Vardı. Ve şimdi onlar üzülmesin diye kendimi üzüyorum. Onlar üzülmesin diye kendimi kırıyorum. Oysa ki ben kimsen ne ol... Olduğun gibi görün ya da olduğun gibi neydi, göründüğün
0: yer,
1: gibi,
0: göründüğün gibi yani, ol ya da olduğun gibi.
1: Sen kendini, duygularını, düşüncelerini açık ve net ifade edersen karşındakine de çok dürüst davranmış oluyorsun.
0: Yani kendimizi fark etmemiz psikolojimizi nasıl etkiliyor peki hocam?
1: Çok rahatlatıyor tabii. Kendimizi fark etmemiz ve kendimizle ve başkalarıyla dürüst olmamız daha otantik bir yaşam sürdürmemize neden oluyor.
0: Bedensel
1: çünkü
0: olarak daha esnek.
1: Duygularını falan içine attığı zaman sahtekar olmuyor musun? İçin başka, dışın başka.
0: Kendini hani bazen derler ya hocam, kalbi kurt dolu, kurt yiyor ama evet. Dışarıdan başka.
1: Derler.
0: Ne derler?
1: Karnından konuşuyor, karnıyla konuşuyor derler.
0: Yarım ağız konuşuyor.
1: Evet. Yani insanlara dürüst olamıyoruz.
0: Bizde de çok atasözü varmış hocam.
1: Çok güzel atasözlerimiz var bu konularda.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Buyurun, paylaşmak ister misiniz?
1: İşte bu mesela bizde şey derler, karnıyla konuşuyor. Yani hiç kimseyle konuşmuyor, kendi kendine konuşuyor.
0: Hep kendi
1: o zaman
0: kendine.
1: Ne oluyor? Sahte bir kişilik. İçi başka, dışı başka.
0: Hep ben,
1: yani
0: hep
1: sen
0: ben.
1: Kızgınsan, göstermiyorsan, aa bir şeyim yok, hiç kızmadım canım diyorsan, sahtekarlık yapıyorsun aslında.
0: Evet. Peki hocam, psikolojimizi çok rahatlatıyor dediniz. Bedensel içe atmak ya da içe atmak hem içe atmayı açıklayın hem de içimizi dökmemizi açıklarsanız sevinirim. Bedensel sağlığımız nasıl etkiliyor bu durum?
1: Şimdi bir sürü araştırmalar var. O kadar çok araştırmalar yapıldı ki duygu, düşünce, istek, arzu ve gereksinimlerini içe atan bireylerde depresyon oranı daha fazla.
0: Evet.
1: Yani depresyonlu insanlarla yapılan çalışmada bir. İkincisi kadınlarda meme kanseri, yani kendini susturan, içine atan kadınlarda meme kanseri oranı çok fazla.
0: Evet.
1: Artı bağışıklık sistemi hastalıkları için, yani bağışıklık sistemi bozuklukları içine atan insanlarda daha fazla. İçine atan insanlarda kronik ağrı daha fazla. Hmm. İçine atan insanlarda kaygı, endişe, uykusuzluk daha fazla. Son bir araştırma var. Açık kalp ameliyatı geçiren insanlarda içini atanlar daha uzun sürede iyileşiyor. Duygularını içini dökenler daha kısa sürede iyileşiyor.
0: Yani evet. O saydıklarınız hocam hem çözüm yolu hem de çağımızın gerçekleri.
1: Evet. Hem bunu araştırmalar zaten gösteriyor.
0: Çözüm önerileri. Bu ne demek peki? Kitabınızı okuyacağız demek.
1: Evet.
0: Kitabınızın adı ne olacaktı hocam?
1: İçini döken insanlarla içini atan insanlar arasında karşılaştırmalı. O kadar çok bilimsel araştırma var ki.
0: Öyle mi?
1: Evet, sürekli yapılıyor ve bu saydığım hastalıklar araştırmalarla, bilimsel araştırmalarla ortaya konuyor. Mesela içine döken kadınlar, içine atan kadınlarda şah damarı tıkanma olasılığı daha fazla.
0: Oo, o da mı oluyormuş?
1: Evet, evet. Hepsini etkiliyor. Çünkü o içine attığın anda duyguları bastırıyorsun ya, o bir sürü hormonları bastırman demek. Yani bazı hormonlar kana karışmıyor. Ve dolayısıyla da bu hastalıklara neden oluyor.
0: Evet.
1: Zaten şey demez miydik eskiden, derdinden verem olmaz mıydı insanlar?
0: Evet.
1: Stresten kurdeşen dökmez miydik?
0: Evet, doğrudur. Şimdi haberlerde duydum, egzama artmış.
1: Evet.
0: O da bir çeşit içe atma galiba.
1: Tabii. Dilden dökülmeyenler bedenden dökülür diyoruz ya.
0: Evet.
1: Deri hastalıklarının çoğu psikosomatik.
0: Evet.
1: Yani ağzınla söyleyemediklerini deri, zono ve egzama yoluyla veya kaşıntılarla, kızarıklıklarla söylüyor. Hepsi şuna dayanıyor Yeliz. Vücut salınması gereken her şeyi bir şekilde salıyor.
0: Yani hocam, az evvel dediğiniz şeyi bir daha tekrarlarsanız çok faydalı olacak bence. Dediniz ya, sağlık konusunda dışa içini döktüğün zaman toksit maddelerle ilgili bir şey söylediniz. Hormonları almadığı.
1: Evet, yani şimdi duyguları bastırdığımız zaman vücut o duyguları baskılamak için o kadar enerjiyi kilitliyor ki vücutta.
0: Evet.
1: Ve sen yaşam için sana enerji kalmıyor. Kana az daha hormon gönderiyor. Bütün kimyasal maddeleri değiştiriyor o duyguları bastırmak için. Dolayısıyla bu da hastalığa neden oluyor.
0: Anladım. Vücut enerjisini, toksit maddeyi direkt hücrelere atıyor yani.
1: Evet, ve kilitliyor orada. O kilitlemesi dışarı çıkmasın diye müthiş bir enerji sarf ediyor.
0: Normalde rahat olsak, biraz da kendimizle barışık olmak, kendimizi sevmek, sakin bir yapıda olmamız daha kolay çıkartır herhalde, değil mi hocam?
1: Evet, kendimize karşı şefkatli olmalıyız.
0: Aynen öyle. Sen şey gibi, kavanozun içinde 1 lira varmış da elini sokağa çıkaracağın yere kavanozu çevir, rahatlıkla çıksın, değil mi?
1: Evet. Evet.
0: Sakin olursan
1: daha şey. Şöyle zannediyoruz. Ben duygu, düşünce, istek varlıklarımı söylersem kimse beni sevmez. İnsanlardan onay alamam diye korkuyoruz. Oysa ki tam tersi oluyor.
0: Öyle mi? Nasıl tam tersi?
1: Yani şimdi mesela diyorsun ki ben bunu söylersem, ne istediğimi söylersem bu insan beni sevmez ve onaylamaz, değil mi? En iyisi bunu söylemeyeyim diyoruz. Halbuki o zaman sahtekar oluyoruz. İçimiz başka, evet. Dışımız başka. Ve de o da ilişkilere iyi gelmiyor. Sonunda yani Ortaya çıkıyor kim ve ne olduğumuz.
0: Bazen de bilmiyorsun nasıl tepki vereceğini. Farklı bir sonuçta yaşayabiliyorsun yani.
1: Evet.
0: Karşı tarafa da yaratıyorsun öyle bir şey.
1: Evet.
0: Hocam, peki bu içimize attığımız konular bizi, yani moral motivasyonumuzu nasıl etkiliyor? İçimizi dökmek.
1: Zaten dedim ya, bütün depresyonlu insanlarla yapılan araştırmalar depresyonun ana nedeninin içe atma olduğunu gösteriyor. Tabii dolayısıyla motivasyonumuzu düşürüyor. Yaşam enerjimizi tüketiyor. Çünkü bütün yaşam enerjimiz duygularımızı bastırmaya harcıyoruz.
0: Peki bir püf noktası soracağım size. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Başımıza geldi. İşe atılacak bir şey. Her gün herkes bir şey yaşayabiliyor. Hepimiz de yaşıyoruz. Geldi. O ara ne yapacağız? Hemen başka bir şeyle mi ilgileneceğiz? Yoksa başımızı mı çevireceğiz? İşin içinden çıkamıyorsak ne yapacağız?
1: Kendi kendine sor. Niye ben bunu söylemedim? Birinci basamak.
0: Ben sor, içime dert koyacağımı kendi. O içine fit koysun ha.
1: Evet, yani niye söylemediğini bir fark et. Neden söylemedin? Mesela bir şeye çok kızdın. Ben arkadaşıma kızdığımı söylemedim.
0: Evet.
1: Söyleyemedim. Sor, acaba neydi beni tutan?
0: Evet.
1: Onu kaybetmekten mi korktum? Onu incitmekten mi korktum? Onun üzülmesinden mi korktum? Bir kere o nedeni bu. Niye susuyorsun? Kiminle susuyorsun? Ne zaman susuyorsun? Neyi söylemiyorsun? Yani kendimizi tanımamız lazım.
0: Bıkkınlıkta bu susmada bir neden acaba, değil mi?
1: Tabii. Evet. O zaman içine atıyorsun, kimseyle kendin olamıyorsun ve yaşamdan da bıkıyorsun. Dürüst ilişkiler kuramıyorsun.
0: Peki biraz da hocam hani içe attığımız zaman kaç taraf beni sevmez, benimle diyaloğunu keser demek yerine hani kendimizi nasıl karşı tarafa fark ettirebiliriz? Hani hep aynı şeyler yaşanıyor. Çevremiz şey ya, hepimizin bir çevresi var. Bir ortam var. O zaman bu problemleri açmak için nasıl küçük adımlar olmalı?
1: Şöyle yani, büyük adımla birdenbire değişemeyiz. Hani değişim biraz küçük küçük ve kendimizi güvenli hissettiğimiz alanlarda olur. Örneğin en zor olan insanların birbirine söylemediği kızgınlık duygusu. Kızgınlık duygusundan başlama, bir düşünceni, ne istediğini ve neye ihtiyacın olduğu. Örneğin sana bir arkadaşın geldi, dedi ki Yeliz bana 100 lira borç verir misin? 100 lira bir işe yaramıyor şimdi ama.
0: Eski tüm filmi var, 100 lirayla evlenilmez diye.
1: Ve bir türlü ay canım sana çok vermek isterdim de inan ki bende yok da ay başı değil de falan diyeceğine. Şu anda borç vermek istemiyorum, nokta. Yani böyle küçük şeylerle başlıyorum. Hani sana çok kızgınım, biraz daha ileriki bir basamak olabilir ya. Şu anda borç para vermek istemediğini söyleyebilirsin. Veya sana der ki hadi bugün öğleden sonra sinemaya gidelim. Sinemaya gitmek istemiyorum. Ondan sonra ay çok gitmeyi isterdim de ay işte bir sürü işim vardı, ne olur kusura bakmadı falan demeyeceksin.
0: Açık net olacaksın.
1: Yani onları dersen kıvırıyorsun ve karşındaki onu anlıyor. Bugün sinemaya gitmek istemiyorum, nokta.
0: Anladım.
1: Yani o yani
0: bir şey, bunlar çağımıza, yalnızlık korkusu da biraz bazı şeyleri etkiliyor tabii ki.
1: İşte ama dürüst olursak daha çok insanla ilişki kurabiliriz.
0: Daha verimli iletişimlerimiz evet. Oluyor ya da daha
1: dürüst sağlıklı. Dürüst olmadığımız için yalnız kalıyoruz zaten.
0: Ya da geç ha. Ya da şey, yanlış anlaşılmalarda bir şekilde bitiyor dürüst olduğumuz zaman, değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii, kesinlikle bitiyor. Ben bunu çok ben gördüm.
0: Ben de öyle mi? Çok
1: evet,
0: güzel.
1: Evet, çok gördüm.
0: Çok güzel.
1: Yani dürüst olduğu zaman, çünkü bir kere karşındaki insan
0: biraz açın hocam, umut var ya olsun ediyor. Biraz bu bölüm. Dürüst olduğumuz zaman kazanıldığını açar mısınız?
1: Evet, çünkü dürüst olduğu zaman karşındakine karşı ilişki de dürüst oluyor. Sen sahte olursan kurduğun ilişki de sahte oluyor. Ve sahte ilişkiler yürümüyor. Kısa dönemde belki biraz yürüyor ama uzun vadede mutlaka patlıyor. Elimizde patlıyor. Çünkü sen kendin olamadın. Ve sen kendin olduğun zaman mesela sen dersen ki bu konuda kendimi çok kırılgan hissediyorum. Kendini ortaya koydun ya. O zaman karşındaki kişi seni tanıyor ve senin neye kırılacağını bilmiş oluyor.
0: Evet.
1: Ama kırılmadım dersen yalan söylüyorsun. O da onu yapıp duruyor sürekli olarak.
0: Değerli hocam, harika bir söyleşiydi. Devamını gene yaparız ama bugünlük süremizi doldurduk.
1: Ama ay, oldu mu yarım saat?
0: Oldu. Açtık bile. Çok keyifliydi. ben size saygılarımı sunarım. Tekrar katılır mısınız devam etmek için?
1: Devam edebiliriz, evet.
0: Şu anda değil ama önümüzdeki günlerde ederiz inşallah.
1: İnşallah. Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Toparlamak isterseniz bir dakikalık konuşmanızı alabilirim hocam.
1: Evet, benim için de güzel bir gün oldu. Dediğim gibi içine atma yerine içini dökmeyi daha çok yeğleyelim. Çünkü içimizi döktüğümüz, kim olduğumuzu gösterdiğimiz zaman daha mutlu insanlar oluyoruz.
0: Evet. Doğru hocam. Bugün içi dökmeyi öğrendik. Bugün öğrendiğimiz de o ve harika bir deyim, içini dök. Ama dökerken de dikkat et dedi Şule hocam.
1: Evet.
0: Kaşları
1: evet.
0: Çok kırma. Çeşitli yöntemler var. Bu arada bu dinleyenlerimize faydalı olacağına inanıyorum. Ben de edineceğim inşallah. İmzalı isteriz hocam. Yeni kitabını, Şule hocamın baskılı yeni kitabını da deneyebiliriz. Bence faydalı olacaktır. Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz Sayın Ayşe Şule hocam. Bugün sizinle...
1: Benim için sevdi, evet.
0: Sağlıklı iletişimde duygularımızın yeri hakkında sohbet ettik. Paylaştık, sorunların paylaştıkça azalmasının güzelliğini yaşamak oldu biraz da. Sizinle yeni bir bakış açısı yakaladık. Sohbetimiz çok keyifliydi. Yeni bir değil, bayağı bir çok fikir edindik. Sizi başka bir gün başka bir konuda tekrar konuk etmek isteriz. Katıldığınız için teşekkür ederiz hocam.
1: Çok sevgiler, iyi günler diliyorum.
0: Saygılar sunarız. Değerli dinleyenlerimiz, başka bir gün, başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Mutlu günler. Hocam, iyi günler dilerim. Burada kapatmak durumundayım.
1: Tamam.
0: Hoşça kalın. Hadi, görüşmek üzere. Hoşça kal.
2: Yeliz Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar sona erdi.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 19-36, Bilecik 19-34, Bursa 20-32, Çanakkale 22-35, Edirne 18-37, İstanbul 22-31, Kırklareli 18-35, Kocaeli 23-34, Sakarya 21-34, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 21-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinde Kütahya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 18-35, Aydın 23-39, Denizli 25-39, Kütahya 16-35, İzmir 23-35, Manisa 23-39, Muğla 20-37 ve Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinde Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 24-36, Antalya 26-34, Burdur 19-36, Hatay 24-34, Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34 ve Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 17-34, Ankara 18-35, Çankırı 16-38, Eskişehir 18-37, Karaman 17-34, Kayseri 15-35, Kırıkkale 18-35, Kırşehir 16-34, Konya 19-35, Nevşehir 15-33, Niğde 16-34, Sivas 13-36 ve Yozgat 13-32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 16-33, Düzce 20-33, Karabük 18-37, Kastamonu 14-35 ve Zonguldak 20-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-38, Artvin 19-37, Bayburt 12-34, Çorum 14-35, Giresun 22-29, Gümüşhane 16-36, Ordu 22-28, Rize 21-28, Samsun 20-30, Sinop 22-30, Tokat 16-39 ve Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 13-34, Ardahan 8-29, Bingöl 20-37, Bitlis 16-33, Elazığ 20-39, Erzincan 18-36, Erzurum 12-32, Hakkari 20-36, Iğdır 20-34, Kars 10-29, Malatya 20-38, Muş 19-36, Tunceli 21-40, Şırnak 27-38 ve Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman ve Diyarbakır 21-41, Gaziantep 24-40, Kilis 25-39, Mardin 26-39, Şanlıurfa 27-42 ve son olarak Siirt 25-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar gece 12'den öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'de 15 Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini 20 yıl süreyle yürütecek olan Turkan'ın Örnek Araç Muayene Merkezi tanıtım programı İstanbul Arnavutköy'de düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu burada yaptığı konuşmada 352 araç muayene merkezini hizmete sunacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 kişiye toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek. Elektronik yabancı dil sınavı 22 Ağustos Cumartesi, tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı ve tıp doktorluğu alanında yurt dışı yüksek öğretim diploma denkliği için seviye tespit sınavı 23 Ağustos Pazar günü yapılacak. Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12'ye kadar denize girmek yasaklandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından 23 Ağustos Pazar günü düzenlenecek Yeşilay Bisiklet Turu Yarım Maratonu dolayısıyla saat 7'den program bitimine kadar Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Temmuz ayı Zirai Meteoroloji Bülteninden derlediği bilgilere göre, geçen ay yurt genelinde farklı türlerde 78 şiddetli meteorolojik doğa olayı yaşandı. Türkiye genelinde Temmuz'da büyük çoğunluğu dolu, şiddetli yağış ve sel olmak üzere meteorolojik afetlerin yaklaşık %45'ini şiddetli yağış ve sel olayları oluştururken, şiddetli yağış ve selin ardından en fazla görülen meteorolojik afet 18 olayla fırtına olurken bunu 14 olayla dolu takip etti. Aynı dönemde 6 yıldırım düşmesi ve 3 heyelan meydana gelirken bir hortum ve bir orman yangını kaydedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. Ve son olarak spor. Türkiye, FIBA 16 yaş altı kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası klasman maçında karşılaştı. Almanya'yı 77-51 mağlup etti. Ay Yıldızlı ekip cumartesi günü Sırbistan-Macaristan karşılaşmasının galibiyle 5.lik müsabakasına çıkacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 10. kilometrelerinde Doğu İzmit Kavşağı Dilovası Kavşağı arası İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden trafik TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahları kullanabileceklerdir. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 23 Ağustos Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Rize, Artvin'in kıyı, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 24 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Trabzon, Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Nasıl olacak acaba?
3: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
2: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Fatma Vural, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Türkiye genelinde ulusal entegrasyon süreci 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayan depozitosu olan ambalajlar doğa sistemi kapsamında 11 Ağustos itibariyle 100.182.985 adet içecek ambalajı toplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından doğa sistemine ilişkin güncel verileri paylaştı. Kurum paylaşımında sistem sayesinde 100 milyondan fazla ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını belirterek 100 milyon kez doğa kazandı ifadesini kullandı. Bakan kurum doğa sisteminin Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye'den dünyaya yayılan sıfır atık anlayışının günlük hayatın her alanına taşınmasına katkı sağladığını ifade etti. Bakanlığın paylaştığı verilere göre 11 Ağustos itibariyle toplanan 100.182.985 içecek ambalajının 66.146.145'ini pet şişeler oluşturdu. Toplanan ambalajların 17.043.567'si alüminyum içecek kutusu, 16.993.273'ü ise cam şişe oldu. Doğa sistemi kapsamında en fazla içecek ambalajının toplandığı illerde belli oldu. Antalya ilk sırada yer alırken onu İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir takip etti. Bakan kurum doğa sisteminin önümüzdeki dönemde daha da büyütüleceğini ve yaygınlaştırılacağını belirterek sistemin etki alanının artırılacağını kaydetti. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank tarafından Ankara'da düzenlenen COP31 yolunda iklim dirençli şehirler zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin COP31 başkanlığı sürecinde uygulama COP'u hedefiyle hareket ettiğini belirten kurum, iklim dirençli şehirlerin güçlendirilmesi için ölçülebilir hedefler ve uygulanabilir projeler ortaya koyacaklarını söyledi. Deprem bölgesindeki çalışmalara örnek gösterdi.

Kurum 11 ilde yürütülen yeniden inşa kapsamında yaklaşık 500 bin konutun tamamının iklim dirençli, sıfır atık uyumlu ve enerji verimli olarak tasarlandığını belirtti. Kurum, sıfır enerjili bina konseptiyle enerji tüketiminin %39, sera gazı emisyonunun ise %38 azaltıldığını kaydetti. Bakan kurum doğa sistemiyle 100 milyondan fazla ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını da açıkladı. Sistemin daha da yaygınlaştırılarak şehirlerin her noktasına taşınacağını ifade etti. Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolüne dikkati çeken kurum, belediyeden su kayıp kaçaklarını ölçmelerini, atık ve enerji yönetimini takip etmelerini ve afet risklerini mahalle bazında belirleyerek finansmanı hazır projelere dönüştürmelerini istedi. Bakan kurum, Asya Kalkınma Bankası ve diğer çözüm ortaklarıyla yaklaşık 2,5 milyar euroluk finansman paketleri üzerinde çalıştıklarını belirterek bu kaynakların su, atık su, yenilenebilir enerji, ulaşım ve atık bertarafı gibi alanlarda kullanılacağını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını açıkladı. Kurum, Beykoz Tokatköy'de dönüşüm kapsamında yeni evlerine kavuşan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, İstanbul'un afetlere hazırlanması için dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden sürdürüleceğini belirtti. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın 2012'den bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında Türkiye genelinde 2.761.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alınırken 2.378.000 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. İstanbul'da bugüne kadar 1.298.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alınırken 1.007.000 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Kentte 291.000 bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor. Beykoz Tokatköy'de Emlak Konut GYO işbirliğiyle yürütülen iki etaplı proje kapsamında 76 konut ve 47 iş yeri olmak üzere 823 bağımsız bölüm inşa ediliyor. İlk etapta tamamlanan 227 konut ve 35 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Yeni evlerine taşınan vatandaşlar depreme dayanıklı yapılar ve güvenli yaşam alanlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. İstanbul'daki dönüşümün önemli desteklerinden Yarısı Bizden kampanyası kapsamında da bugüne kadar 384.553 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Kampanyada konutlar için 875.000 lira hibe, 875.000 lira kredi ve 125.000 lira tahliye desteği olmak üzere toplam 1.875.000 liralık destek sağlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi'nde Yarısı Bizden kampanyası kapsamında 67 binanın eş zamanlı dönüştürüldüğünü açıkladı. Mahallede 3 sokakta bulunan 117 yapıdan 50'sinin dönüşümü tamamlanırken kalan 67 yapıdan karot alındı. Riskli yapı süreci tamamlanan 8 binadaysa yıkım başladı. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında hak sahiplerine konut başına 875.000 liraya kadar hibe, 875.000 liraya kadar kredi ve 125.000 lira taşınma desteği sağlanıyor. Kampanyadan 31 Aralık 2026'ya kadar riskli yapı tespitli ve onay sürecini tamamlayan vatandaşlar yararlanabilecek. Zeytinburnu'nda bugüne kadar 515 riskli yapıda 5056 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Bakan kurum, sosyal medya hesabından paylaşımında İstanbul'un kampanya sayesinde güçlenmeye ve güvenli hale gelmeye devam ettiğini belirtti. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yetkilileri ise kampanyanın İstanbul'u depreme hazırlamak açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak vatandaşlara yıl sonuna kadar süreci tamamlamaları çağrısında bulundu. Sevgili dinleyiciler, bakanlığımızdan haberler programımızın sonuna geldik. Spikeriniz ben Fatma Vural, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Saat 21.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 19-36, Bilecik 19-34, Bursa 20-32, Çanakkale 22-35, Edirne 18-37, İstanbul 22-31, Kırklareli 18-35, Kocaeli 23-34, Sakarya 21-34, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 21-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinde Kütahya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 18-35, Aydın 23-39, Denizli 25-39, Kütahya 16-35, İzmir 23-35, Manisa 23-39, Muğla 20-37 ve Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinde Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 24-36, Antalya 26-34, Burdur 19-36, Hatay 24-34, Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34 ve Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 17-34, Ankara 18-35, Çankırı 16-38, Eskişehir 18-37, Karaman 17-34, Kayseri 15-35, Kırıkkale 18-35, Kırşehir 16-34, Konya 19-35, Nevşehir 15-33, Niğde 16-34, Sivas 13-36 ve Yozgat 13-32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 16-33, Düzce 20-33, Karabük 18-37, Kastamonu 14-35 ve Zonguldak 20-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-38, Artvin 19-37, Bayburt 12-34, Çorum 14-35, Giresun 22-29, Gümüşhane 16-36, Ordu 22-28, Rize 21-28, Samsun 20-30, Sinop 22-30, Tokat 16-39 ve Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 13-34, Ardahan 8-29, Bingöl 20-37, Bitlis 16-33, Elazığ 20-39, Erzincan 18-36, Erzurum 12-32, Hakkari 20-36, Iğdır 20-34, Kars 10-29, Malatya 20-38, Muş 19-36, Tunceli 21-40, Şırnak 27-38 ve Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman ve Diyarbakır 21-41, Gaziantep 24-40, Kilis 25-39, Mardin 26-39, Şanlıurfa 27-42 ve son olarak Siirt 25-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Ağustos Cumartesi. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra geneli batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Ağustos Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusu öğle saatlerinden sonra yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5. Batısı yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzey öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, terörsüz Türkiye sürecinin yeni aşamasını ve sürecin başarıya ulaşmasında Türkiye modelinin önemini kaleme aldı. MİT Başkanı Talha Köse, terörsüz Türkiye sürecinin kurumsallaşma aşamasına geçtiğini belirterek, bu özgün Türkiye modelinin başarısının hukuki düzenlemeler, siyasi mutabakat ve toplumsal bütünleşme kapasitesiyle ölçüleceğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 20 ilde düzenlediği operasyonlar kapsamında yakaladıkları 60 zanlıdan 41'inin tutuklandığını bildirdi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkenin dışişleri bakanları ortak bir açıklama yayınlayarak İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği son hava saldırılarını şiddetle kınadı. Dışişleri bakanları tarafından yayınlanan ortak bildiride İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne hedef alan saldırılarının son derece tehlikeli bir tırmanış olduğu vurgulandı. Açıklamada bu eylemlerin Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin açık bir ihlali olduğu belirtildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, zorunlu deprem sigortası genel şartlarında değişiklik yapılmasına karar verdi. Taşınmazın satılması halinde DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona ererken, kullanılmayan günlere ait primlerin sigorta sahibine iade edilmesi kararlaştırıldı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Bundibugyo virüsü kaynaklı Ebola salgınına karşı hızlı risk değerlendirmesini paylaştı. DSÖ, Kongo'da görülen Ebola salgını için genel riskin çok yüksek, kara sınırı bulunan komşular için yüksek, bölgesel ve küresel düzeyde ise düşük kaldığını bildirdi. Ve son olarak spor, Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü Timosan Konya Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 10. kilometrelerinde Doğu İzmit Kavşağı Dilovası Kavşağı arası İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden trafik, TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahları kullanabileceklerdir. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emin Ertürk Karaaslan, yayın ekibiyle birlikte saatlerimiz 23'ü gösterene dek konuğumuzla ve sizlerle olacağız. Programımızda her zaman olduğu gibi türkü sevdalılarını konuk ederek, türkülerle bütünleşip, birlikte türküler üzerine konuşup örnekler sunacağız sizlere. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bugün Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi, bağlama virtüözü ve eğitimci sesi ve sazıyla Ali Kemal Seven bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Yine türkülerle yurdun dört bir tarafını dolaşacağız. Şimdi ilk türkümüzle merhaba demeden önce Ali Kemal Bey'i zaten tanıyanlar tanıyorlar. Yine kısaca bir tanıyalım. Evet sevgili hocam.
1: Küçük yaşlardan itibaren bağlama elinde.
0: Hiç bırakmadan devam ediyorum.
1: Böyle albümlerimiz, single'larımız var. Konserlere gidiyoruz. Böyle radyo programları, televizyon programları.
0: Devam ediyorsunuz.
1: Devam ediyoruz. Bir yandan öyle.
0: Yani bir sevdaya yakalandık. Evet. Devam ediyoruz peşinden. Şimdi demişler işte 11 kişi bir topun arkasından koşuyor. Siz de.
1: Evet.
0: Bu sevdanın peşinden koşuyorsunuz.
1: Evet.
0: Elinizle bağlamanız.
1: Evet.
0: Devam ediyorsunuz. Evet sevgili hocam. İlk türkümüz hangisi olacak?
1: İlk türkümüz Karadeniz yöresi. Püsküllüdür püsküllü Alagülgen'in dalı.
0: Evet. Giresun Görele yöresinden Mustafa Tahmaz'dan alınmış, Ömer Akpınar repertuara kazandırmış. Güzel bir türkü. Evet. Bu türküyle başlayacağız. Kimlere armağan ediyoruz?
1: Bu türküyü çok sevdiğim büyüğüm, ağabeyim Samsun Ayvacık'ta bizi şu anda dinleyen Kadir Türe abimize, kıymetli eşi Fatma Türe hanımefendiye, Erdoğan Terzi abimize, sesimizin ulaştığı herkese gönderiyoruz efendim.
0: Gönderelim.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımız az önce Ali Kemal Seven'den dinlediğimiz Karadeniz'den bir türküyle başladı. Programımızla ilgili görüş ve önerileriniz için lütfen bize ulaşın. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 302-2525, elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Evet sevgili hocam, şimdi tekrar müzik diyelim ve epey bir Karadeniz yöresine ait türküleriniz var.
1: Evet.
0: Bu şimdi hafta sanki istekler oldu. Var gibi görünüyor.
1: Bir de ben Karadenizliyim.
0: Tabii.
1: Onları da zaten ben çok seviyorum. Bütün yöreleri okumayı seviyorum.
0: Ama Karadenizli olunca da kendi müziğini okumak farklı.
1: Tabii hem bağlama üzerindeki teknik çalışmaları biraz daha yorumluyorum ben. Hı-hı. Normal türkülerde olduğu gibi. Kendi yöremizi de bu şekilde havalandırmaya çalışıyoruz efendim.
0: Evet, şimdi sırada çok güzel, özel bir beste türkü var. Fahrettin Ergenç'in sözlerini yazdığı Demir Çın'ın bestesini yaptı bir eser. Kerkük'ün zindanına attılar beni.
1: Evet, bu da çok güzel.
0: Mazlumlar sürüsüne kattılar beni. Bir yanımı dağladılar ateşle annem. Ne suçum ne günahım yaktılar beni.
1: Evet. Evet.
0: Gerçekten bir mazlumların türküsü diyebileceğimiz,
1: tabii,
0: her dinleyenin yüreğini dağlayan bir türkü.
1: Evet.
0: Kime armağan ediyoruz bu güzel türküyü?
1: Bu güzel türküyü çok kıymetli kardeşimiz Osman Sağsöz kardeşimize, Asım Sefa Şahin kardeşimize, Recep Varol ağabeyimize, Bahadır Şahin başkanımıza, Harun Akova başkanımız Muş, Aydın Erem yine Muş, Zihni Şahin başkanımıza, çok kıymetli büyüğümüz Samsun Eski Büyükşehir Belediye Başkanı kendisi,
0: hı hı,
1: ve sesimizin ulaştığı herkese efendim
0: gönderelim.

0: ve sesinize, nefesinize sağlık sevgili hocam. Şimdi Karadeniz deyince ben de ilk aklıma gelen Karadeniz türküsünü seslendirmek isterim.
1: Tabii, tabii efendim.
0: Divane aşık gibi dolanırım yollarda.
1: Evet, çok güzel.
0: Kız senin sebebime kaldım İstanbullarda.
1: Evet.
0: Evet, bu türküyü de başta İzmir'deki sevgili manevi kardeşlerim Ebru ve Ortaç Sancakoğlu'na armağan ediyorum. Trabzon Akçabatlı ailesi, İzmir'deki sevgili manevi kardeşlerim Ebru ve Ortaç Sancakoğlu'na, İstanbul'da Trabzon Akçabatlı ailelerine sevgi ve selamlarımı ileterek gönderiyorum. Aynı zamanda Esen Özgenç'e ve kızlarına da armağan ediyorum.
1: Tüm Karadenizlilere gelsin.
0: Armağan ediyorsunuz. Evet. O zaman siz çalın, ben de söylemeye çalışayım.
1: Tabii, buyurun efendim.

0: Teşekkür ederim sevgili hocam. Ellerinize sağlık.
1: Sizin de ağzınıza, yüreğinize sağlık.
0: Tabii bizim dilimiz dönmüyor Karadeniz şivesine.
1: Gayet çok güzel. Yani şu anda o şey dikkatimi çekti yani. Bir şeyin ustalık konumuna gelmek, usta olmak böyle bir şey. Yani şimdi siz okurken o dikkatimi çekti. Hani şivede ufak tefek tam şey olması da bile, bak prozodi bilmem işte usul, bunlar tam manasıyla şey oldu. Siz iki sefer daha okusanız demek ki hiç fark etmiyor. Bütün yöreleri çok güzel bir şekilde okuyorsunuz. Yüreğinize sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Sağ olun. Sağ olun efendim.
0: Sevgili hocam, şimdi bizi Ege'ye doğru götürüyorsunuz. Afyon Emirdağ'dan bir türkü var sırada.
1: Evet, o da çok.
0: Halil Rıfat Aydemir'den alınan Nazım Bursalıoğlu repertuara kazandırmış.
1: Evet.
0: Harmana sererler sarı samanı, hiç bitmiyor Emirdağ'ın dumanı. Gel otur yanıma benim sevdiğim, ayrılık mı olur harman zaman?
1: Evet, evet, çok güzel bir türkü.
0: Bunu üstadımız, ustamız
1: Musa Eroğlu,
0: Musa Eroğlu'ndan tanıdığımız, bildiğimiz, onunla havalanan bir güzel türkü. Sevgili hocam da eminim onun gibi güzel okuyacak.
1: İnşallah. Hocalarımız hep baş tacımız. Onlar bizim yollarımızın ışığı. Onlardan gördüğümüzü, öğrendiklerimizi yaparken bir yandan da kendi hissettiğimiz sesleri üzerine koyuyoruz. Ya da işte kendimizce çalmaya çalışıyoruz.
0: Çünkü türküler bizim her şeyimiz, duygularımız, hayatımız olduğu için.
1: Tabii hocalarımıza bize de, da saygı, sevgi sunuyoruz.
0: Yani efendim, herkese farklı şeyler anlatır her türkü.
1: Tabii onlar bizim büyüklerimiz, hep öyle mihenk taşlarımız ve bu yolda kültürün ışığı, yıldızları yani onlar. Büyük sanatçılar, büyük hocalar.
0: Evet.
1: Hani
0: daha nice, ya, daha nice güzel eserler
1: inşallah,
0: bizimle paylaşırlar inşallah. Çok güzel eserleri var Musa
1: sağlık
0: hocamızın.
1: Sağlık saat diliyoruz Musa Eroğlu hocamıza, Arif Sağ hocamıza, geçmişlerimize rahmet diliyoruz. Hepsinin emekleri çok büyük üzerimizde efendim.
0: Evet.
1: Şimdi bu
0: kime armağan ediyoruz bu güzel türküyü?
1: Biri Afyon Karahisarlı, Afyon Dinarlı sevgili Galip Mutlu Kartal kardeşimize. Sevgili evladı, kızı, benim öğrencim, gelecekte çok ciddi manada adından söz ettirecek bir kardeşimiz. Hı-hı. Betül Kartal kardeşimize, Cengiz Sağlam ağabeyimize
0: selamlarımızı iletiyoruz
1: buradan. Köksal Toptan büyüğümüze, eski meclis başkanımız, ÖSYM Başkanımız Sayın Bayram Ali Ersoy Başkanımıza ve tüm bizi, sesimizi duyan herkese gönderiyoruz efendim.

0: Evet, teşekkür ederim sevgili hocam. Sesinize, nefesinize efendim. Sağlık, ellerinize sağlık.
1: Sağolunuz efendim.
0: Evet, siz de hemen hemen her yöreyi çok rahatlıkla okuyorsunuz hocam. Şimdi ustalık
1: evet,
0: burada.
1: Şeyden dolayı.
0: Tabii ki birebir sevgili hocam, birebir notaya bağlı kalmıyor. O kadar süslemeler yapıyor ki dolaşıyor, geliyor tekrar aynı.
1: Aslında onlar da notayla anlatılabiliyor. Yani o bizim yaptıklarımızı da nota olarak yazabiliyorsunuz, evet. Anlatabiliyorsunuz. Hepsi ayrı ayrı. Bunlar şeydir.
0: Ama bu işte sesle, süsleme.
1: Tabii. Yani zenginleştiriyoruz.
0: Zenginleştiriyorsunuz melodiyi.
1: Yani zaten bir sade olan bir şeyi, hem sadeliğini hem de o zenginliği gösterebilmek çok zor bir durumdur.
0: Evet.
1: İcra ederken. Tabii bizim Arif Hoca bu konuda biliyorsunuz Türkiye'de tek isim.
0: Evet.
1: Ondan sonra ben de onun öğrencisiyim.
0: Tabii öğrencisi olunca.
1: Tabii netice itibariyle o Arif Hoca'dan ders alan, eğitim gören herkes, aşağı yukarı devam eden herkes çok daha farklı, çok daha bu işin daha farklı boyutlarını ele alarak ilerlediler, ilerlettiler efendim. Ama her zaman söylüyorum, çıtayı bozma, içini renklendir.
0: Evet.
1: Derdi Arif Hoca. Biz onu yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Sesimiz Arif Hocamıza da şu anda ulaşıyorsa hürmet ve saygılarımızı sunuyoruz. Hakikaten bazı isimler vardır öyle 100 senede bir gelmez derler. Ama işte 1000 senede bir gelmeyecek kişilerdendir Arif Hoca.
0: Evet.
1: Neşet Ertaş, Arif Hoca ondan sonra. Öyle birkaç büyüğümüz var. Onlar çok özel ve çok şeyler. Bunları da anlatmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Anlatmamız lazım. Netice itibariyle değer değerdir ama dünyada bir değer olmak çok ayrı bir başarıdır. Ayrı bir, nasıl söyleyeyim, duruştur. Mesela Arif Sağ bağlamayı geleneksel haliyle dünya genelinde orkestralarda, filarmoni orkestrası bilmem işte daha farklı orkestralarda, müzik mecralarının içerisinde türküleri kabul ettirdi yani.
0: Evet.
1: Şimdi Japonya'da bağlama dersi veriliyor.
0: Evet.
1: Amerika'da da bağlama dersi veriliyor ve burada,
0: Avrupa'da birçok ülkede
1: evet,
0: bağlama dersi
1: türkü,
0: veriliyor.
1: Türkü çalınıyor efendim. Şimdi normal şartlarda hepimiz faniyiz, gelip geçeceğiz bu dünyadan. Ama normal şartlarda bu donanımda, bu çapta, bu büyüklükte sanatçılarımız şu anda dahi çok dikkate alınmalı. Gerekli ilgi, alaka neyse o gösterilmeli insanların sağlığında. Hani öldükten sonra şöhret olunuyor deniliyor ama yaşıyorken artık bu teknoloji çağında bu adam ne yapmış, neler yapmış, bunu sadece işte sözden ibaret değil, bunu bir adımla bunlar çok güzel bir şekilde yerine getirilebilir.
0: Evet.
1: Diye düşünüyorum. Çünkü hak eden insanlar. Hak
0: evet,
1: eden insanlar.
0: Gerçekten öyle.
1: Önemli sanatçılar. Yani o bazı işte dünya görüşü bilmem şuydu buydu, etnik kökendi şuydu, bunların hiçbir önemi yok. Adamın yaptığı işe bakmak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Bizim kültürümüzü havalandırmış. Bizim türkülerimize değer katmış. Şimdi bazı sanatçılar vardır. Türküler sanatçılara değer katar. Bazı sanatçılar vardır. Türkülere değer katar, mesleğine değer katar, onu işte dünya genelinde değer katarak yükseltir ve işte hocamız, kıymetli hocamız bunları hep başarmış bir hocadır. Onun için ben,
0: selamlarımızı iletiyoruz.
1: Buradan
0: sağlıklı ömürler diliyoruz.
1: Tabi saygı, selam ve hürmetlerimizle ellerinden öperiz Arif Sağ hocamızı. Tekim o bulmuş hak ettiği yeri, normal şartlarda bunu gözlemleyip buna göre usulünce artık neyse bu insanlarımız bir platforma çıkmalı.
0: Evet. Çok doğru. Evet sevgili hocam, programımız da yavaş yavaş ilerliyor. O zaman ben de bir türkü okuyayım size.
1: Tabii, buyurun efendim.
0: Hep derler ya hocam, herkes sevdiğinin yanında olmak ister. Sevdikleri uzakta olan herkese gönderelim bu güzel türküyü de. Bu da bir Kayseri türküsü. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü, canım sıkılır. Bunu gönderelim.

0: Teşekkür ederim hocam. Ellerinize sağlık.
1: Sizin de ağzınıza, yüreğinize sağlık.
0: Sağ olun,
1: sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Ayrı bir sound, ayrı bir renk, ayrı bir ses. Mükemmel bir etkili, dinlendirici, çok mükemmel bir sesiniz var.
0: Teşekkür ederim.
1: Ağzınıza, yüreğinize
0: sevgili
1: sağlık.
0: Sevgili hocam.
1: Başarılarınızın artmasını diliyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Yolunuz İnşallah. Açık olsun.
0: İnşallah. Teşekkür ederim. O zaman devam edelim. Sizden bir türkü dinleyelim.
1: Evet efendim.
0: Sırada yine bir Karadeniz türküsü var.
1: Evet.
0: Eser bahar rüzgarı, erur dağların karı.
1: Evet. O
0: vermiyorlar da... adama gönlün sevdiği yeri. Diğer ismiyle Yunuslar dizi dizi aşar evet, Karadeniz'i. Evet. Yalvarıyım Mevlam'a, ayırma ikimizi.
1: Evet. Bu da Giresun türküsü.
0: Kime gönderiyoruz?
1: Bunu çok sevdiğim, saydığım büyüğüm Sayın Abdullah Çıtlak ağabeyimiz bunu çok sever. Kıymetli eşi Seda hocamız, Seda Çıtlak hanımefendi çok sever. Ve Çıtlak ailesine gönderiyoruz efendim. Tüm dinleyen herkese gönderiyoruz.
0: O zaman dinleyelim.

0: Teşekkür ederim sevgili hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Size
0: sağlık,
1: efendim.
0: Sesinize, nefesinize sağlık.
1: Sağ olun, var olun efendim.
0: Evet sevgili hocam, şimdi sırada çok güzel bir eser var.
1: Evet.
0: Bana bu eseri söylediğiniz zaman acaba ben seslendirebilir miyim diye düşündüm. Güzel bir eser.
1: Evet.
0: Hasret Gültekin'le tanınan, bilinen, onun sesinden, onun havalandırdığı, onun sesinden herkese yayılmış,
1: evet,
0: güzel bir,
1: evet,
0: eser.
1: Evet. Nur içinde yatsın Hasret
0: hocam. Bolulu Aşık Himmet'in bu,
1: evet,
0: eser.
1: Evet.
0: Vakti seherde açılır perde, düştüğüm yerde derman sendedir.
1: Evet.
0: Düşmüşüm kaldır, ağlarım güldür, mihnetim oldur, derman sendedir. Benim bir çare, kaldım avare, yürek pür yare, derman sendedir. Derviş himmete, derdi firkate, çare vuslata, derman sendedir.
1: Evet.
0: Diye çok güzel sözleri olan güzel bir eser.
1: Değiş. Sınıfında olan eser.
0: Bu irfan türküleri,
1: evet,
0: içinde,
1: evet,
0: yer alıyor.
1: Tabii değiş. Hani semahlar, değişler, Alevi Bektaşi inancında biliyorsunuz şeydir. Tasavvuf anlamına,
0: evet,
1: gelir. Dini müzikler anlamına gelir. Netice itibariyle aslında Türk toplumunun, hani Türk tasavvufu diyebiliriz.
0: Evet.
1: Genel olarak orada bir düzeltme olması gerekiyor. Çünkü bunlar sadece şey değil, Anadolu'ya mal olmuş eserler, hepimizin eserleri. Ondan sonra hani bazen öyle duyuyoruz, sadece işte şöyle oluyor, böyle oluyor değil, aslında hepimizin, yani tasavvufsa da hepimizin tasavvufu.
0: Tabii ki.
1: Öyle şey olur mu yani?
0: Tabii ki.
1: Netice itibariyle Türklerin Anadolu'ya gelişiyle bu ışıklar yanmış, çıkmış, gelmiş, binlerce yıl ötesinden beri gelen bir kültür bu.
0: Evet.
1: Efendim, bunların da düzeltmelerini yapılması lazım. Ama o yönde de bir adım atılmıyor maalesef akademik
0: anlamda.
1: Anlamda. Buradan hocalar, bizi duyan hocalarımız, değerli hocalarımız bu konuda şöyle güzel bir makale yazmalılar yani.
0: Evet.
1: Şey açısından efendim.
0: Evet, bu türküyü de sevgili hocam çalsın. O güzel bağlamasıyla,
1: evet,
0: ve süslemeleriyle ben de seslendirmeye çalışayım.
1: Buyurun efendim.
0: Bu türküyü de Erzincan'a, Sivas'a, Kahramanmaraşlı arkadaşlarıma gönderiyorum. Selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.

0: Efendim, bu türküyle birlikte birinci bölümün
1: sonuna
0: geldik.
1: Evet.
0: Ne çabuk geçti, değil mi?
1: Evet.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan İzgiler programımızın birinci bölümünün burada sonuna geldik. Konuğumuz Ali Kemal Seven'le türkülerle yurdun dört bir tarafını dolaştırdık. Türküler üzerine konuştuk ve örnekler sunduk sizlere. Siz de kimseciklere randevu vermeyin. Saat başı raporların ardından yine birlikte olalım. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, konuğumuz Ali Kemal Seven. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.

0: saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 19-36, Bilecik 19-34, Bursa 20-32, Çanakkale 22-35, Edirne 18-37, İstanbul 22-31, Kırklareli 18-35, Kocaeli 23-34, Sakarya 21-34, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 21-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinde Kütahya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 18-35, Aydın 23-39, Denizli 25-39, Kütahya 16-35, İzmir 23-35, Manisa 23-39, Muğla 20-37 ve Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinde Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 24-36, Antalya 26-34, Burdur 19-36, Hatay 24-34, Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34 ve Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 17-34, Ankara 18-35, Çankırı 16-38, Eskişehir 18-37, Karaman 17-34, Kayseri 15-35, Kırıkkale 18-35, Kırşehir 16-34, Konya 19-35, Nevşehir 15-33, Niğde 16-34, Sivas 13-36 ve Yozgat 13-32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 16-33, Düzce 20-33, Karabük 18-37, Kastamonu 14-35 ve Zonguldak 20-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-38, Artvin 19-37, Bayburt 12-34, Çorum 14-35, Giresun 22-29, Gümüşhane 16-36, Ordu 22-28, Rize 21-28, Samsun 20-30, Sinop 22-30, Tokat 16-39 ve Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 13-34, Ardahan 8-29, Bingöl 20-37, Bitlis 16-33, Elazığ 20-39, Erzincan 18-36, Erzurum 12-32, Hakkari 20-36, Iğdır 20-34, Kars 10-29, Malatya 20-38, Muş 19-36, Tunceli 21-40, Şırnak 27-38 ve Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman ve Diyarbakır 21-41, Gaziantep 24-40, Kilis 25-39, Mardin 26-39, Şanlıurfa 27-42 ve son olarak Siirt 25-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, Van Gölü ve Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güney kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, yer yer 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'de 15 Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini 20 yıl süreyle yürütecek olan Turkan'ın Örnek Araç Muayene Merkezi tanıtım programı İstanbul Arnavutköy'de düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu burada yaptığı konuşmada 352 araç muayene merkezini hizmete sunacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 kişiye toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek. Elektronik yabancı dil sınavı 22 Ağustos Cumartesi, tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı ve tıp doktorluğu alanında yurt dışı yüksek öğretim diploma denkliği için seviye tespit sınavı 23 Ağustos Pazar günü yapılacak. Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12'ye kadar denize girmek yasaklandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından 23 Ağustos Pazar günü düzenlenecek Yeşilay Bisiklet Turu Yarım Maratonu dolayısıyla saat 7'den program bitimine kadar Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Temmuz ayı Zirai Meteoroloji Bülteninden derlediği bilgilere göre, geçen ay yurt genelinde farklı türlerde 78 şiddetli meteorolojik doğa olayı yaşandı. Türkiye genelinde Temmuz'da büyük çoğunluğu dolu, şiddetli yağış ve sel olmak üzere meteorolojik afetlerin yaklaşık %45'ini şiddetli yağış ve sel olayları oluştururken, şiddetli yağış ve selin ardından en fazla görülen meteorolojik afet 18 olayla fırtına olurken bunu 14 olayla dolu takip etti. Aynı dönemde 6 yıldırım düşmesi ve 3 heyelan meydana gelirken bir hortum ve bir orman yangını kaydedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. Ve son olarak spor. Türkiye, FIBA 16 yaş altı kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası klasman maçında karşılaştı. Almanya'yı 77-51 mağlup etti. Ay Yıldızlı ekip cumartesi günü Sırbistan-Macaristan karşılaşmasının galibiyle 5.lik müsabakasına çıkacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 10. kilometrelerinde Doğu İzmit Kavşağı Dilovası Kavşağı arası İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden trafik TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahları kullanabileceklerdir. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 23 Ağustos Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Rize, Artvin'in kıyı, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 24 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Trabzon, Rize çevreleriyle, Artvin'in kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Nasıl olacak acaba?
3: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
2: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Saatlerimiz 23'ü gösterene dek konuğumuz ve sizlerle olacağız. Türküler üzerine konuşup örnekler vermeye devam edeceğiz. Konuğumuz halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü Ali Kemal Seven. Tekrar hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk efendim, sağ olun.
0: Ali Kemal Seven'le türkülerle yurdun dört bir tarafını dolaşmaya devam ediyoruz. Sizler de programımıza katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Türküler sevda kokar, türküler hasret kokar, türküler Anadolu kokar. Türkülerde insanımızın hüznü, sevinci, neşesi vardır. Türküler bize bizi anlatır. Evet sevgili hocam. Türküler evet. Bize bizi anlatır dedik ve ikinci programa sizin bir beste türkünüzle başlamak istiyorum.
1: Evet, ikinci bölüm bizim türkümüzle. Bütün de birlikte.
0: Aynı zamanda bu bir single
1: evet,
0: çalışmanız.
1: Evet, single çalışmamız.
0: Evet.
1: Çok kıymetli.
0: Bu türküyle ilgili bilgi alalım biraz.
1: Türkümüz 2005 yılında aslında bunu yaptık biz. Bu türkü Ünal Karaman hocamızla şu an
0: selamlarımızı iletiyoruz.
1: Buradan selam hürmet ediyorum kendilerine.
0: Ve bizim de bütün milli bayramlarda çalma listemizde
1: çok
0: olan çok güzel bir eser.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Emeklerinize sağlık.
1: Ünal hocamızla beraber yaptık. 2020'de yayınlandı.
0: Çok ara vermişsiniz sevgili hocam. 2005.
1: Yok ama
0: 2020.
1: Şöyle oldu. Ben hani albüm 2013 yılında çıktı. Hı-hı. Benim. Netice itibariyle albüme biz koyacaktık bu eserimizi. Albümde olmasını istiyorduk. O arada şey oldu hani bu ne derler? İkinci bir. Şimdi albümdeki repertuar sayısı az olduğu için ikinci bir albümü hemen peşine yapıp o birinci deneyim de değil de ikinci anı az daha tecrübeli bir şekilde bunu okuyalım dedik.
0: Ustalık eseri olarak okuyalım
1: evet,
0: dediniz.
1: O albümde şey olmayınca hani albüm miladını doldurunca yani piyasadan herkes kaldırdı biliyorsunuz. Aha, single'a
0: evet,
1: döndü.
0: Evet, evet.
1: Single'a döndüğü zaman da biz de uygun bir zamanı bulduk ve yaptık.
0: İyi.
1: O arada da şey oldu ben yine konserlerde falan çaldım bu eseri.
0: Ama gerçekten şey çok güzel bir eser olmuş.
1: Evet öyle. Bu eser o şekilde çıktı efendim.
0: Bunu, kimlere armağan edelim?
1: Bu eserimizi Altındağ Kaymakamımız Sayın Bülent Bayraktar.
0: Selamlarımızı iletiyoruz buradan.
1: Beyefendiye. Samsun Ayvacık Kaymakamımız Mehmet Emre Yıldız Kaymakamımıza armağan ediyoruz. Kaymakamlarımız gerçekten kültüre sanata çok önem
0: değer
1: veren ve gönüllerinde barındıran devlet büyüklerimiz. Her ikisi de hatta Balıkesir Bandırma Kaymakamımız Sayın Engin Aksakal Kaymakamımıza da gönderiyoruz. Samsun Valimiz Sayın Orhan Tavlı, AFAD Başkan Yardımcımız Sayın Cengiz Gevrek, Etimesgut Kaymakamımız Sayın Özlem Gevrek hanımefendiye ve Türk futboluna damgasını vurmuş hem futbolculuğuyla hem teknik
0: direktörlüğüyle
1: aynı zamanda da şu anda milletvekili kıymetli büyüğümüz Ünal Karaman hocamıza ve tüm bizi dinleyen herkese gönderiyoruz efendim.
0: Evet dinleyelim bu güzel eseri.

0: Evet, teşekkür ederim hocam. Gerçekten çok güzel olmuş bu eser. Ederim. Yani her dinleyişte böyle bizim içimizde içimizi coşturan bir eser olmuş.
1: Evet. Eyvallah efendim.
0: Şimdi sırada yine bir Karadeniz türküsü görüyorum.
1: Evet.
0: İsmail Türk'ten alınma. Attım da vuramadım üç kurşun bir fidana. Pencereden evet. Yukarı kız al beni odana.
1: Evet.
0: Karadeniz türküleri gerçekten. Evet. Birçoğu böyle kısa kısa sözleri atma türkü de diyorlar.
1: Evet.
0: Bu tür türkülere. Bu da onlardan birisi. Çok hoş bir türkü. Ben de programda ilk kez yer veriyormuş.
1: Karadeniz
0: veriyorum.
1: Türkülerine.
0: Yok bu Türkiye'de. Türkiye.
1: Evet,
0: bu
1: evet,
0: türkü
1: evet.
0: İlk kez programda
1: evet,
0: okunacak.
1: Doğrudur. Doğrudur.
0: Evet, ben de merak ediyorum.
1: İsmail abi çok söylerdi. Şimdi İsmail abiden de ufaktan bir bahsetmek. Yani
0: tabii
1: ufak
0: ki.
1: Derken. Şimdi
0: o da çünkü Karadeniz yöresinde, kültürünün ve müziğinin önemli bir şahsiyeti.
1: Ya tabii ki hiç böyle kaçınılmaz. Efendim mesela Erkan Ocaklı Allah rahmet eylesin.
0: Evet, büyük
1: çok
0: emekler vermiş.
1: Zamanım geçti birlikte aynı sahneyi paylaştık Erkan abimizle.
0: Evet, Nur içinde yatsın.
1: Şimdi İsmail abiyle de öyle birkaç görüştük programlarda falan. Şimdi Erkan Ocaklı bu işin sadece yöresellikten bir orkestraya dönüşümünü sağlamıştır, hı hı, mesela.
0: Evet.
1: Karadeniz müziklerinin bir orkestra halinde çıkmasını sağlamıştır, icra edilmesini. İsmail abi ise, İsmail Türüt, çok gür bir şekilde hani mesela,
0: herkese duyurmuştur.
1: Tabii. Televizyon programları olsun, konserler olsun, yurt içi, yurt dışı bütün girmiş olduğu organizasyonların hepsinde
0: yöresellikten çıkarmış, herkese
1: evet,
0: ulaştırmış.
1: Şöyle, İsmail abi şunu yapmış, bu çok önemli, yöreselliği kabul ettirdi. Yani Türkiye'ye bütün işte Türk
0: yörenin müziğini
1: kabul ettirdi adam.
0: Evet.
1: Şimdi öbürü ne diyordu? Mesela Erkan Ocaklı işte çalıyor, söylüyor. Adam onu dinleyemese dinlemiyor. Tercih onun.
0: Evet.
1: Şimdi İsmail abi o şeyi de kırdı.
0: Herkese dinlettirdi.
1: Netice itibariyle bunu başardı. Şimdi tabii sanat dünyasında birçok kıskançlıklar, birçok işte böyle şeylikler var biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Normal şartlarda öyle şey yaparlar. Mesela benim Karadeniz yöresinde beğendiğim, çok takdir ettiğim rahmetli Volkan Konak. O da mesela çok büyük bir, o modern olarak kabul ettirdi. Yöreselliği de içerisine katarak. İsmail abi sadece İsmail Türüt yöreselliği bütün ağzıyla, bütün özelliğiyle birlikte kabul ettirdi herkese.
0: Evet.
1: Bu çok zor bir şeydir.
0: Çok zordur, doğru.
1: Hani o rahmetli Kazım Koyuncu, efendim Volkan Konak, netice itibariyle bunlar biraz daha işte gitar, özgün tarzında açılımı yaptılar.
0: Daha doğrusu ben şöyle diyorum sevgili hocam. Biraz daha özgünden ziyade biraz hafif müzik formuna yakın.
1: Evet,
0: ve
1: evet.
0: Duygusal
1: evet.
0: Eserleri seslendirdiler. Ve gerçekten de son dönemde özellikle Kazım Koyuncu'yla birlikte Karadeniz duygusal müzikleri tavan yaptı.
1: Tabii,
0: öyle diyeyim
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii,
0: hemen
1: tabii.
0: Hemen herkes tarafından tabii. Duyuldu, bilindi ve çok genç yaşta da hayata veda etmesiyle
1: evet,
0: beraber
1: evet.
0: Ortaya koyduğu müzik daha da arkasından yayılarak devam etti.
1: Şimdi şöyle de bir şey
0: ve
1: var.
0: Ve Volkan Konak da onun üzerine biraz daha koydu.
1: Volkan abiyle görüşürdük biz ama Kazım abiyle hiç yan yana gelmedik sağlığında. Nasip olmadı yani. Ama Volkan Konak'la geldik.
0: Evet.
1: Şimdi Volkan Konak'ın aslında aynı bu tür müzikal anlayış içerisinde Kazım Koyuncu'dan daha eski olduğunu biliyorum.
0: Hı hı.
1: Netice itibariyle Kazım Bey yani hızlı bir şekilde çıktı.
0: Hızlı bir şekilde kaydı gitti.
1: Ha çok güzel şeyler. Yani bunun ileri çıkması, sonradan çıkması falan müziğimizin bir yerlere gelmesi.
0: Evet.
1: Bir yerlere gelmesi.

0: bağlamayı dünyaya kabul ettirmiş. Örneğin İsmail Türüt Karadeniz türkülerini, kültürünü dünyaya kabul ettirilmiş.
1: Evet.
0: Adam sevmemek, o artık kişisel egosu megosu olan artık ne şekilde ne yapar onu bilmiyorum. Ama o adam memleketimizin mihenk taşıdır. Bunu unutmamak lazım efendim.
1: Kesinlikle.
0: Çok önemli bir sanatçıdır İsmail Türüt.
1: Evet. O zaman dinleyelim.
0: Buradan selam
1: eseri,
0: edelim.
1: Selamlarımızı sevgili iletelim.
0: İsmail abimize.
1: Kime armağan ediyoruz bu güzel türküyü?
0: Bu güzel türkümüzü Erol Kılıç abimize, Erol Yüksek abimize, tüm Karadenizlilere sesimizin ulaştığı herkese gelsin.
1: Herkese gelsin. Ben de Ordu'daki Hülya Can ablama, Taner Can abime selamlarımı ileterek bu türküyü de onlara armağan ediyorum.

0: Evet, teşekkür ederim sevgili hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sesinize, nefesinize sağlık. Şimdi ben de sizi Sivas'a doğru götüreyim. Aşık gidelim. Veysel'den bir türkü var.
1: Aa, çok güzel.
0: Çiğdem der ki ben alayım, yiğit başına belayım.
1: Evet.
0: Hepsinden ben alayım, benden ala çiçek var mı?
1: Şu türkünün güzelliğine, şu sözlerin güzelliğine bakın efendim.
0: Evet, bu türküyü ben de seslendirmek istiyorum. İlk kez seslendireceğim. Umarım doğru bir şekilde seslendiririm. Vallahi, hep dinliyoruz ama abla, bazı türküleri hiç okumuyoruz sevgili.

0: hocam.
1: Normal şartlarda siz samimiyetten dolayı abla diyorum. Siz mesleğinizde gerçek manada sanat sektöründe hakikaten ustalarımızdan bir tanesisiniz.
0: Teşekkür ederim hocam.
1: Neticede herkes bir şeyler olur. Herkesin hayatında ya da sahnesinde mutlaka bir şeyler istediği gibi olmaz. Bakın bu da böyle. Bir tanesine düzgün geliyorsa o kadar çalışmamıştır. Anlatabildim.
0: Evet.
1: Ama çok çalışan da mutlaka bir yerlerden bir arayış içerisindedir. Örneğin ben her gün kaç saat çalışıyorum, halen arayış içerisindeyim. Yani onun için bu işlerin sonu yok. Netice itibariyle
0: ben şöyle diyorum. Ancak öldüğümüz zaman biter bu işler.
1: Ya öyle işte.
0: Şimdi, meşguliyetler de, işler de biz ölünce biter.
1: Şimdi geçen bir sanatçı büyüklerimizden Kaya Kuzucu Hoca şey dedi. Cumhurbaşkanlarımızdan rahmetli Celal Bayar hani 100 yaşının üstüne 103 yaşında falan rahmetli oldu. O işte Cumhurbaşkanlığından emekli oluyor. İşte yaklaşık yine 95 yaşlarında falanmış.
0: Hı hı.
1: Hani Atatürk'le alakalı hatıralarınızı paylaşır mısınız? Ne zaman paylaşacaksınız diye sormuşlar. Zamanı var demiş. Kaya Hoca da diyor ki zamanı var da hani 95 yaşına gelmişsin. Neyin zamanı var? Yani zaman da su gibi geçiyor.
0: Evet, çok doğru.
1: Ondan dolayı bazı şeyleri hep öyle şey haline getirmemek lazım. İnsanlar tam manasıyla tam olgunluk içerisinde sanatçı olacağım. Ya işte 60 yaşından sonra mı sahneye çıkacağım? Bu iş normal şartlarda nasıl oluyor?
0: Bizim sahnemiz radyo. Sevgili
1: ya
0: hocam.
1: Öyle. Radyo çok önemli bir müessese. Hani şu an bildiğim kadarıyla 170 tane ülkeye yayın yapıyorsunuz burada.
0: İnternet üzerinden bütün dünyaya yayın yapıyoruz.
1: Bütün dünyaya yayın yapan bir radyo. Çok önemli. Netice itibariyle dinleyicilerimiz çok önemli. Efendim. Neticede herkes işin içine girdiği zaman onun içinde yoğrulur, onun içinde sürekli hareket eder, pişer, düşer, kalkar, bilmem sağa sola çarpar ama usta olur neticede. İşin içine girmeden bunu yapamazsınız.
0: Çok doğru.
1: Buradan hani yeni niyetlenen insanlara çağrımız olsun. Bir yandan bu işin eğitimi çok önemli alınırken bir yandan da uygulama şart.
0: Tabii çünkü
1: tecrübe
0: bu sanatta uygulama birinci sırada.
1: Kesinlikle sıra öyle. Kesinlikle.
0: Repertuar tamam.
1: Tabii.
0: Ama repertuarı uygulamadan hiçbir şey ortaya koyamazsınız. Öyle değil mi sevgili
1: hocam?
0: Tabii
1: efendim. Tabii.
0: Ne kadar geniş olursa olsun repertuarınız.
1: Kesinlikle.
0: Ortaya konulmadıkça karşı taraftan anlaşılmaz.
1: Çünkü şöyle bir şey olması lazım. Anadolu'da eskiden o ahşap evlerde ya da pencere kenarlarında rüzgar böyle estiği zaman orada bir uğultu sesler gelir mesela.
0: Hı hı.
1: Farklı farklı sesler gelir. Normalde sanata meraklı olan insanlar kendinde o rüzgarın çarptığı sesi hissetmesi lazım. Bilmesi lazım.
0: Doğru.
1: Onu bulabilirsek bu iş devamlı
0: devamı gelir.
1: Şey yapar.
0: Geliştirir.
1: Tabii. Netice itibariyle rüzgar biliyorsunuz koskoca işte dünya, evren, atmosfer artık neyse o zaten var, devam ediyor. Siz o rüzgara kendinizi kaptırabiliyor musunuz?
0: Evet.
1: İşte o ses oradan çıkıyor.
0: Çok doğru.
1: Onun için bunları es geçmemek lazım efendim.
0: O zaman siz çalın ben de söyleyeyim.
1: Tabii buyurunuz efendim.

0: çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim efendim.
0: Sevgili hocam, programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz.
1: Evet.
0: Yine bir türkü görüyorum. Bu sefer Niğde'ye doğru gidiyoruz.
1: Niğde'ye doğru.
0: Emin Aslan'dan alınan bir türkü. Çekin halay dizilsin.
1: Evet.
0: Sürmeli gözler süzülsün. Halaya girmeyenin eli kolu çözülsün.
1: Evet, evet.
0: Bu da bir düğün havası.
1: Evet, evet, çok güzel bir türkü. Türkülerimizin hepsi güzel.
0: Kime gönderiyoruz bu güzel türküyü?
1: Bu türkümüzü Bursa'ya gönderiyoruz. Ertan Yüksel ağabeyimize, Profesör Doktor Enbiya Aksakal hocamıza, Feyruz Bingöl başkanımıza, İbrahim Küçükoğlu başkanımıza, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey'e, İbrahim Küçükoğlu başkanımız da Erzurum İl Başkanımız ve tüm dinleyen herkese gönderiyoruz efendim.
0: Gönderelim.

0: Evet, ellerinize, sesinize, nefesinize sağlık sevgili hocam.
1: Sağolunuz efendim.
0: Yine Karadeniz'e döndük yüzümüzü.
1: Evet.
0: Sırada güzel bir türkü var. Maçka yolları taşlı, geliyor sarı saçlı.
1: Evet.
0: Ne oldu sana yavrum, böyle gözlerin yaşlı.
1: Evet.
0: Bu da çok güzel. Bu da bağlamada ilk çalınan eserlerden birisi sevgili hocam, değil mi?
1: Evet, aslında şey...
0: Bağlama öğreticileri...
1: Evet, evet,
0: bu eserleri
1: evet.
0: Hemen
1: genellikle verirler.
0: Doğru, doğru. İşte Gelin Ayşe, hemen arkasından Maçka Yolları Taşlı, benim
1: evet,
0: hatırladım.
1: Evet. Aynen, aynen, aynen.
0: Çok basit, çok hoş bir ezgisi
1: evet,
0: var.
1: Evet, evet.
0: Bu türküyü ben öncelikle bütün Karadenizlere göndereyim.
1: Evet, ben
0: Trabzonlulara.
1: Sevgili hayat arkadaşım, eşime gönderiyorum.
0: Elif Hanım'a.
1: Elif Seven'e.
0: Selamlarımızı iletiyoruz buradan.
1: Öyle bütün bizi dinleyen herkese gönderelim.
0: Gönderelim. Evet, teşekkür ederim.

0: Teşekkür ederim sevgili hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Umarım seslendirebilmişizdir biz de.
1: Müthiş oldu.
0: Sizin de ellerinize sağlık.
1: Şey yok, sıkıntı yok.
0: Gerçekten çok güzel.
1: Çünkü biz bu türküleri çaldınız. Saatlerce prova yapmıyoruz sizinle beraber.
0: Prova yapamıyoruz.
1: Yani yapamıyoruz daha doğrusu. Zamandan dolayı.
0: Evet.
1: Ama bakın tıkır tıkır okuyorsunuz, ne kadar güzel.
0: Hocam yani yolu gösteren gösterirse yani arkasından geliriz. Siz bizim yolumuzu aydınlatıyorsunuz. Biz de o ışıktan yolumuzu bulup geliyoruz.
1: Eyvallah.
0: Ben öyle düşünüyorum.
1: Eyvallah efendim.
0: Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Sağolunuz efendim.
0: Evet sevgili hocam, programımızın da sonuna geliverdik.
1: Evet.
0: Ne çabuk geçti zaman değil
1: mi? Vallahi hızlı geçiyor zaman.
0: Burada bir yine Karadeniz türküsü var. Giresun Karşılaması diye bilinen bir hızlı eser. Gerçekten de çok güzel, çok özel bir eser. Özellikle enstrümantal olarak da, söz olarak da çok çok güzel. Siz de eminim ki bu aynı güzellikte icra edeceksiniz ve bütün Karadeniz'e armağan ediyoruz bu güzel eseri.
1: Bunda şöyle, hani bağlama ailesinde hani uzun bağlama, kısa bağlama gibi, işte çöğür düzeni, bozuk düzeni, divan gibi böyle farklı şeylerimiz var. Hani bu Giresun Karşılaması ya da Yozgat Sürmelisi gibi, Zeybekler gibi, bunlar kısa bağlamada falan İşte yok öyle olmuyor, üstünde durmuyor, şu gibi falan diyen arkadaşlar oluyor. Ben onu yanlış buluyorum.
0: Onu gösterelim diyorsunuz.
1: Ben şimdi bunu kısa bağlamayla çalıyorum.
0: Yani kısa bağlama sadece değişleri, semahları yok, çalmaz
1: yok.
0: Diyorsunuz.
1: Yok hepsini. Yani hepsini bağlama ailesi dünyada hangi enstrüman neyi çalıyorsa, piyanosu, gitarı, kemanı, bizim bağlamamızda onlar
0: hepsini çalar.
1: Hepsini çalar, hatta kendi içindeki tınıyla, özel tınısıyla da farklıdır hepsinden.
0: Evet.
1: Daha zenginleştirir yani.
0: Çok doğru. O zaman dinleyelim bu güzel eseri.
1: Tabii efendim.

0: çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum efendim.
0: Zaman ayırdınız, programımıza geldiniz. Güzel türkülerinizi bizimle paylaştınız. Güzel ezgilerinizi bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: En kısa zamanda tekrar programımızda yeniden konuk etmeyi isteriz.
1: İnşallah. Tabii efendim. Memnuniyetle.
0: Sağ olun.
1: Memnuniyetle efendim.
0: Sevgili dinleyenler, yaşama sevincinden tutun da ölüm acısına kadar vefayı, vefasızlığı, hasreti, sevgiyi, inancı, direnci, aşkı türkülerle dile getirmiş, türkülerle seslenmişiz. İçimizi, acımızı, sevdamızı türkülere dökmüşüz, türkülerle bölüşmüşüz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bugün sesi ve sazıyla Ali Kemal Seven bizimle birlikteydi. Eğer ben de bir türkü sevdalısıyım, benim de söyleyecek bir türküm var diyorsanız programımıza katılmak için bize ulaşın. Her türlü görüş ve önerileriniz için elektronik posta adresimiz radyo@mgm.go.tr. Türkülere gönül vermiş insanlarla sizleri buluşturan programımız Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler'de sizlerle birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Türkülü Yürekleri programımıza konuk ederek türkülerle bütünleşip birlikte türküler üzerine sohbet edip örnekler dinlettik sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Yayın ekibiyle birlikte haftaya farklı konuklarla birlikte olmayı diliyor. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 23.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 19-36, Bilecik 19-34, Bursa 20-32, Çanakkale 22-35, Edirne 18-37, İstanbul 22-31, Kırklareli 18-35, Kocaeli 23-34, Sakarya 21-34, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 21-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinde Kütahya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 18-35, Aydın 23-39, Denizli 25-39, Kütahya 16-35, İzmir 23-35, Manisa 23-39, Muğla 20-37 ve Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinde Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 24-36, Antalya 26-34, Burdur 19-36, Hatay 24-34, Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34 ve Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 17-34, Ankara 18-35, Çankırı 16-38, Eskişehir 18-37, Karaman 17-34, Kayseri 15-35, Kırıkkale 18-35, Kırşehir 16-34, Konya 19-35, Nevşehir 15-33, Niğde 16-34, Sivas 13-36 ve Yozgat 13-32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 16-33, Düzce 20-33, Karabük 18-37, Kastamonu 14-35 ve Zonguldak 20-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-38, Artvin 19-37, Bayburt 12-34, Çorum 14-35, Giresun 22-29, Gümüşhane 16-36, Ordu 22-28, Rize 21-28, Samsun 20-30, Sinop 22-30, Tokat 16-39 ve Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 13-34, Ardahan 8-29, Bingöl 20-37, Bitlis 16-33, Elazığ 20-39, Erzincan 18-36, Erzurum 12-32, Hakkari 20-36, Iğdır 20-34, Kars 10-29, Malatya 20-38, Muş 19-36, Tunceli 21-40, Şırnak 27-38 ve Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman ve Diyarbakır 21-41, Gaziantep 24-40, Kilis 25-39, Mardin 26-39, Şanlıurfa 27-42 ve son olarak Siirt 25-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar gece 12'den öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, terörsüz Türkiye sürecinin yeni aşamasını ve sürecin başarıya ulaşmasında Türkiye modelinin önemini kaleme aldı. MİT Başkanı Talha Köse, terörsüz Türkiye sürecinin kurumsallaşma aşamasına geçtiğini belirterek, bu özgün Türkiye modelinin başarısının hukuki düzenlemeler, siyasi mutabakat ve toplumsal bütünleşme kapasitesiyle ölçüleceğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 20 ilde düzenlediği operasyonlar kapsamında yakaladıkları 60 zanlıdan 41'inin tutuklandığını bildirdi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkenin dışişleri bakanları ortak bir açıklama yayımlayarak İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği son hava saldırılarını şiddetle kınadı. Dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak bildiride İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef alan saldırılarının son derece tehlikeli bir tırmanış olduğu vurgulandı. Açıklamada bu eylemlerin Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin açık bir ihlali olduğu belirtildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, zorunlu deprem sigortası genel şartlarında değişiklik yapılmasına karar verdi. Taşınmazın satılması halinde DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona ererken, kullanılmayan günlere ait primlerin sigorta sahibine iade edilmesi kararlaştırıldı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Bundibugyo virüsü kaynaklı Ebola salgınına karşı hızlı risk değerlendirmesini paylaştı. DSÖ, Kongo'da görülen Ebola salgını için genel riskin çok yüksek, kara sınırı bulunan komşular için yüksek, bölgesel ve küresel düzeyde ise düşük kaldığını bildirdi. Ve son olarak spor, Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü Timosan Konya Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 10. kilometrelerinde Doğu İzmit Kavşağı Dilovası Kavşağı arası İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden trafik TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahları kullanabileceklerdir. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12 derece, Atina parçalı bulutlu 26, Belgrad sağanak yağışlı 25, Berlin parçalı bulutlu 15, Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev parçalı bulutlu 14, Kopenhag ve Londra sağanak yağışlı 12, Madrid sağanak yağışlı 18, Moskova parçalı bulutlu 17, Paris sağanak yağışlı 13, Priştine az bulutlu ve açık 17, Roma sağanak yağışlı 20, Saraybosna parçalı bulutlu 15, Sofya sağanak yağışlı 20, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana parçalı bulutlu 19 ve Zürih sağanak yağışlı 16 derece. Asya kıtasında Amman sağanak yağışlı 23, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana parçalı bulutlu 12, Bağdat parçalı bulutlu 29, Bakü parçalı bulutlu 23, Bişkek parçalı bulutlu 18, Duşembe parçalı bulutlu 24, Kabil az bulutlu ve açık 17, Kerkük az bulutlu ve açık 25, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad sağanak yağışlı 34, Şam az bulutlu ve açık 22, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis parçalı bulutlu 17 ve Tokyo parçalı bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 23 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 12, Montreal parçalı bulutlu 18, New York parçalı bulutlu 23, Sydney sağanak yağışlı 12 ve Washington parçalı bulutlu 21 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 16 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 13, Gümülcine parçalı bulutlu 21, Kırcaali sağanak yağışlı 18, Köln sağanak yağışlı 13, Komrat parçalı bulutlu 19, Köstence sağanak yağışlı 18, Münih sağanak yağışlı 15, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik sağanak yağışlı 20, Şumlu parçalı bulutlu 14, Tarakliye ve Valkaneş parçalı bulutlu 18, Zenitsa parçalı bulutlu 17, Gazimagos az bulutlu ve açık 21, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20, son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu Ses Sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde İrfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
1: Aziz dinleyenlerimiz, kıymetli gönül dostları, bugün 21 Ağustos Cuma, önümüzdeki 24 Ağustos Pazartesi akşamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyaya teşriflerini hatırladığımız Mevlid Kandili'ni idrak edeceğiz. Şimdiden bütün dinleyenlerimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum. Yüce Rabbimiz, Peygamber Efendimiz insanlık için bir rahmet olduğunu Evliya Suresi 107. ayetinde şöyle bildiriyor. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Resulullah Efendimiz merhameti, adaleti, sabrı ve güzel ahlakıyla bütün insanlık için eşsiz bir örnektir. Rabbimiz yine Ashab Suresi 21. ayette şöyle buyurmaktadır. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Nice böyle ayetlerde Cenab-ı Allah'ın Peygamber Efendimiz'e hitaplı, onun önemiyetiyle ilgili ayetler var. Bunlardan paylaşabiliriz. Son bir ayet daha paylaşmış olmak istiyorum. Kalem Suresi 4. ayette de Peygamber Efendimiz'e hitaben Mevla şöyle buyuruyor. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin buyurmaktadır. Dolayısıyla Pazartesi günü Mevlid Kandilimizi kutlayacağız. Bütün İslam aleminin, ülkemizin kandilini tebrik ediyorum, kutluyorum. Bugün de Cuma günü olması sebebiyle Cuma'nızı tebrik ediyorum. Hayırlı Cumalar, Cuma'nın rahmeti ve bereketin üzerinize olmasını niyaz ediyorum. Değerli dinleyiciler, malumunuz her hafta programımızda bir konuk sanatçımızı ağırlıyoruz. Bir konuğu mutlaka stüdyomuzda oluyor. Bu hafta da çok değerli, yine çok kıymetli bir usta, bir sanatçı, çok kıymetli bir hocayı ağırlıyoruz. Kendisi Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun şef yardımcısı. Çok yönlü kişiliğiyle birazdan bahsedeceğim kendisinden. Aynı zamanda bir kanun sanatçısı, aynı zamanda bir ses sanatçısı, aynı zamanda bir şef, hoca. Dolayısıyla sanatsal anlamda çok yönlülüğü olan bir konuğumuzu ağırlayacağız. Sevgili Turgay Coşkun stüdyomuzda. Turgay Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk değerli üstadım. Herkese saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu programda sizlerle birlikte olmak benim için çok büyük onur ve gurur verici. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı cumalar diliyorum.
1: Estağfurullah hocam, biz de sizi ağırlamaktan şeref duyuyoruz.
2: Sağ olun.
1: Sizin gibi kıymetli, bilgi birikimli olan üstadlara ihtiyaç var.
2: Estağfurullah.
1: Çünkü radyoların başında dinleyen dinleyicilerimiz de bu alanda ilgisi olan, bu alanda bilgiye ihtiyacı olan birçok dinleyicimiz var. Sizinle buna dair sohbet esnasında birçok soruda, sualde konuşacağız.
2: Estağfurullah.
1: Kıymetli hocam, musiki alanındaki kıymetli çalışmalarınızı biliyoruz. Bir dinleyici kitlesi tarafından tanınan, sevilen bir sanatçısınız. Yüzlerce, binlerce takipçiniz de sosyal medyalardan da görüyoruz. Bizler sizi yakından tanıyoruz ama dinleyicilerimizin de sizi biraz daha yakından tanımalarını istiyoruz. Sanat yolculuğunuz, kendinizden biraz bahseder misiniz?
2: Tabii ki. Ben Elazığ'da doğdum.
1: Evet.
2: İlk musiki eğitimimi Elazığ Musiki Cemiyeti'nde başladım. Orada mandolin kursları alarak, mandolin dersi alarak başladım. Sonrasında babam bizim Harput Kültür Derneği diye bir dernek vardı. Onun yönetimine geçti ve o dernekte çalışmalarımızı yaptık. Birçok kaynak kişi, birçok ustalarla o dernekte tanıştım. Lokman Tasallı, Enver Demirbağ, işte Paşa Demirbağ gibi ustalarla oradan Harput Musikisi adına meşklerde onların dizinin dibinde oturarak eğitimler aldık. Bu aşamada babam dernekte sonrasında bir iddiasına girerek kanun yaptı. enstrüman olarak.
1: Kendisi mi yaptı baba?
2: Kendisi
1: buna
2: yaptı.
1: Dair bir şey var mı? Sanatsal bir
2: şöyle, babam televizyon tamircisi, iyi bir zanaatkar. Bir şeyin prototipini verin, onu ölçülerini alıp bir şekilde yapıyor. Sağ olsun fotoğraflarını çekerek, ölçülerini alarak bu kanunu yaptı. Ben de elime aldığımda bunu çalıyordum.
1: Çok değişik bir hayat hikayesi.
2: Aynen, aynen.
1: Evet,
2: dolayısıyla yani bunu çala çala sonrasında benim o dönemlerde böyle sosyal medyalar, işte YouTube'dur, MP3 çalarlardır gibi böyle bir mecralar yok. Dijital mecra yoktu en azından. Kasetlerle yetiştik. Kanun taksimleri, işte enstrümantal Türk müziğine kasetleri, bu tarz kasetleri alıp
1: meşk ortamlarında
2: dinledik. Bunları dinleyerek taksimleri öyle öğrendik. Sonra işte o meşkin, dediğim gibi harput müzikisi zaten Türk müziğinde çok önemli unsurlardan birisi. Mehmet Özbek hocamızın bir kelamı vardır. Türk halk müziğinin Kâbesidir der harput için.
1: Tabii.
2: Bu anlamda biz de o kültürün bir parçası olarak orada yetiştik.
1: Konservatuvar ne zaman başladı hocam?
2: Lise bittikten sonra, liseye kadar Elazığ'da dernekçilikten yetiştim. Sonrasında üniversiteyi birinci kazandım, Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni.
1: Evet.
2: Aynı yıl TRT Erzurum Radyosu'nda sınav açtılar, kitli kanun sanatçılığı. O sınavı kazandım ve orada müziki devam ettim.
1: Stajyer sanatçı olarak.
2: Stajyer sanatçı olarak orada çalıştım.
1: Hem öğrenci hem de sanatçı.
2: Hem öğrenci hem paramı kazanıyordum. Orada da Türk müziği alanında çok ciddi eğitimler gördük. Oradaki şefimiz Sefa Yel'den hocamız vardı, Neyzen. O birçok geçiş taksimleri olsun, fasıllar olsun, birçok makamları orada, sağ olsun hocamıza, buradan ellerinden öpüyorum, dinliyorsa saygılarımı gönderiyorum. Onun tedrisatından geçtik diyelim.
1: Evet.
2: Dolayısıyla orada çok büyük şeylerim oldu. Sonrasında Ankara'ya geldik.
1: Ne zaman bakanlığa başladınız hocam?
2: Ben 2004'te mezun oldum üniversiteden. Ankara'ya geldiğimde aynı yıl kuruma girmedim ama orada Abdurrahman Kızılay ve Mehmet Özbek hocamızla yolumuz kesişti. Orada kesişince dediler, sen kimsin? Hani nasıl çalıyorsun bu bizim havaları? İşte Kerkük yöresi özellikle Abdurrahman Kızılay. Dedim ki, çocukluğumdan beri biz bu müziklerle büyüdük. Babam hep sizleri dinletirdi kasetlerden. Hep o geleneği dinlerdik. Kerkük türküleri olsun, Elazığ, Urfa, Diyarbakır türküleri olsun. O kültürün insanıyım ve o müziklerle kavrulduk. Dolayısıyla Özbek Hoca, sağ olsun Mehmet Özbek hocamız da, sen bizim koroya lazımsın, bana sınav açtılar. Sınavda girdim, başarılı oldum, kazandım. 2006'da kadroya geçtik.
1: 2006'dan beridir aynı kurumda devam ediyoruz.
2: Hatta girdiğimde sen de oradaydın. Orada evet, sanatçıydın. Birlikte evet, çalıştık
1: evet,
2: yıllarca.
1: Evet, çalıştık. Ben de eski bir halk müzikçi olarak. Sevgili hocam, teşekkür ederiz. Kendinizden bahsettiğiniz için, bu güzel anonslarınız için. Şimdi o güzel sesinizden bir türkü dinlemek istiyoruz.
2: Tabii.
1: Ya da onu da dinleyicilerimize izah edelim. Efendim, malumunuz Hakikat Ezgiler programında her hafta bir konumuzdan ya irfan türküleri dinliyoruz ya da ilahiler dinliyoruz. Dolayısıyla hocam halk müziği korosunun şefi olması hasabiyle de kendisinden repertuarında ilahi varsa ilahi isteyeceğiz, yoksa irfan türkülerinden istirham edeceğiz. Ne okuyacaksınız hocam? Sırada ne var?
2: Şöyle, Elazığ'dan bahsettik, Harput'tan bahsettik. Senin de çok sevdiğin, daha önce de birlikte okuduğumuz Havar Geylani isimli güzel
1: bir
2: Hüseyin'i ilahi seslendirmek istiyorum. Çağıralayım peygamberi, Ruzi mahşerde, mahşerde diyelim.
1: Buyurun hocam.

0: Kıymetli hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ
0: ben
1: olun.
0: Her seferinde bunu sizden dinlediğimde her seferinde bir duygu yoğunluğu yaşıyorum.
1: Estağfurullah. Sağ olun.
0: Değerli dinleyiciler, dinlediğiniz ilahi bir Kadiri dergahında yazılmış. Öyle bir durum, evet. Değil mi? Bir Kadiri ilahisidir. Abdülkadir Geylani Hazretlerine

0: Cuma türkü olmasını ayrıştırabilecek özellikler var. Evet. İrfani özellik taşıması için hangi unsurlar olmalı ve dinleyicimiz bu bilince, o unsurları dinleyince, evet, bu bir ilahiye yakın irfani türkü adlandırılmasıyla, evet, dinlediğimiz bir şey demeli.
1: Şimdi bizim halk müziğimizde söz unsuru olarak tabii ki birçok unsur kullanılmış. İşte bunlardan aşk temasıdır. Mesela bir vatan aşkı, beşeri aşk, sevda, ana sevdası, vatan sevdası, tabiat sevdası, ilahi sevda gibi unsurlarda. Hatta bununla ilgili bir konser de yapmıştım hatırlarsanız yıllar, evet, önce. Bir bülbül kavramımız var. Gülle bülbül aşkı, evet, aşkı. Bu türkülerimizde oldukça kullanılan
2: tasavvuf
1: unsurlardan.
2: Tasavvuf gibi zaten. Aynen. Metafordu.
1: Sonrasında enstrümanlarımız ona göre değişiklik gösteriyor. Hani bizim doğuda genellikle defle, yani musikide ney enstrümanı vardır ve tef kullanılır. Elazığ'da özellikle benim kendi yöremde erbanelerle, teflerle ilahiler söylenir. Orada musiki pek yoktur. Enstrümanlar sonradan, biz hani artık bu musiki geleneği de gelişince artık yavaştan tasavvufun altın içerisine var, girmiş bulunmakta. Evet. Hem enstrümanlar bunu gösteriyor, hem de o kullanılan, işte dediğim gibi, temalar, belli kelamlar bunu en önemli şekilde gösteriyor.
0: Dinleyicilerimiz buna dikkat ederek
1: söz unsuruna baktığınız zaman
0: kullanılan enstrümanlarda, evet, işte
1: bülbülle gülü duyduğunuzda bunda bir ilahi sevda, ilahi meta var diye düşünülebilir. Evet. Özellikle bizim hoyratlarımızda da vardır. Bülbül güle mi geldin, laldın dile mi geldin, gördün gülde vefa yok, bile bile mi geldin gibi, hep böyle gül bülbül teması özellikle çokça kullanılmış bir temadır.
0: Argümandır. Evet. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Yine bir sorumuz var. O sorudan sonra yine sizden bir eser isteyeceğiz. Sanat hayatınız boyunca televizyon programları ve çeşitli konserlerde yer aldınız. Televizyon çekimleriyle, canlı konserlerinizle icra süreçleri arasında nasıl farklılıklar bulunuyor? Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz televizyon ve konser çalışmalarından sizde özel bir nasıl hatıralar var? Ona dair bahsetmek ister misiniz?
1: Şöyle, bu süreç aslında televizyon programcılığıyla konser programcılığı, yani bizim kurumlar, evet, anlamında konuşursak apayrı dünyalar.
0: Evet.
1: Birincisi, televizyonda bir popülizm yakalamanız gerekiyor. Hani seyirciyi elde tutmak için gerek seçilen gerek seçilen repertuar olsun, gerekse seçilen tema olsun, ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu radyo programcılığında da aslında,
0: evet,
1: aynı şey.
0: Doğru.
1: Mesela bu program Hakikat Ezgileri, burada dini unsurlardan, Türk musikisinden, işte tasavvufi musikiden, halk musikisinden örnekler sunduğumuz bir program. Evet. Televizyonda da bu içerik aynı şekilde göz önünde bulunduruyor. Halk konserlerimizde de aslında aynı, bir tema belirleniyorsunuz. Repertuar ve orada daha çok çeşitlilik olabiliyor. İşin içinde yöresel danslar olabiliyor. Yöresel gösteriler olabiliyor. Halk dansları gösterileri. Onun dışında koro okuma, yani toplu okuma geleneği işin içine girmiş oluyor. Ama televizyonda apayrı. Hani daha çok popülizmi de yakalamamız gerekiyor. Günümüzdeki
2: nabzına göre diyeceğiz.
1: Düşünürsek, evet, sevilen ve artık hayat hızlandı, teknoloji hızlandı. Daha çok böyle insanlar hareketli şarkılar, türküler maalesef, seçiyor, maalesef, istiyorlar. Biz özlüyoruz o hoyratları, uzun havaları, gazelleri.
2: Doğru.
1: Onları da koromuzda, işte Kültür Bakanlığı'nın konserlerinde sergilemeye çalışıyoruz. Aslında her müziğin bir izleyicisi, seyircisi var. Her şefin ya da sanat yönetmeninin de bir belli bir takipçisi oluyor. Bu işte Turgay Coşkun'un yönettiği konserde böyle bu tarz olur. Böyle,
0: az çok seyircinin az... ve gelecek olanların şey kafasında bir şeyler
1: kurulabilir. Oluşmuş oluyor. Hani sanatçı bir konser olacağı zaman, aa bu sanatçının konseri güzel olur, buna gidelim diye evet, herkesin, evet, bir zevki oluşmuş oluyor.
0: Ona dair yine bir iki soru soracağım hocam size. Hı-hı. Yani ilerideki konserlerinizle ilgili ve bakanlığın çalışmalarıyla ilgili. Sevgili, hı-hı, hocam, türkülerle devam edelim.
1: Tabii ki.
0: Sırada neyi seslendireceksiniz?
1: Şimdi Erzurum'a gidelim. Güzel bir irfani türkü. Dün gece yerhanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur, yine gönlüm hoş idi. Hatta siz de eşlik ederseniz çok mutlu olurum.
0: Hayır, hayır, eşlik ederiz. Bu arada dinleyicilerimize şunu da müsaadenizle paylaşayım. Sevgili dinleyiciler, Turgay Coşkun hocamız kanunuyla size eşlik ediyor. Aynı zamanda hem kanunu çalıyor hem de okumuş oluyor. Bu da ayrı bir kabiliyet. Dolayısıyla bazı sanatçılar hem enstrümanını çalıp hem de okumayı bazen beceremeyebilirler. Ama hocam çok maşallah bu anlamda ustadır kendisi de.
1: Estağfurullah.
0: Güzel bir türkü. Buradan Erzurum'a da selam ve hürmetlerimizi iletelim hocam.
1: Canlı canlı çalıyoruz.
0: Evet, canlı canlı. Buyurun hocam.

0: Sevgili hocam, yüreğinize sağlık, sesinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bizi Erzurum'a götürdünüz. Dinleyicilerimize canlı kanun eşliğinde bir performans icra ettiniz. Değerli dostlar, Hakikat Ezgileri programında bu haftaki konuk sanatçımız Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şef Yardımcısı Turgay Coşkun hocamız var. Sevgili hocamızdan irfani türküler ve ilahiler dinliyorsunuz. Hocam, yine sorularla devam edeceğim. Bestekarlar ya da güftelerinde Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Hacı Bayramı Veli, Niyazi Mısri ya da Aşık Veysel gibi gönül insanların eserlerinde aşk kavramı sıkça karşımıza çıkıyor. Bu aşk kavramında dinleyicilerimiz bunu da ayrıştırmalarını istiyorum. Hani siz İrfan Türklerinde bu ayrıştırırken buna dikkat edin dediğinizde, beşeri aşk mı, ilahi aşk mı ayrışımını da edebilmek lazım. Dolayısıyla o ilahi aşka dair yazılan sözlerde dinleyiciler bu aşk kavramını nasıl anlamalıdır hocam?
1: Şimdi saydığımız isimlerde Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Hacı Bayramı Veli, Niyazi Mısri, bunların içerisinde bunlar bu saydığımız söz yazarları, aşıklarımız, bunlar daha çok tasavvufi sözler yazılmış ve burada Aşık Veysel'i ayrıştırabiliriz bu bahsettiğiniz isimlendirmelerde. Aşık Veysel'de gönül gözü, biliyorsunuz o önce görüyordu Aşık Veysel, sonra çiçek hastalığından dolayı gözlerini kaybedip dünya gözünü artık gönül gözüne yaslamış bir aşığımız. Tabiat unsurunu en güzel anlatan aşıklarımızdan birisidir. Dolayısıyla zaten bu anlaşılıyor. Daha önce programın başında da bahsetmiştik. Evet. Bülbülle gül temalarını en güzel mısralarla yapan aşıklarımızdan birisi Yunus Emre'dir. Burada Pir Sultan Abdal'ın da tabii ki çok güzel sözleri, şiirleri vardır. Ama daha çok Yunus Emre ve Hacı Bayram Veli, Niyazi Mısri efendilerimizin eserleri daha çok belirgin ve aşık. Buna da saz ustalar ya da halkımız daha çok besteler yapmıştır. Evet. Hemen her yörede türkülere baktığımız zaman her yörenin bir melodileştirilmiş ilahileri mevcuttur.
0: Evet, ona geleceğim ben de hocam. Malum Elazığlı olduğunuzu bahsettiniz. Harput yöresinin ya da Elazığ'ın da çok büyük yetiştirdiği büyük ustalar var. Hafız Osman Öge gibi, Hafız Mustafa Süer gibi, Enver Demirbağ, Paşa Demirbağ, ki siz bunların bazılarıyla da meşk etmişsiniz. O ortamlarda da bulmuşsunuz. Onların gazellerinde, şeylerinde de yoğun anlamda ya da içerisinde irfani türküler dediğimiz ya da ilahi formunda şeyler var mıdır hocam?
1: Tabii
0: bundan
1: ki
0: da biraz bahseder misin?
1: Daha çok divan edebiyatından, Fuzuli Hazretlerinin şiirlerinden gazeliyatımız, divanlarımız, tecnislerimiz, hoyratlarımız oluşmuştur Elazığ'da. Bu ustalarımız en önemli zaten hocalarımızdan. Hafız Osman Öge bunların en önemli temsilcilerinden. Adı üstünde Hafız Osman Öge, Hafız Mustafa Süer gibi. Aynı zamanda bu Enver Demirbağ, Paşa Demirbağ Hafız Osman Öge'nin öğrencileridir.
0: Evet. Bunlar akrabalıkları var mı hocam? Enver Demirbağ'la Paşa Demirbağ?
1: Tabii kardeşler.
0: Kardeşler mi?
1: Kardeşler. İkisi de çok iyi. Hatta Sekratlı Ali Bey'in konağında eğitim, o meşkhanelerde eğitim görmüşlerdir. Hafız Osman Öge'nin dizinin dibinde yetişmişlerdir. Burada harput musikisinin temellerini öğrenmişlerdir. En iyi ustalarımız bizim bunlardır. Bunların
0: hocam, oraya dair de bir şey sormak istiyorum. Bu klarnet Elazığ harput yöresinde ne zamandan itibaren kullanılmaya başlamıştır? Hani klarnet bir batı müziği enstrümanıdır diyebiliyoruz ama.
1: Şöyle, klarnet Osmanlı hükümetinin olduğu zaman, bu mehter zamanı, Donizetti Paşa'nın, Almandır kendisi, Donizetti Paşa'nın Osmanlı'ya gelmesiyle başlamıştır. Klarnet ailesine girmiştir. Harput'ta da Elazığ'a gelmesini soruyorsanız.
0: Evet hocam.
1: Elazığ Harput'ta Alman okulu, Amerikan okulları var. Bu dönemde burada yabancı misyonerlerin eğitim verdiği okullar var. Orada buranın hocaları Almanya'dan ya da Amerika'dan, Fransa'dan gelen hocalardır. Burada müzik eğitim olması için Almanya'dan buraya klarnet, belli çeşitli enstrümanlar geldiği söylenmektedir. Burada da o dönemde Elazığ'a o dönem girdiği, hatta daha geçenlerde Kemaliye'deydim. Orada bir konserim, mini bir konserim oldu.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz ki Erzincan Kemale'de de klarnet
0: kullanılır.
1: Çok kullanılır. Arap girdi olsun o bölgede. Orada bir arkadaşımız, sevgili Caner Malkoç, şimdi kendisi de Hollanda'da master yapıyor. Yüksek lisans master ve bu alanda klarneti çok iyi çalıyor. O şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, Turgay Hocam, oradaki Almanlar Elazığ'daki, artık paraya dönüştürmek için gelen enstrümanları para karşılığında satıyor. Böylelikle o paraya çeviriyor. Okul kapanacak teşcir döneminde. Okul kapanacak. Onu paraya çevirmek için işte orada halktaki zurna çalan kişilere satıyor. Ve o zurnacı elini aldığında bu klarnetmiş falan deyip öyle bu işin böyle girdiği. Bunların yılı da 1925-26 yıllarında olduğu söyledi.
0: Ama yakışıyor da yani ben öyle
1: değerlendim. Sonuçta onu böyle çaldığı zaman o yöreye artık farklı bir tarzda.
0: Ya işte normalde nameleriyle şeyleriyle
1: de. Bir de biliyorsunuz bandolarda da var. Hani mehter müziğinde de klarnet var. O bunun eğitimleri böyle ilerlemiş ve musikiye çok da büyük renk katmış.
0: Kesinlikle.
1: Daha çok şenlendirici, insanlığı hareketlendirici bir enstrüman olduğu için tasavvuf musikisinde de kullanılmamıştır. Yani
0: tabii,
1: bu
0: tabii.
1: Daha çok böyle dingin enstrümanlar. Ut, tambur, İşte kanun, ney, en önemli enstrüman zaten biliyorsunuz ki.
0: Neydir evet.
1: Ney enstrümanıdır, ney üflenir. Bu Elazığ'da da var mı? Tabii ki var. Dediğim gibi tarikatların kullandığı, yani daha çok tefrin, bendirin kullanılması var. Ama bu aşamada ney enstrümanı da tabii ki üfleniyor. Yürede var.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Yine o güzel sesinizden bir türkü mü dinleyeceğiz, ilahi mi dinleyeceğiz? Siz anons ederseniz, neyi uygun görürseniz hocam.
1: Yani ilahi programı türkü herhalde okumayalım.
0: Yok,
1: ilahi.
0: Siz ne arzu ederseniz. O güzel sesiniz hepsine uyuyor.
1: Aslında Sivas yöremizden bir güzel bir ilahi var. Ben yürürüm yane.
0: Tabii ki hocam.
1: Buyurun. Onu seslendirsek. Daha çok klasik Yunus Emre'ye ait. Evet. Daha çok böyle hani klasik bir ilahi gibi düşünülse de bu Sivas yöresinden derlenmiş bir irfani türkü.
0: Daha sonra
1: yani sözleri
0: ilahileştirilmiş.
1: Yunus Emre'ye ait. Buyurun dinleyelim.
0: Buyurun hocam.

0: Hocam harikasınız. Çok sizin teşekkür ederim. Sizin de
1: sağlık efendim.
0: Yani
1: özlemişiz.
0: Hakikaten özlemişiz. Kendimi tutamadım artık. O kadar güzel seslendirdiniz. Ben de eşlik etmek istedim.
1: Ağzınıza
0: çok teşekkür ederim. Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Değerli konuklar, dinleyiciler, konuk sanatçımız Turgay Coşkun hocamızla beraberiz. Hocam bir sorumuz var. Daha sonra da programımızın sonuna geldik. Veda edeceğiz dinleyicilerimize. Evet. Malumunuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Halk Müziği Korosu'nda şef yardımcısı olarak bir yönetici olarak devam ediyorsunuz. Günümüzde gençlerin irfani türkülere olan ilgisi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu eserleri genç kuşaklara sevdirmek için neler var? Herhangi buna dair bir çalışmanız, bir öneriniz olur mu?
1: Evet. Şöyle aslında böyle irfani türküler adına değil de günümüzde bu popüler kültürden çocuklarımız çok etkileniyorlar.
0: Evet.
1: Çağımız biliyorsunuz teknoloji çağı. Çeşitli sosyal medya mecrileri işte Facebook, Instagram, TikTok gibi çocuklarımızın aklını ya da gönlünü çelen birçok uygulamalar var. Ben daha öncesinde şöyle bir Kredi Yurtlar Kurumu'nun konserlerine gitmiştim. Gençlik Spor Bakanlığı'nın. Burada Avaz Memleket Türküleri isminde bir projeye dahil olmuştum.
0: Evet.
1: O projede sevgili İbrahim Sertkaya hocamız vardı. Marif Mekteplerinin kitap yayın evleri olan bir hocamız. Bu
0: evet.
1: Bu üstadımız dedi ki işte böyle böyle Türk halk müziği, Türk sanat müziği gençlerimizi bunları vereceğiz. Yani konserde bunları sergileyeceksin. Ben bu konserlerde şunu yapıyordum. Çıkıp direktmen bir Kerkük'ün zindanında attılar beni diye böyle çocukların ilgisini çekecek bir rock müzik sound'unda böyle bir girizgah yapıp öğrenciler "Aa biz Turgay Coşkun kim? Aa böyle bir konsere geldik farklı rock müzik okuyor." Peşine diyorum ki hepiniz biliyorsunuz bir kızıl goncaya benzer dudağım.
0: Evet.
1: Peşine Fikrimin ince gülü. Çocuklara böyle sevdiriyordum. Hemen okuyordum ve onlara söylettiriyordum. Hiç dinlememiş, hayatında söylememiş olan bir çocuk bile o anda böyle kulak verip hemen sözlerini açıp okuyordu.
0: Evet.
1: Eserlere eşlik ediyordu. İşte Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsü, peşine Mahsuni Şerif'in İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım.
0: Böylelikle repertuarla geçişlerle, evet.
1: Peşine de Çile Bülbülüm Çile deyip Allah dedirtiyordu.
0: Şimdi evet,
1: dolayısıyla çocuklar sonra bana gelip diyordu "Hocam Allah razı olsun senden. İçimizdeki Türk müziği seviyormuşuz aslında. İçimizdeki cevheri çıkarttın." Çünkü niye, neden? Annelerimiz bize değil mi? Bizi uyuturken ninniler söylerdi.
0: Evet,
1: ninnilerin içerisinde bilemezsin türküler söylüyordu.
0: Tabii,
1: şarkılar
0: tabii.
1: söylüyordu. Bizi öyle uyutuyorlardı. Çocuğun kulağında zaten var. Anne baba dinliyor devamlı. Televizyonlarda var. Hani istediği kadar popüler kültürün eşiğinde kalsın ama o özüne bir şekilde dönüyor. Burada hani irfani türküler de, irfani olan ilahilerimiz de çocuğun illaki kulağında var. Hani kandiller olsun, işte bayramlar olsun, namazlar olsun, 5 vakit ezan okunuyor. Yani insanların ağızları dualı, evde dua ederler. Hep bir şekilde o kelamlar çocukların içinde. Sadece evet. küçük bir kıvılcım gerek. O kıvılcımı da bence böyle bu bahsettiğim konserler gibi mini konserlerde hepsinden örnekler verip tasavvuf, vatan sevgisi, işte her şeyi bu bahsettiğim konsepte konserler yapıp çocukların ilgisini bu müziğe ve bu kültüre çekebileceğimize inanıyorum.
0: Hocam çok güzel bir şeye değindiniz. Yani sadece bunu sistem etmekte değil de icraatta da söylemekte de değil ama icraatta görmek lazım, anlatmak lazım. Birebir yaşaması lazım ki o sevgi, muhabbet oluşabilsin.
1: Aynen.
0: Biz bunu aşılamadıktan sonra, biz bunu ona deklare etmedikten sonra haklı olarak popüler müzikteki şeyler dikkat çekmiş oluyor.
1: Çözüm odaklı.
0: Sizin, evet, sizin öneriniz ve uygulamanızda açıkçası çok takdire şayan. Çok teşekkür ederiz. Ümit ederim bakanlıktaki yöneticilikle oradaki pozisyonunuzla da bundan sonraki süreçte gençlere bu manada da katkılarınız olur.
1: İnşallah.
0: Hocam son bir soru daha sorayım. Ankara Devlet Halk Müziği Korosu olarak yeni sezonda kaç tane konser planlamanız var? Ne kadar aralıklarla konser yapıyorsunuz? Vatandaş şöyle, bunu nereden takip etmeli?
1: Şöyle her hafta hemen hemen konserimiz olacak. Bu sene daha farklı proje bazlı konserler yapacağız. İnsanlara kültürel mirasımızı en iyi şekilde sunacağımız bir Kemaliye Eğin Gecesi yapacağız. Eyin kültürünü anlatacağız. Bir Harput Kürsü Başı geleneğini anlatacağımız proje konserlerimiz olacak.
0: Yani böyle yöresel özelliklerde de olan
1: yani
0: bir konser.
1: Yöresel ve halk müziğine damgasını vurmuş illerimizden. Hani çıkış noktası.
0: Kars'ta var mı hocam?
1: Kars'ta var. Bu sene belli şey yaptık. Mesela ama Sivas'tan yapacağız. Neyi? Muzaffer Sarı Sözen'i anma gecesi.
0: Çok güzel. Yani bu Ankara'da dinleyicilerimizin sadece istifade edebileceği bir şey. Başka muhtelif illerde var mı? Şu an yani bizi dinleyin.
1: Şu anda Ankara'daki izleyicilerimize olacak bir
0: olacak
1: şey bu.
0: Bir şey, evet. Nereden takip edecekler hocam bu çalışmalarınızı?
1: Bu çalışmalarımızı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün bir sanat cepte uygulaması var.
0: Kültür Bakanlığı'nın,
1: evet,
0: öyle mi?
1: Evet, bu hem Play Store'da ya da Apple Store'un
0: uygulamalarında
1: sistemi, uygulamasında sanat cepte uygulaması. Bunu indirirlerse il yazıyorsunuz. İstediğiniz ildeki o an tiyatro, işte
0: sanat müziği,
1: geleneksel konserler, her türlü şeylerle ilgili etkinlikleri görüp ve oradan biletini alabiliyorlar. Aynı zamanda biletini al uygulamasından da bizim konserlerimizi
0: hocam,
1: takip
0: konserleriniz edelim. Hep aynı mekanda mıdır yoksa değiştirir misiniz ay içerisinde?
1: Konserlerimiz şimdi şöyle oldu. Kültür Bakanlığı Çankaya Belediyesi'nin Atatürk Sanat Merkezi diye bir salon açıldı. Çok da güzel bir salon açtılar Çay Yolu'nda. Çay Yolu derken Eskişehir Yolu'nda. Yanlış, evet. Mahalle söylemiyorum. Mustafa Kemal Mahallesi'nde. Orada da konserlerimiz olacak. Bir kısım konserlerimiz orada. Ama daha çok Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası CSO Ada diye geçiyor. Orada tarihi salon ve Ulus'ta, mavi salon dediğimiz Ulus'taki yani. Sıhhiye TRT'nin karşısındaki o güzel yapıdayız.
0: Oradan takip edecekler dinleyiciler.
1: Evet, biletlerimizi dediğim gibi bizim ya da sosyal medya hesaplarımızdan bizleri de takip edip oradan konser bilgilerine, detaylarına ulaşabilirler izleyiciler.
0: Hocam başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizi yeni televizyon programıyla, yeni radyo programıyla bu sezonda görmek istiyoruz. Muhtelif birçok Ülke TV'den, TRT Haber'den, TRT Türk'ten birçok kanallarda gördük. Bu sezonda ümit ederim çalışmalarınız arasında, projeleriniz arasında bunlarla da dinleyicilerimizle de olmanızı
1: İnşallah
0: arzu ediyoruz.
1: Orada olacak. İşte yapacağız bir şeyler. Sevgili hocam.
0: Başarılar diliyoruz. Son bir türküyle veda edelim. Siz uygun görürseniz bir veda konuşması da lütfederseniz.
1: Efendim, Hakikat Ezgilerinde bu hafta ben konuk oldum. Size çok teşekkür ederim. Yayında yapımda emeği geçen rejimize, başta Hamit Alp, size çok teşekkür ediyorum.
0: Abi,
1: beni
0: biz teşekkür
1: layık
0: ediyoruz.
1: Görüp programımıza
0: hocam
1: davet ettiğiniz
0: şeref
1: için
0: verdiniz.
1: Teşekkür ederim. Bizi dinleyen bütün herkese kucak dolusu selam ve sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim efendim.
0: Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programının sonuna geldik. Bir dahaki cuma günü saat 14.20'de tekrar görüşmek dileğiyle diliyorum. Sevgili hocam, son okuyacağınız eser belli mi ise onu da
1: gelin bir beraber yanalım diyelim.
0: Öyle mi?
1: Şema yanar pervaneler.
0: Çok güzel
1: gelin
0: bir türkü. Ben de çok severim. Yöresi neresi dinleyicilerimize?
1: Elazığ Harput Kadiri ilahilerini
0: dinliyoruz hocam, buyurun.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi.
1: Saat 24.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 19-36, Bilecik 19-34, Bursa 20-32, Çanakkale 22-35, Edirne 18-37, İstanbul 22-31, Kırklareli 18-35, Kocaeli 23-34, Sakarya 21-34, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 21-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinde Kütahya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 18-35, Aydın 23-39, Denizli 25-39, Kütahya 16-35, İzmir 23-35, Manisa 23-39, Muğla 20-37 ve Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinde Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 24-36, Antalya 26-34, Burdur 19-36, Hatay 24-34, Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34 ve Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 17-34, Ankara 18-35, Çankırı 16-38, Eskişehir 18-37, Karaman 17-34, Kayseri 15-35, Kırıkkale 18-35, Kırşehir 16-34, Konya 19-35, Nevşehir 15-33, Niğde 16-34, Sivas 13-36 ve Yozgat 13-32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 16-33, Düzce 20-33, Karabük 18-37, Kastamonu 14-35 ve Zonguldak 20-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-38, Artvin 19-37, Bayburt 12-34, Çorum 14-35, Giresun 22-29, Gümüşhane 16-36, Ordu 22-28, Rize 21-28, Samsun 20-30, Sinop 22-30, Tokat 16-39 ve Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 13-34, Ardahan 8-29, Bingöl 20-37, Bitlis 16-33, Elazığ 20-39, Erzincan 18-36, Erzurum 12-32, Hakkari 20-36, Iğdır 20-34, Kars 10-29, Malatya 20-38, Muş 19-36, Tunceli 21-40, Şırnak 27-38 ve Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman ve Diyarbakır 21-41, Gaziantep 24-40, Kilis 25-39, Mardin 26-39, Şanlıurfa 27-42 ve son olarak Siirt 25-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
4: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Ağustos Cumartesi, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra geneli batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Ağustos Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusu öğle saatlerinden sonra yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5. Batısı yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzey öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'de 15 Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini 20 yıl süreyle yürütecek olan Turkan'ın Örnek Araç Muayene Merkezi tanıtım programı İstanbul Arnavutköy'de düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu burada yaptığı konuşmada 352 araç muayene merkezini hizmete sunacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 kişiye toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek. Elektronik yabancı dil sınavı 22 Ağustos Cumartesi, tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı ve tıp doktorluğu alanında yurt dışı yüksek öğretim diploma denkliği için seviye tespit sınavı 23 Ağustos Pazar günü yapılacak. Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12'ye kadar denize girmek yasaklandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından 23 Ağustos Pazar günü düzenlenecek Yeşilay Bisiklet Turu Yarım Maratonu dolayısıyla saat 7'den program bitimine kadar Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Temmuz ayı Zirai Meteoroloji Bülteninden derlediği bilgilere göre, geçen ay yurt genelinde farklı türlerde 78 şiddetli meteorolojik doğa olayı yaşandı. Türkiye genelinde Temmuz'da büyük çoğunluğu dolu, şiddetli yağış ve sel olmak üzere meteorolojik afetlerin yaklaşık %45'ini şiddetli yağış ve sel olayları oluştururken, şiddetli yağış ve selin ardından en fazla görülen meteorolojik afet 18 olayla fırtına olurken bunu 14 olayla dolu takip etti. Aynı dönemde 6 yıldırım düşmesi ve 3 heyelan meydana gelirken bir hortum ve bir orman yangını kaydedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. Ve son olarak spor. Türkiye, FIBA 16 yaş altı kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası klasman maçında karşılaştı. Almanya'yı 77-51 mağlup etti. Ay Yıldızlı ekip cumartesi günü Sırbistan-Macaristan karşılaşmasının galibiyle 5. müsabakasına çıkacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 10. kilometrelerinde Doğu İzmit Kavşağı Dilovası Kavşağı arası İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. TEM otoyolunda İstanbul istikametine giden trafik TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahları kullanabileceklerdir. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 23 Ağustos Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Rize, Artvin'in kıyı, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 24 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Trabzon, Rize çevreleriyle, Artvin'in kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Nasıl olacak acaba?
3: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
2: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda bu hafta caz müziğinde Grammy ile ödüllendirilmiş albümlere yer veriyoruz. Paylaşacağımız ödüllü ilk albüm Anatomy of a Murder. Albümde Duke Ellington'ın Anatomy of a Murder adlı film için yaptığı besteler yer alıyor. Ellington bu albümle 1959'da en iyi enstrümantal pop albümü, bir film için yapılmış en iyi beste, en iyi enstrümantal beste olmak üzere 3 dalda Grammy ödülü kazandı. Şimdi albümle aynı adı taşıyan Anatomy of a Murder adlı çalışma radyolarınızda.

Amerikalı saksafoncu Stan Getz'in Brezilyalı gitarist João Gilberto ile birlikte kaydettiği 1964 çıkışlı Getz Gilberto adlı albümünden dinledik. The Girl from Ipanema. Bu albüm 1965 yılında 7. kez sahiplerini bulan Grammy ödüllerinde yılın albümü ve en iyi enstrümantal caz albümü ödüllerini kazanmış, albüm Amerikan yapımı olmayan ilk yılın albümü olmayı başarmıştı. Caz ve bossa nova geleneklerini ustalıkla harmanlayan albümde ikiliye piyanoda bir diğer Brezilyalı efsane sanatçı Antonio Carlos Jobim eşlik ediyor. Albüm aynı zamanda tüm zamanların en iyi satış rakamlarına sahip albümlerinden biri olarak tarihe geçti. Caz esintisinde sırada Amerikalı caz piyanisti ve besteci Bill Evans'ın Round Midnight adlı çalışması var. Sanatçı Round Midnight'ın yer aldığı Conversations With Myself adlı albümle 1964 yılında en iyi enstrümantal caz albümü ödülüne layık görüldü. Conversations With Myself, müzisyene ilk Grammy ödülünü kazandıran albüm oldu. Kullanılan kayıt tekniğiyle de birçok yeniliği beraberinde getiren albüm, birçok müzik otoritesi tarafından modern cazın kapılarını aralayan çalışma olarak anılıyor.

Amerikalı müzisyen Al Jarreau'nun 1978 yılında Grammy ödülü kazandığı Look to the Rainbow adlı albümünden dinledik. Al Jarreau'nun konser albümü Look to the Rainbow, müzisyene kariyerinin ilk Grammy'si ile birlikte Avrupa'da büyük bir şöhret de kazandırdı. Sanatçının en iyi caz vokal performansı dalında ödül aldığı albüm, Jarreau'nun insan sesini bir enstrüman olarak kullanabilme gücünü nitelikli orkestrasyonlarla bir araya getiriyor. Caz esintisi programımızda sizlere Amerikalı trompetçi Wynton Marsalis'in Grammy ödüllü Black Coats adlı albümünden bir çalışmayla veda ediyoruz. New Orleans'lı trompetçi Wynton Marsalis, Black Coats albümüyle 1986 yılında en iyi enstrümantal caz albümü ve en iyi enstrümantal caz performansı dalında iki ödül almıştı. Steven Epstein'ın prodüktörlüğünü yaptığı albüm, Marsalis'in henüz 23 yaşında ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne seriyor. Sevgili dinleyiciler, gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Saat 1.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 19-36, Bilecik 19-34, Bursa 20-32, Çanakkale 22-35, Edirne 18-37, İstanbul 22-31, Kırklareli 18-35, Kocaeli 23-34, Sakarya 21-34, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 21-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinde Kütahya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 18-35, Aydın 23-39, Denizli 25-39, Kütahya 16-35, İzmir 23-35, Manisa 23-39, Muğla 20-37 ve Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinde Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-36, Antalya 26-34, Burdur 19-36, Hatay 24-34, Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34 ve Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 17-34, Ankara 18-35, Çankırı 16-38, Eskişehir 18-37, Karaman 17-34, Kayseri 15-35, Kırıkkale 18-35, Kırşehir 16-34, Konya 19-35, Nevşehir 15-33, Niğde 16-34, Sivas 13-36 ve Yozgat 13-32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 16-33, Düzce 20-33, Karabük 18-37, Kastamonu 14-35 ve Zonguldak 20-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-38, Artvin 19-37, Bayburt 12-34, Çorum 14-35, Giresun 22-29, Gümüşhane 16-36, Ordu 22-28, Rize 21-28, Samsun 20-30, Sinop 22-30, Tokat 16-39 ve Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 13-34, Ardahan 8-29, Bingöl 20-37, Bitlis 16-33, Elazığ 20-39, Erzincan 18-36, Erzurum 12-32, Hakkari 20-36, Iğdır 20-34, Kars 10-29, Malatya 20-38, Muş 19-36, Tunceli 21-40, Şırnak 27-38 ve Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman ve Diyarbakır 21-41, Gaziantep 24-40, Kilis 25-39, Mardin 26-39, Şanlıurfa 27-42 ve son olarak Siirt 25-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar gece 12'den öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, terörsüz Türkiye sürecinin yeni aşamasını ve sürecin başarıya ulaşmasında Türkiye modelinin önemini kaleme aldı. MİT Başkanı Talha Köse, terörsüz Türkiye sürecinin kurumsallaşma aşamasına geçtiğini belirterek, bu özgün Türkiye modelinin başarısının hukuki düzenlemeler, siyasi mutabakat ve toplumsal bütünleşme kapasitesiyle ölçüleceğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 20 ilde düzenlediği operasyonlar kapsamında yakaladıkları 60 zanlıdan 41'inin tutuklandığını bildirdi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkenin dışişleri bakanları ortak bir açıklama yayımlayarak İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği son hava saldırılarını şiddetle kınadı. Dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak bildiride İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur askeri hava üstüne hedef alan saldırılarının son derece tehlikeli bir tırmanış olduğu vurgulandı. Açıklamada bu eylemlerin Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin açık bir ihlali olduğu belirtildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, zorunlu deprem sigortası genel şartlarında değişiklik yapılmasına karar verdi. Taşınmazın satılması halinde DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona ererken, kullanılmayan günlere ait primlerin sigorta sahibine iade edilmesi kararlaştırıldı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Bundibugyo virüsü kaynaklı Ebola salgınına karşı hızlı risk değerlendirmesini paylaştı. DSÖ, Kongo'da görülen Ebola salgını için genel riskin çok yüksek, kara sınırı bulunan komşular için yüksek, bölgesel ve küresel düzeyde ise düşük kaldığını bildirdi. Ve son olarak spor, Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü Timosan Konya Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 10. kilometrelerinde Doğu İzmit Kavşağı Dilovası Kavşağı arası İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden trafik TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahları kullanabileceklerdir. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12 derece, Atina parçalı bulutlu 26, Belgrad sağanak yağışlı 25, Berlin parçalı bulutlu 15, Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev parçalı bulutlu 14, Kopenhag ve Londra sağanak yağışlı 12, Madrid sağanak yağışlı 18, Moskova parçalı bulutlu 17, Paris sağanak yağışlı 13, Priştine az bulutlu ve açık 17, Roma sağanak yağışlı 20, Saraybosna parçalı bulutlu 15, Sofya sağanak yağışlı 20, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana parçalı bulutlu 19 ve Zürih sağanak yağışlı 16 derece. Asya kıtasında Amman sağanak yağışlı 23, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana parçalı bulutlu 12, Bağdat parçalı bulutlu 29, Bakü parçalı bulutlu 23, Bişkek parçalı bulutlu 18, Duşembe parçalı bulutlu 24, Kabil az bulutlu ve açık 17, Kerkük az bulutlu ve açık 25, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad sağanak yağışlı 34, Şam az bulutlu ve açık 22, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis parçalı bulutlu 17 ve Tokyo parçalı bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 23 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 12, Montreal parçalı bulutlu 18, New York parçalı bulutlu 23, Sydney sağanak yağışlı 12 ve Washington parçalı bulutlu 21 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 16 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 13, Gümülcine parçalı bulutlu 21, Kırcaali sağanak yağışlı 18, Köln sağanak yağışlı 13, Komrat parçalı bulutlu 19, Köstence sağanak yağışlı 18, Münih sağanak yağışlı 15, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik sağanak yağışlı 20, Şumlu parçalı bulutlu 14, Tarakliye ve Valkaneş parçalı bulutlu 18, Zenitsa parçalı bulutlu 17, Gazi Magos az bulutlu ve açık 21, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20, son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: güneşte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: Yeliz Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin en havalı radyosunun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız, yanınızdayız. Ben Yeliz Kardeş. Hepinize iyi dinlemeler, güzel de vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün değerli bir gün. Adı üstünde bugün. Bugün farklı bir konu ve farklı bir konukla tekrar karşınızdayız, yanınızdayız. Bugün alanının duayenlerinden Sayın Profesör Doktor Ayşe Şule Çağlar ile birlikteyiz. Bu programımızda Ayşe Şule hocamla sorunların paylaştıkça azalmasının güzelliğini yaşamak üstüne konuşacağız. Yani paylaştıkça azalıyor insanın derdi korkusu ve onun güzelliğini yaşadığın zaman da sanki ferahlıyormuş gibi oluyor, değil mi hocam?
2: Evet, aynen Yeliz'ciğim.
1: Bu arada hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Dünyanın en havalı dinleyicilerine selamlar, sevgiler.
1: Öyle hocam, biz dünyanın en havalı radyosuyuz. Çünkü evet, bütün dünya hava durumunu bizden alıyor.
2: Çok güzel, havalı radyo, havalı dinleyiciler, evet.
1: Evet, değerli hocam, ben söyleşimize başlayacağım. Sorularım burada ama... öncesinde siz kendinizi, kendi dilinizle anlatır mısınız?
2: Tabii. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de İsmim... katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Kırmadınız, evet, katıldınız. Bu faydalı söyleşiye, bize bu faydalı bilgileri verdiğiniz için teşekkür ederiz.
2: Evet, benim ismim Ayşe Şule Çağlar. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında doktoram var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde uzun yıllar çalıştım. Daha sonra Birleşmiş Milletler'de hem Türkiye'de hem yurt dışında uzun yıllar çalıştıktan sonra 2007'de Türkiye'ye döndüm.
1: Evet, Türkiye'ye hoş geldiniz. İyi ki döndünüz.
2: Evet, biraz kendimden bıkmıştım. Ömür boyu öğrenme prensibine dayanarak Londra, Hollanda ve Amerika'da dans ve hareket terapisi eğitimleri aldım. Ve evet, ve bu konuda sertifikalar aldım. Yeniden kendimi eğittim. Çünkü yaşam boyu öğrenmeye inanıyorum.
1: Yeniden başladınız.
2: Yeniden başladım. Yurt dışında hem yurt içinde programlara katıldım. Sertifikalar aldım. Bu arada çok güzel bir kitabım var. Üçüncü baskısı bitmek üzere. Dans ve hareket terapisi grup uygulamaları.
1: Evet.
2: Zaten benim çalıştığım konu psikolojik danışma ve rehberlik alanında kadın psikolojisiydi. Dolayısıyla kadınların bedenleriyle olan kaygıları da göz önüne

0: hem psikolojik hem sosyal olarak çok güçlüler. Ancak kadınların güçlü olduğu alanlar toplumda güç olarak algılanmıyor. Kadınların işte dayanışmacı, şefkatli, işbirlikçi, merhametli, dayanıklı olma gibi bir sürü güç alanları var ama bunlar toplumda ikincil oluyor. Çünkü toplumda birinci olan erkek kişilik özellikleri. Ve biz de diyoruz ki kadınlara, siz zaten güçlüsünüz. Lütfen bu gücünüzle bağ kurun ve gücünüzü ortaya çıkarın. Ve kadınların daha kendine değer vermeleri, kendine saygı duymaları, duygu, düşünce ve isteklerini rahatça, kaygı duymadan ifade edebilmeleri, söyleyebilmeleri, kendi yeterliliklerine inanmaları, ilişkilerde sınırlar koyabilmeleri ve ilişkilerde güç dengesi bulma becerilerini geliştiriyoruz.
1: Değerli hocam, şimdi sizin alanınız, uzmanlık alanınız bu. Tabii ki bu çok büyük bir alan ama bugün yani insan olarak kadın, erkek, çocuk toplu anlamda tamamıyla hepimiz adına konuşmak istedik biz biraz.
0: Evet.
1: Çünkü benim sorum da açtı zaten, biliyorum ama bazı şeyleri dışa vurmak yerine içimize biriktirmek davranışlarımızı etkiliyor.
0: Evet.
1: Geleceğim devamına ama davranışlarımızı nasıl etkiliyor? Yani sadece kadın olarak bakmak yerine bazen hani bıkkınlık diyorsunuz ya, bu bıkkınlık her iki cinste de var.
0: Evet. Erkekler de çok içine atıyor. Ama kadınlar tabii burada bir kadın erkek rekabetinden söz etmiyoruz. İnsan olmayı konuşuyoruz. Şimdi önce içe atmayının tanımını yapalım. Bilimsel tanımı şu.
1: Mümkünse.
0: Kişinin duygu, düşünce, arzu, ihtiyaç, gereksinimlerini dışa vurmak yerine konuşmaması, söylememesi anlamına geliyor. Ha, yani sadece duygular değil, düşüncelerini, ihtiyaçlarını da söylemiyor bu kişiler. Mesela neyin var diye soruyorsun, hiçbir şeyim yok diyor. Hiçbir şeyim yok demek o kadar dolu bir cümle ki, çok şeyim var.
1: Aslında çok doluyum da dökemiyorum demek değil mi?
0: Evet, hiçbir şey yok diyor. Halbuki
1: kendi de bilmiyor.
0: Evet, onun bir şey olduğunu söylüyor. Acaba diyorum, bazen insanlar susarak mı konuşuyor? Susarak mı cevap veriyor? Susarak mı ağlıyor? Yani hep içine atıyor.
1: Evet.
0: İçine atma deyince dolayısıyla sadece duygusal değil, istek ve arzular gibi düşünceler de işin içine giriyor bir. İçimize attığımız zaman zaten Yeliz, o attığımız yer neresi? İç neresi?
1: Bedenimiz.
0: Evet, bedenimiz.
1: Çıkıyor bir yerden, çıkıyor bir şey, çıkıyor.
0: Evet, bedenimize attığımız zaman sen davranışa nasıl yansıyor dedim ya, hiçbir şeyim yok, gayet iyiyim desen bile omuzlarının duruşu, yüzünün mimiklerini, vücudunu nasıl tuttuğun, hani dik mi duruyorsun, eğri mi duruyorsun, kaygılı mısın, bütün bunlar vücut zaten dışa vuruyor ama dil dışa vurmuyor. Dolayısıyla davranışımıza yansıma biçimi vücutta belli oluyor.
1: Hocam, patolojik olarak bir şey olabiliyor ama patolojik olarak yoksa, moral motivasyonla değişiyorsa, bu işimize atmak oluyor.
0: Evet, yani söylememek, ne düşündüğümüzü susmak. Biz de diyoruz ki psikolojide içine atma yerine içini dökme diye çok güzel bir kelimemiz var.
1: Ne kadar
0: yani
1: güzel.
0: İç dökmek içi atmaktan daha iyidir. Artı yine bir çok güzel atasözlerimiz var. Derdini söylemeyen derman bulamaz diyoruz,
1: evet,
0: değil mi? Yani sen paylaştıkça iyileşiyoruz dedin ya. Dolayısıyla içi attığımız zaman hem ruhsal açıdan hem fiziksel açıdan bizi zedeliyor.
1: Evet.
0: Zaten içi attığımız duygular vücudumuzda bir yerde depolanıyor.
1: Peki.
0: Vücut...
1: Evet. Buyurun buyurun. Bir yerde depolanıyor dediniz, cümlenizi tamamlayayım. Ben o kadar ilgiliyiz ki bütün toplum olarak bu konularla. Bir anda aklıma geleni sormak istedim. Depolanıyor hücrede.
0: Çünkü vücut yalan söylemez diyoruz.
1: Evet.
0: Şöyle bir prensip var biyolojik olarak. Vücut salıver...

0: alınması gereken her şeyi salar. Yani organizmamız, vücudumuz bize yaramayan her şeyi dışarı vurmak üzere programlanmış biyolojik bir mekanizmadır. Örneğin üzüldüğümüz zaman hemen gözyaşı dökeriz, değil mi?
1: Evet.
0: Vücut der ki o zaman, bak bunu çok fazla geldi, kısa devreye attı, ben bunu vücuttan atıyorum diye gözyaşlarıyla stres hormonlarını atar. Dolayısıyla biz bu biyolojiye karşı gelir. Vücut diyor ki bunu söyle, dışa vur. Çünkü vücut kendini korumaya çalışıyor. Ama biz de dışa vurmayınca vücudumuzda bir savaş başlatıyoruz.
1: Evet, ağlamak bir çeşit dışa dökme.
0: Zaten vücut dış, dedim ya, salınması gereken her şeyi vücut salmak üzere yapılandırılmıştır.
1: Hocam, peki derdiniz şöyle, derman olayım derler ya, içe dökme, bu derdimizi kimi, içimizi kime dökeceğiz? Anlayan var, anlamayan var.
0: Şimdi mühim olan burada, iç, sen o vücuttan o zehiri çıkarıyorsun ya, İster anlasın ister anlamasın, bir kere onu dışa vurman bile ruh sağlığı açısından, fiziksel açıdan seni rahatlatıyor. Herkesten bizi anlamasını bekleyemeyiz zaten. Hepimizin bizi anlayan eşi, dostu, ailesi, birkaç kişi vardır hayatımızda.
1: Kıymetini bilmemiz gerek.
0: Evet, bizi anlamasalar bile senin onu dökmen seni rahatlatıyor. Anlatabildim mi? Ya sana zarar vermiyor o şey, toksik maddeler, düşünceler, duygular.
1: Peki o toksik maddeleri, düşünceleri, duyguları, üzüntümüzü, öfkemizi, sevincimizi nasıl yönetip nasıl dökmemiz sağlıklı olur?
0: Şimdi önce bir kere vücut bedeninle rahat olman lazım. Biz şöyle yapıyoruz Yeliz. Önce bir bedenimizle bağ kuruyoruz. Örneğin bu duygularımızı, düşüncelerimizi nasıl fark ederiz? Mesela işte korktuğumuz zaman nefesimiz hızlanır, kaygılandığımız zaman göğsümüze sancı girer, göğsümüz daralır, göğsümüzden şey hava çıkmaz, nefes alışverişimiz değişir, terleriz. Önce bu sinyalleri bilmemiz gerekiyor vücudumuzda. Ben bu duyguyu vücudumda nerede hissediyorum? Göğsümde mi, belime ağrı mı giriyor, migren ağrısı mı giriyor diye bir kere o vücuttaki duyguları anlamalıyız ve fark etmeliyiz.
1: Yani kendi kendimizin doktoru olacağız.
0: Pardon?
1: Kendi kendimizin doktoru mu olacağız biraz da?
0: Hayır, doktor değil. Sadece örneğin sinirlendin, söylemedin. Birisine çok kızdın. Odasına bana kızdın mı dedi. Sen gülümseyerek hayır hiç kızmadım dedin, değil mi?
1: Oysa ki kızmışım.
0: Halbuki kızdım. O sırada kendine sor. Bu kızgınlık duygum vücudumun neresinde? Avuçlarımı mı sıktım, dişimi mi sıktım, nefesimi mi tuttum diye şöyle bir dinle. Nerede hissettin bu kızgınlık duygunu? Mesela, mutlaka vücudunun bir yerinde hissetmişsin.
1: Evet. Hissediyoruz. Bazen bazı şeyler avucumuzu sıkarız, bazen nefesimiz
0: evet,
1: gider. Onların hepsinin anlamlarını merak ettim ben şimdi hocam. Onların anlamlarını nasıl bulacağız? Avuç sıkmak ne demek? Nefesin hızlanması ne demek?
0: Şimdi avucunu sıktığın zaman kızgınsın demek. Çeneni kitlediğin zaman kızgınsın demek. Çünkü çeneni öyle kitliyorsun ki dişlerini, bu kızgınlık sıkmışsın, çıkmasın diyorsun, değil mi? Kitlemesen pat diye çıkabilir. Bir de en çok omuzlarınıza saklarız şeyi, kızgınlık duygumuzu.
1: Evet.
0: Hepimizde bir omuz ağrısı vardır ya.
1: Evet, vardır.
0: Evet.
1: Son dönemde
0: modaya kramplar girer ve en çok bazı kişilerde de migren baş ağrısı başlar hemen.
1: Aslında siz var ya hocam, bu son dönemin en profesör, en büyük insanlarından birisiniz. Çünkü çağımızın bütün sıkıntıları bunlar. Hepimiz günlük hayatımızda aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani az da yaşayan var, çok da yaşayan var ama gerçekten çok yaşanan bir durum bunlar.
0: Evet. Dolayısıyla bu bedendeki sinyalleri kendim doktor olmamıza gerek yok. Sen nefesinin hızlandığını, ağırlaştığını, hafiflettiğini hissedebilirsin. Vücut sana diyor ki, Yeliz sen kızdın ve söylemiyorsun diyor.
1: Evet.
0: Bir bu sinyalleri fark edelim ilk adımda. Şimdi ben duyguları yönetmek kelimesini sevmiyorum. Çünkü duygular bizim en iyi arkadaşımız.
1: Evet.
0: Çünkü içimizde ne olduklarını söylerler. Onları kontrol etmekten söz etmiyoruz yönetiyor derken.
1: Ne dememiz lazım? Ben az evvel bir yanlış yaptım galiba. Neyin yani, hangisi?
0: Fark etmek.
1: Fark etmek.
0: Yönetmek yerine olmak. Fark etmek diyelim. Çünkü dediğim gibi duygularım benim en iyi arkadaşım. Hı-hı. Çünkü içimde olan bitenleri söylüyor bana. Ben onları niye yöneteyim ki? Ben onları fark edeyim, kabul edeyim ve kucaklayayım.
1: O zaten benim, benim dostum diyoruz ha?
0: Evet, evet. Çünkü evet. Sana şey diyor, Yeliz üzgünsün, kızgınsın, yorgunsun. Ya sana ne olduğunu sürekli söylüyor. Sen de onun başına vurup yönetmek istemezsin tabii.
1: Biraz fedakarlıkla karıştırıyor muyuz bu fark etmeyi hep geriye atmakla?
0: İşte şimdi bir kere duygularımızı fark edeceğiz. Şimdi niçin içimiz atıyoruz Yeliz? Bir de onu soralım. Çünkü insanlar kırılır. Kavga çıkartmak istemiyorum. Ay şimdi olay büyüyecek. Aman bunu duyarsa çok üzülür diye. Hı-hı. Hep böyle başkalarını düşünerek kendimizi ikinci plana atıyoruz.
1: Hı-hı.
0: Ama uzun vadede ilişki daha kötüye gidiyor. Yani kısa vadede söylemek daha iyi. Niçin içimize atıyoruz? Kırılmasın, üzülmesin, kavga çıkmasın, olay büyümesin. Aman olaylar şey yapmasın, şimdi kızmasın. Boş ver söylemeyeyim diyoruz ya hep.
1: Evet.
0: Oysa ki ve daha doğrusu ilişkileri iyiye götürmek, ilişkileri kurtarmak için bir ilişki stratejisi olarak kullanıyoruz biz bu içe atmayı. Ama çok yanlış. Çünkü kısa vadede belki işte olaylar büyümüyor, o kırılmıyor, üzülmüyor ama uzun vadede o ilişkiyi zaten bozuyor. Çünkü karşındaki kişi senin kim olduğunu bir türlü bilemiyor. Çünkü kim olduğunu söylemiyorsun, saklıyorsun.
1: Yani onu da kırmadan tatlı bir dille kendimizi ifade etmemiz gerek. Çünkü o belki bazen fark etmeyerek yapıyor, bazen fark ederek yapıyor. İki durumda da çözüm oluyor değil mi hocam bu?
0: Evet, ama şimdi karşımızdakine söylerken de hiç onu yargılamadan, bağırmadan, hani ürkütmeden. Mesela örneğin ben söyleyeyim, sana çok kızdım nokta.
1: Bitti.
0: Bitti. Ama biz ne yapıyoruz? Ay sana çok kızdım, her zaman böyle yapıyorsun. Geçen gün de böyle yapmıştın sana. Bir sürü yargılar koyuyoruz ya.
1: Kaldıramıyor insan da onu.
0: Evet. Onun için tek bir kelime. Çok kızgınım nokta. Çok üzgünüm nokta.
1: Hocam yani, bunlar biraz profesörlük işi mi yoksa biz bu konuşmaları yapmıyor muyuz? Nereden kaptık? Biz eskiden sanki daha farklıydık.
0: Yok, zaten hep öyle yetiştiriliyoruz. Öyle çok da farklı değildik. Yani hep böyle aman başkaları üzülmesin, başkaları kırılmasın. Hep böyle el alem için yaşamıyor muyduk Yeliz?
1: Yani o vardı, vardı.
0: Evet, hep doğru. Vardı. Ve şimdi onlar üzülmesin diye kendimi üzüyorum. Onlar üzülmesin diye kendimi kırıyorum. Oysa ki ben kimsen ne ol... Olduğun gibi görün ya da olduğun gibi neydi, göründüğün
1: gibi,
0: olduğun
1: göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi.
0: Sen kendini, duygularını, düşüncelerini açık ve net ifade edersen karşındakine de çok dürüst davranmış oluyorsun.
1: Yani kendimizi fark etmemiz psikolojimizi nasıl etkiliyor peki hocam?
0: Çok rahatlatıyor tabii. Kendimizi fark etmemiz ve kendimizle ve başkalarıyla dürüst olmamız daha otantik bir yaşam sürdürmemize neden oluyor.
1: Bedensel
0: çünkü
1: olarak daha esnek.
0: Çünkü duygularını falan içine attığı zaman sahtekar olmuyor musun? İçin başka, dışın başka.
1: Kendini hani bazen derler ya hocam, kalbi kurt dolu, kurt yiyor. Ama evet. Dışarıdan başka.
0: Derler.
1: Ne derler?
0: Karnından konuşuyor, karnıyla konuşuyor derler.
1: Yarım ağız konuşuyor.
0: Evet. Yani insanlara dürüst olamıyoruz.
1: Bizde de çok atasözü varmış hocam.
0: Çok güzel atasözlerimiz var bu konularda
1: evet.
0: Tabii.
1: Buyurun paylaşmak ister misiniz?
0: İşte bu mesela bizde şey derler, karnıyla konuşuyor. Yani hiç kimseyle konuşmuyor, kendi kendine konuşuyor.
1: Hep kendi
0: o zaman
1: kendine.
0: Ne oluyor? Sahte bir kişilik. İçi başka, dışı başka.
1: Hep ben
0: yani
1: hep
0: sen
1: ben.
0: Kızgınsan, göstermiyorsan, aa bir şeyim yok, hiç kızmadım canım diyorsan, sahtekarlık yapıyorsun aslında.
1: Evet. Peki hocam, psikolojimizi çok rahatlatıyor dediniz. Bedensel içe atmak ya da içe atmak, hem içe atmayı açıklayın hem de içimizi dökmemizi açıklarsanız sevinirim. Bedensel sağlığımız nasıl etkiliyor bu durum?
0: Şimdi bir sürü araştırmalar var. O kadar çok araştırmaları yapıldı ki, duygu, düşünce, istek, arzu ve gereksinimlerini içe atan bireylerde depresyon oranı daha fazla.
1: Evet.
0: Yani depresyonlu insanlarla yapılan çalışmada bir. İkincisi, kadınlarda meme kanseri, yani kendini susturan, içine atan kadınlarda meme kanseri oranı çok fazla.
1: Evet.
0: Artı bağışıklık sistemi hastalıkları için, yani bağışıklık sistemi bozuklukları içine atan insanlarda daha fazla. İçine atan insanlarda kronik ağrı daha fazla. Hmm. İçine atan insanlarda kaygı, endişe, uykusuzluk daha fazla. Son bir araştırma var. Açık kalp ameliyatı geçiren insanlarda içine atanlar daha uzun sürede iyileşiyor. Duygularını içine dökenler daha kısa sürede iyileşiyor.
1: Yani evet. O saydıklarınız hocam hem çözüm yolu hem de çağımızın gerçekleri.
0: Evet. Hem bu araştırmalar zaten gösteriyor.
1: Çözüm önerileri. Bu ne demek peki? Kitabınızı okuyacağız demek.
0: Evet.
1: Kitabınızın adı ne olacaktı hocam?
0: İçini döken insanlarla içini atan insanlar arasında karşılaştırmalı. O kadar çok bilimsel araştırma var ki.
1: Öyle mi?
0: Evet, sürekli yapılıyor ve bu saydığım hastalıklar araştırmalarla, bilimsel araştırmalarla ortaya konuyor. Mesela içine atan kadınlarda şah damarı tıkanma olasılığı daha fazla.
1: O da mı oluyormuş?
0: Evet, evet. Hepsini etkiliyor. Çünkü o içine attığın anda duyguları bastırıyorsun ya, o bir sürü hormonları bastırman demek. Yani bazı hormonlar kana karışmıyor. Ve dolayısıyla da bu hastalıklara neden oluyor.
1: Evet.
0: Zaten şey demez miydik eskiden, derdinden verem olmaz mıydı insanlar?
1: Evet.
0: Stresten kurdeşen dökmez miydik?
1: Evet, doğrudur. Şimdi haberlerde duydum, egzama artmış.
0: Evet.
1: O da bir çeşit içe atma galiba.
0: Tabii. Dilden dökülmeyenler bedenden dökülür diyoruz ya.
1: Evet.
0: Deri hastalıklarının çoğu psikosomatik.
1: Evet.
0: Yani ağzınla söyleyemediklerini deri, zono ve egzama yoluyla veya kaşıntılarla, kızarıklıklarla söylüyor. Hepsi şuna dayanıyor Yeliz. Vücut salınması gereken her şeyi bir şekilde salıyor.
1: Yani hocam, az evvel dediğiniz şeyi bir daha tekrarlarsanız çok faydalı olacak bence. Dediniz ya, sağlık konusunda dışa içini döktüğün zaman toksit maddelerle ilgili bir şey söylediniz. Hormonları almadığı.
0: Evet, yani şimdi duyguları bastırdığımız zaman vücut o duyguları baskılamak için o kadar enerjiyi kilitliyor ki vücutta.
1: Evet.
0: Ve sen yaşam için sana enerji kalmıyor. Kana az daha hormon gönderiyor. Bütün kimyasal maddeleri değiştiriyor o duyguları bastırmak için. Dolayısıyla bu da hastalığa neden oluyor.
1: Anladım. Vücut enerjisini toksit maddeyi direkt hücrelere atıyor yani.
0: Evet, ve kilitliyor orada. O kilitlemesi dışarı çıkmasın diye müthiş bir enerji sarf ediyor.
1: Normalde rahat olsak, biraz da kendimizle barışık olmak, kendimizi sevmek, sakin bir yapıda olmamız daha kolay çıkartır herhalde, değil mi hocam?
0: Evet, kendimize karşı şefkatli olmalıyız.
1: Aynen öyle. Sen şey gibi, kavanozun içinde 1 lira varmış da elini sokağa çıkaracağın yere kavanozu çevir, rahatlıkla çıksın, değil mi?
0: Evet. Evet.
1: Sakin olursan daha şey.
0: Şöyle zannediyoruz. Ben duygu, düşünce, istek ve arzularımı söylersem kimse beni sevmez. İnsanlardan onay alamam diye korkuyoruz.
1: Bir korkumuz var mı? Oysa ki tam tersi oluyor. Öyle mi? Nasıl tam tersi?
0: Yani şimdi mesela diyorsun ki ben bunu söylersem, ne istediğimi söylersem bu insan beni sevmez ve onaylamaz, değil mi? Hı hı. En iyisi bunu söylemeyeyim diyoruz. Halbuki o zaman sahtekar oluyoruz. İçimiz başka, evet. Dışımız başka. Ve de, o da ilişkilere iyi gelmiyor. Sonunda ortaya çıkıyor kim ve ne olduğumuz. Hı hı.
1: Bazen de bilmiyorsun nasıl tepki vereceğini. Farklı bir sonuçta yaşayabiliyorsun yani.
0: Evet,
1: kaç
0: evet.
1: tarafa da yaratıyorsun öyle bir şey.
0: Evet.
1: Hocam, peki bu içimize attığımız konular bizi, yani moral motivasyonumuzu nasıl etkiliyor? İçimizi dökmek.
0: Zaten dedim ya, bütün depresyonlu insanlarla yapılan araştırmalar depresyonun ana nedeninin içe atma olduğunu gösteriyor. Tabii dolayısıyla motivasyonumuzu düşürüyor. Yaşam enerjimizi tüketiyor. Çünkü bütün yaşam enerjimiz duygularımızı bastırmaya harcıyoruz.
1: Peki bir püf noktası soracağım size. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Başımıza geldi. İçe atılacak bir şey. Her gün herkes bir şey yaşayabiliyor. Hepimiz de yaşıyoruz. Geldi. O ara ne yapacağız? Hemen başka bir şeyle mi ilgileneceğiz? Yoksa başımızı mı çevireceğiz? İşin içinden çıkamıyorsak ne yapacağız?
0: Kendi kendine sor. Niye ben bunu söylemedim? Birinci basamak.
1: Ben sor, içime dert koyacağımı kendi. O içine fit koysun ha.
0: Evet. Yani niye söylemediğini bir fark et. Neden söylemedin? Mesela bir şeye çok kızdın. Ben arkadaşıma kızdığımı söylemedim.
1: Evet.
0: Söyleyemedim. Sor. Acaba neydi beni tutan?
1: Evet.
0: Onu kaybetmekten mi korktum? Onu incitmekten mi korktum? Onun üzülmesinden mi korktum? Bir kere o nedeni bul. Niye susuyorsun? Kiminle susuyorsun? Ne zaman susuyorsun? Neyi söylemiyorsun? Yani kendimizi tanımamız lazım.
1: Bıkkınlık da bu susmada bir neden acaba, değil mi?
0: Tabii. Evet. O zaman içine atıyorsun, kimseyle kendin olamıyorsun ve yaşamdan da bıkıyorsun. Dürüst ilişkiler kuramıyorsun.
1: Peki biraz da hocam, hani içe attığımız zaman kaç taraf beni sevmez, benimle diyaloğunu keser demek yerine hani kendimizi nasıl karşı tarafa fark ettirebiliriz? Hani hep aynı şeyler yaşıyoruz. Çevremiz şey ya, hepimizin bir çevresi var. Bir ortamı var. O zaman bu problemleri açmak için nasıl küçük adımlar olmalı?
0: Şöyle, yani büyük adımla birdenbire değişemeyiz. Hani hı-hı. değişim biraz küçük küçük ve kendimizi hı-hı. güvenli hissettiğimiz alanlarda olur. Örneğin en zor olan insanların birbirine söylemediği kızgınlık duygusu. Kızgınlık duygusundan başlama, bir düşünceni, ne istediğini ve neye ihtiyacın olduğu. Öyle sana bir arkadaşın geldi, dedi ki Yeliz bana 100 lira borç verir misin? Dedi. 100 lira bir işe yaramıyor şimdi ama.
1: Eski tür filmi var, 100 lirayla evlenilmez diye.
0: Ve bin bir tür, ay canım sana çok vermek isterdim de inan ki bende yok da ay başı değil de falan diyeceğine. Şu anda borç vermek istemiyorum, nokta. Yani böyle küçük şeylerle başlıyorum. Hani sana çok kızgınım, biraz daha ileriki bir basamak olabilir ya. Şu anda borç para vermek istemediğini söyleyebilirsin. Veya sana der ki hadi bugün öğleden sonra sinemaya gidelim. Sinemaya gitmek istemiyorum. Ondan sonra ay çok gitmeyi isterdim de ay işte bir sürü işim vardı, ne olur kusura bakmadı falan demeyeceksin.
1: Açık net olacaksın.
0: Yani onları dersen kıvırıyorsun ve karşındaki onu anlıyor. Bugün sinemaya gitmek istemiyorum, nokta.
1: Anladım.
0: Yani o yani şey, bunlar
1: çağımıza,
0: daha güvenli adımlar.
1: Yalnızlık korkusu da biraz bazı şeyleri etkiliyor tabii ki.
0: İşte ama dürüst olursak daha çok insanla ilişki kurabiliriz.
1: Daha verimli iletişimlerimiz evet. oluyor ya da daha
0: dürüst sağlıklı diyaloglar. Dürüst olmadığımız için yalnız kalıyoruz zaten.
1: Ya da geç ha. ya da evet. şey Yanlış anlaşılmalar da bir şekilde bitiyor dürüst olduğumuz zaman, değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii, kesinlikle bitiyor. Ben bunu çok
1: ben
0: gördüm.
1: Ben de öyle mi? Çok
0: evet,
1: güzel.
0: Evet, çok gördüm.
1: Çok güzel.
0: Yani dürüst olduğu zaman, çünkü bir kere karşındaki insan
1: biraz
0: senin dürüst,
1: hocam, umut var ya olsun
0: ediyor.
1: Biraz bu bölüm. Dürüst olduğumuz zaman kazanıldığını açar mısınız?
0: Evet, çünkü dürüst olduğun zaman karşındakine karşı ilişki de dürüst oluyor. Aha. Sen sahte olursan kurduğun ilişki de sahte oluyor. Ve sahte ilişkiler yürümüyor. Kısa dönemde belki biraz yürüyor ama uzun vadede mutlaka patlıyor. Elimizde patlıyor. Çünkü evet, sen kendin olamadın. Ve sen kendin olduğun zaman karşın, mesela sen dersen ki bu konuda kendimi çok kırılgan hissediyorum, kendini ortaya koydun ya, o zaman karşındaki kişi seni tanıyor ve senin neye kırılacağını bilmiş oluyor.
1: Evet.
0: Ama kırılmadım dersen yalan söylüyorsun, o da onu yapıp duruyor sürekli olarak.
1: Değerli hocam, harika bir söyleşiydi, devamını gene yaparız ama bugünlük süremizi doldurduk.
0: Ama ay, oldu mu yarım saat?
1: Oldu, açtık bile, çok keyifliydi. ben size saygılarımı sunarım. Tekrar katılır mısınız devam etmek için?
0: Devam edebiliriz, evet.
1: Şu anda değil ama önümüzdeki günlerde ederiz inşallah.
0: İnşallah. Çok teşekkürler davetiniz için.
1: Toparlamak isterseniz bir dakikalık konuşmanızı alabilirim hocam.
0: Evet, benim için de güzel bir gün oldu. Dediğim gibi içine atma yerine içini dökmeyi daha çok yeğleyelim.
1: Dökmek.
0: Çünkü içimizi
1: çok
0: döktüğümüz
1: güzel,
0: kim olduğumuzu gösterdiğimiz zaman daha mutlu insanlar oluyoruz.
1: Evet. Doğru hocam. Evet. Bugün içi dökmeyi öğrendik. Bugün öğrendiğimiz de o ve harika bir deyim, için dök. Ama dökerken de dikkat et dedi Şule hocam.
0: Evet.
1: Kaş tarafı
0: evet,
1: çok kırma. Çeşitli yöntemler var. Bu arada bu dinleyenlerimize faydalı olacağına inanıyorum. Ben de edineceğim inşallah. İmzalı isteriz hocam. Yeni kitabını, Şule hocamın baskılı yeni kitabını da deneyebiliriz. Bence faydalı olacaktır. Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz Sayın Ayşe Şule hocam. Bugün sizinle
0: benim için zevkli, evet.
1: Sağlıklı iletişimde duygularımızın yeri hakkında sohbet ettik. Paylaştık, sorunların paylaştıkça azalmasının güzelliğini yaşamak oldu biraz da. Sizinle yeni bir bakış açısı yakaladık. Sohbetimiz çok keyifliydi. Yeni bir değil, bayağı bir çok fikir edindik. Sizi başka bir gün başka bir konuda tekrar konuk etmek isteriz. Katıldığınız için teşekkür ederiz hocam.
0: Çok sevgiler, iyi günler diliyorum.
1: Saygılar,
0: ben teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, başka bir gün başka bir konu ve konukla görüşmek üzere, mutlu günler. Hocam, iyi günler dilerim. Burada kapatmak durumundayım.
0: Tamam.
1: Hoşça kalın.
0: Hadi,
1: görüşmek üzere.
2: Yeliz kardeşin hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar sona erdi.

0: Saat 2.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 19-36, Bilecik 19-34, Bursa 20-32, Çanakkale 22-35, Edirne 18-37, İstanbul 22-31, Kırklareli 18-35, Kocaeli 23-34, Sakarya 21-34, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 21-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinde Kütahya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 18-35, Aydın 23-39, Denizli 25-39, Kütahya 16-35, İzmir 23-35, Manisa 23-39, Muğla 20-37 ve Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinde Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-36, Antalya 26-34, Burdur 19-36, Hatay 24-34, Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34 ve Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 17-34, Ankara 18-35, Çankırı 16-38, Eskişehir 18-37, Karaman 17-34, Kayseri 15-35, Kırıkkale 18-35, Kırşehir 16-34, Konya 19-35, Nevşehir 15-33, Niğde 16-34, Sivas 13-36 ve Yozgat 13-32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 16-33, Düzce 20-33, Karabük 18-37, Kastamonu 14-35 ve Zonguldak 20-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-38, Artvin 19-37, Bayburt 12-34, Çorum 14-35, Giresun 22-29, Gümüşhane 16-36, Ordu 22-28, Rize 21-28, Samsun 20-30, Sinop 22-30, Tokat 16-39 ve Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 13-34, Ardahan 8-29, Bingöl 20-37, Bitlis 16-33, Elazığ 20-39, Erzincan 18-36, Erzurum 12-32, Hakkari 20-36, Iğdır 20-34, Kars 10-29, Malatya 20-38, Muş 19-36, Tunceli 21-40, Şırnak 27-38 ve Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman ve Diyarbakır 21-41, Gaziantep 24-40, Kilis 25-39, Mardin 26-39, Şanlıurfa 27-42 ve son olarak Siirt 25-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Denizlerimizde hava.
0: Sayın dinleyiciler, Van Gölü ve Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Yer yer 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Şimdi haberler.
0: Sayın dinleyiciler, Türkiye'de 15 Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini 20 yıl süreyle yürütecek olan Turkan'ın Örnek Araç Muayene Merkezi tanıtım programı İstanbul Arnavutköy'de düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu burada yaptığı konuşmada 352 araç muayene merkezini hizmete sunacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 kişiye toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek. Elektronik yabancı dil sınavı 22 Ağustos Cumartesi, tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı ve tıp doktorluğu alanında yurt dışı yüksek öğretim diploma denkliği için seviye tespit sınavı 23 Ağustos Pazar günü yapılacak. Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12'ye kadar denize girmek yasaklandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından 23 Ağustos Pazar günü düzenlenecek Yeşilay Bisiklet Turu Yarım Maratonu dolayısıyla saat 7'den program bitimine kadar Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Temmuz ayı Zirai Meteoroloji Bülteninden derlediği bilgilere göre, geçen ay yurt genelinde farklı türlerde 78 şiddetli meteorolojik doğa olayı yaşandı. Türkiye genelinde Temmuz'da büyük çoğunluğu dolu, şiddetli yağış ve sel olmak üzere meteorolojik afetlerin yaklaşık %45'ini şiddetli yağış ve sel olayları oluştururken, şiddetli yağış ve selin ardından en fazla görülen meteorolojik afet 18 olayla fırtına olurken bunu 14 olayla dolu takip etti. Aynı dönemde 6 yıldırım düşmesi ve 3 heyelan meydana gelirken bir hortum ve bir orman yangını kaydedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. Ve son olarak spor. Türkiye, FIBA 16 yaş altı kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası klasman maçında karşılaştı. Almanya'yı 77-51 mağlup etti. Ay Yıldızlı ekip cumartesi günü Sırbistan-Macaristan karşılaşmasının galibiyle 5.lik müsabakasına çıkacak. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 10. kilometrelerinde Doğu İzmit Kavşağı Dilovası Kavşağı arası İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden trafik TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahları kullanabileceklerdir. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ila 40. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 23 Ağustos Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Rize, Artvin'in kıyı, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 24 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Trabzon, Rize çevreleriyle, Artvin'in kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 3.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 19-36, Bilecik 19-34, Bursa 20-32, Çanakkale 22-35, Edirne 18-37, İstanbul 22-31, Kırklareli 18-35, Kocaeli 23-34, Sakarya 21-34, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 21-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinde Kütahya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 18-35, Aydın 23-39, Denizli 25-39, Kütahya 16-35, İzmir 23-35, Manisa 23-39, Muğla 20-37 ve Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinde Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 24-36, Antalya 26-34, Burdur 19-36, Hatay 24-34, Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34 ve Osmaniye 24-35 derece.